0: Nazi ruh. Zatlarla yani varlıklarla diyeyim, çünkü insan da demeye bir şahit gerekiyor. Onlarla problemimiz var. Onun altını çizeyim bir kere. O yüzden Amerika'daki Yahudi varlığından değil de Amerika'daki Siyonist varlığından bahsetmek lazım. İşte sıkıntı orada. Amerika'da Yahudiler yaşayabilir, Müslümanların yaşadığı gibi. Başka coğrafyalarda Yahudiler yaşayabilir, aynen başka insanların yaşadığı gibi. Bizim ülkemizde bizim Yahudilerimiz var. Daha doğrusu Musevilerimiz var. Yahudiler değil mi? Musevilerimiz var bizim. Başka coğrafyalarda da yaşıyor. Aynı şekilde Türkler, Müslümanlar başka coğrafyalarda yaşıyor falan. Hiçbir problem değil. Ama Amerika'daki Siyonist gücün etkisinden bahsedeceğim şimdi bugün biraz. Yani Trump, dediğim gibi bunlar olumlu şeyler. Amerika'nın isteriz ki Türkiye açısından da, diğer ülkeler açısından da, Amerika Birleşik Devletleri, tabii ki onlar kendi çıkarına, biz kendi çıkarımıza, başka ülkeler kendi çıkarına, ulusal çıkarlarına göre, devlet adamlarından bahsediyorum. Yoksa benim çıkarım bireysel olarak, bütün değerli dinleyicilerimizin çıkarıyla benzer olarak, bütün insanlığın sorunsuz, ortaklaşa işbirliği içinde yaşaması, bu dünyanın zenginliklerini hep beraber paylaşmak. Ülkelerin tabii ki ulusal çıkarları var, devlet çıkarları var. Devlet çıkarlarına göre de hareket etmesi. Şimdi Amerika da kendi devletin çıkarına göre hareket edecek ama şimdi başka bir devletin çıkarına, başka ülkelerle veya belli zümrelerin çıkarına, işte emperyalizm dediğimiz olgu da burada karşımıza çıkıyor. Finans kapitalini kontrol eden o büyük vahşi çarkın çıkarına, dünyaya yönelik saldırgan politika üretmesi, yine başka bir varlık olan Siyonist yapılanmanın çıkarına bölgemizi, deyim yerindeyse, cehenneme çevirmesi, biz buna itiraz ediyoruz. İşte bu nedenle Trump'ın kimse bana kime ne satıp satmayacağımı söyleyemez cümlesi olumludur. İşte aynı şekilde Rusya ile iletişim kurma çabaları, aynı şekilde diğer ülkelerle iletişim kurma çabaları, mücadeleler olacak. Bizimle de mücadele edecek. Biz mücadele geldiği zaman bizim için mücadele değindiğindeyse Türk milletinin göbek adı diyelim. Yani çok çeşitli badireleri atlattık. Elbette ki Allah büyük dertlerden korusun, işbirlikleriyle ülkeleri arasındaki iletişimi sağlasın ve bu noktada herkes kazansın, ama mücadele gerekiyorsa biz yine mücadele ederiz. Amerika'yla da ederiz. Ama dediğim gibi ülkelerin çıkarına göre hareket etmez. Peki Trump bunu yapabilir mi? Yani Trump bunu ister, istese bile. Şimdi gönülden istiyor mu bilmiyorum. Trump biraz rasyonel yaklaşıyor. Nasıl yaklaşıyor? Diyor ki kardeşim, benim Türkiye'yle, benim Rusya'yla, benim bu coğrafyada işte bilmem A ülkesiyle B ülkesiyle kavga edersen zarar görürüm. Ben doğrudan kavga istemiyorum. Edeceksen hatta Çin'le bile işbirliğini öne çıkartıyor. Mücadeleyi başka türlü yürütmeye çalışıyor. Sözünü ettiğim ülkelerle. Hoş, İran'la doğrudan bir savaşa girişti. İsrail'in etkisini biliyoruz. O Netanyahu yönetiminin bu konudaki etkisini, İsrail'in o Siyonist yapılanmasının etkisini biliyoruz. Ama İran'la savaşa girişti. Bir taraftan görüşmeleri de sürdürüyor, bir taraftan uzlaşmaya çalışıyor, bir taraftan çatışma sürüyor. Bir taraftan işte mesela Çin'le bir taraftan ticaret yapmak istiyor, bir taraftan İran'ın Çin'e akan petrolünü kontrol etmeye, azaltmaya çalışıyor. Venezuela örneğinde onu da gördük. Şimdi Türkiye ile mücadelesinin yanı sıra aynı zamanda belli noktalarda uzlaşı istiyor, ama Trump'ın buna gücü yeter mi? İsrail'in gücünü kırabilir mi? Şimdi Amerika'da öyle bir yapılanma var ki, medyasından tutun, zaten tepeye finans kapitali koyalım. Finans kapitalde 1800'lü yıllardan başlayan, daha sonra giderek etkisini arttıran bir Siyonist finans kapital yapılanması var. Yani paranın ciddi bir şekilde kontrolünü elde tutan bir Siyonist yapılanma var. Sistemi bir anlamda kontrol eden ana güçlerden bir tanesi. %100'ünü kontrol edemese bile, yani bir %'lik dilim veremem ama tahminimi söyleyeyim, deyim yerindeyse %100'ü etkileyebilecek bir güce sahip finans kapitalde. Bununla bağlantılı olarak medyada, siyasette, akademide, askeriyede, İsrail'in, Amerikan devletinin içinde çok ciddi etkisi var. Yani bugün önce Amerika değil, önce İsrail'i korumamız gereken, korumamız gerekir diyen ciddi bir siyasi kitle var. Bunun içine kongre üyelerini koyabiliriz, bunun içine etkili yetkilileri koyabiliriz. İşte bunları eklemleyebiliriz. Medyasında ciddi bir şekilde finans desteğini görüyoruz. Amerikan medyasında Siyonist yapılanmanın kontrol ettiği, %100'ünü kontrol ettiği, %50'sini kontrol ettiği medya yapılanmaları var. İşte Filistin'e soykırımı görmeyen, bilinçli olarak görmeyen, göstermeyen medyayı görüyoruz. Akademideki çalışmalar önemli. Akademide ip geçmeyin. Bugün Amerikan teorisini belirleyen yerlerin başında gelir. Dünyada da böyledir. Akademinin böyle bir altyapısı vardır. Bakmayın Türkiye'de çok maalesef öne çıkmıyor ama akademiler dünyada özellikle önemli güçlü devletlerde, güçlü ülkelerde önemli bir pozisyondadır. Fikir üretirler, politika üretirler, teori üretirler. Şimdi burada da ciddi bir Siyonist yapılanmayı görüyoruz. Tarih üretimini Siyonistler yapıyor. Yani bugün Filistin tarihini Amerika'da belki belli noktalarda fikri namusu, bilgi namusunu koruyan akademisyenler bunu gündeme getiriyordur ama Filistin'e yönelik soykırımda oradaki eylemlerde gördük ki akademiyanın yönetimini de kontrol eden emperyalist, siyonist bir mekanizma var. Şimdi bu noktada önemli ki siyasetteki etkisini biliyoruz. Yani Gazze'de nükleer bomba kullanmasını savunan, İsrail'in kullanması gerekir diyen kongre üyeleri vardı. Yani kongre üyelerinin odalarında mutlaka bir siyonist simge veya İsrail bayrağını görebiliriz falan. Şimdi bu noktada Trump'ın bunu kırması kolay olmayacak bir kere. Kendi içinde bile var. Yani kendi yönetiminde bile var. İşte güya MAGA hareketinin içinde siyonist İsrail'in çıkarlarını önceleyen isimler var. İşte bunlardan bazıları sıklıkla dile getiriyoruz. Ondan sonra şimdi onların yanı sıra aynı zamanda askeriyede çok ciddi bir şekilde siyonist yapılanmayı görüyoruz. Bunu yasal çerçeve, yani bugün İsrail'e Amerikan siyasetinde, İsrail'e Amerikan askeriyesinde karşı hamle yapmanız, İsrail'in haksız adımlarına karşı durmanız için yasal zemininiz bile yok. Yani bugün Amerika'da mesela AIPAC diye bir yapılanma var. Nedir? Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi. Şimdi AIPAC çok etkili bir yapılanma. Bu çatı yapılanma diyebiliriz. Bu çatı yapılanma Siyonist lobiyi yönetir. Finans kapitalde yönetir, medyada yönetir, diğer alanlarda yönetir, siyasette yönetir. Adı üstünde. Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi. Şimdi ilk ismi ne biliyor musunuz? Amerikan Siyonist Kamu İşleri Komitesi. Amerikan Siyonist Komite for Public Affairs. İlk ismi, kuruluş ismi. Sonra değiştiriyorlar. Amerikan İsrail diyorlar. Çünkü Siyonist kelimesi rahatsız edici hale geliyor. Ve bu noktada 54 yılında faaliyete bu eski o söylediğim adla başlıyor. Sonra AIPAC'a dönüşüyor. Amerikan İsrail Public Affairs Komite adını alıyor. Ama dediğim gibi ilk ismi Siyonist. Şimdi AIPAC siyaseti finanse ediyor. İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı duran ülkelerin aleyhine faaliyet yürütüyor. İşte örneğin Türkiye diyor ki kardeşim Filistin'de soykırım yapılıyor diyor. AIPAC orada Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor. Lobi faaliyetlerini besliyor, finanse ediyor falan. Siyonizm karşıtı grupları baskılıyor. Hatta yok etmeye çalışıyor. Mesela örneğin ben gittim diyelim veya işte dinleyicilerimizden Ahmet Bey, Mehmet Bey, Haydar Ali Bey, bütün dostlarımız olduğu gibi Haydar Ali Bey de dinliyor, sonra da selam olsun. Diğer dostlarımız aynı şekilde. Gittiler Amerika'da dediler ki ya kardeşim tamam biz Amerika ile dostluğa inanıyoruz, Amerika ile diplomasiye inanıyoruz diye dedik. Ve dedik ki ama Filistin'de şimdi Amerika burada Filistin'e yönelik soykırıma da ses çıkarsın dediğimiz anda AIPAC bütün gücünü ortaya çıkar koyuyor. Medya üzerinden, siyaset üzerinden, hukuk üzerinden, hukukta da büyük etkileri var. Amerikan yargısında da büyük etkileri var. O da önemli, onu ıskalamayalım. Sizin sanki İsrail Gazze'de soykırım yapıyor dediğiniz anda siz sanki antisemitistmişsiniz gibi. Yani Musevi karşıtı, Yahudi karşıtı bireymişsiniz gibi bir pozisyona sokuyor. Ve sizi her anlamda cezalandırıyor. Ekmek bulamayacak hale getirmeye çalışıyor. Amerika'da barınamayacak hale getiriyor. Hukuk üzerinden belki yargılatıyor. Sizi cezaevine atmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir sistem var Amerika'da. Şimdi bunu nasıl kıracak Trump? Bu AIPAC'in gücünü nasıl kıracak? Ondan sonra şimdi Amerikan kamuoyunda İsrail'e destek azaldı. Bunun altını çizelim. Eskiden %60'larda 70'lerde olan destek %50'nin altına düştü. %40'lara kadar düştü. Özellikle ben 40 yaş altından bahsediyorlar. 40 yaş altı insanlar Amerika'da demokrat olsun, cumhuriyetçi olsun veya kendisini hangi adla adlandırılacak olsun ki MAGA'cıların içinde bile çok ciddi bir şekilde siyonist karşıtı politikaları Yani Siyonizm karşıtı insanlar var işte. Tucker Carlson bunlardan en bilineni. Siyonizm karşıtlığında. Normalde cumhuriyetçi. Cumhuriyetçiler ağırlıklı olarak İsrail'le işbirliği savunur ama Tucker Carlson gibiler doğrudan İsrail'in bu politikalarının Amerika'ya zarar verdiğini söylüyorlar. O yüzden önce Amerika diyorlar. Bizim çıkarlarımız önceliklidir diyorlar. Şimdi velhasıl kelam ama buna rağmen işte Amerikan halkındaki bu eğilim halen siyasete veya diğer yerlere yansımış durumda değil halen. Belli etkiler yapılıyor ama etkisi oluyor ama halen İsrail'in bu politikalarına karşı duranlara karşı bir reaksiyon var. Bu var ki halen Amerikan Başkanı'nın bu söylemine rağmen Amerikan Dışişleri Amerikan Kongresi'ne mektup yazarak diyor ki Türkiye henüz diyor F-35 için şart şeyleri karşılamadı. Yani bizim karşımızda durmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı az önce aktardığım cümleyi söylemesine rağmen. Dediğim gibi bu bir Epstein sistemi aynı zamanda. Epstein meselesini anlatmama gerek yok. Yani Epstein üzerinden kurulan o küresel organizasyonun da bunda etkisi var. Ek olarak az önce söylediğim yasal altyapısı bile var. Yani İsrail'in çıkarları aleyhine, tırnak içi söylüyorum İsrail derken aslında Siyonistlerden bahsediyorum. Onların aleyhine adım atmanızın önünde yasalar var. O engel. İşte hep vurguluyoruz. İsrail'in mesela niteliksel askeri üstünlüğü gibi yasal düzenlemeler var. Şimdi bu ne demek? Amerika A ülkesine silah satarken eğer İsrail'e yakınsa bir ülke, İsrail'e var olan sistemin aşağısında sistem satmak zorunda. Niye? Çünkü yarın öbür gün İsrail'e karşı kullanmasın diye. Yani İsrail diyelim ki bana saldıracak. Ben de Amerika'ya diyeceğim ki ben seninle müttefikim kardeşim bana şu ileri sistemleri ver. Amerika bana diyor ki bende yasa var diyor. Ben sana bu sistemleri veremem diyor. Yani niteliksel askeri üstünlüğün en önemli verilerinden bir tanesi bu. Yani biz bugün şimdi F-35 meselesinde diyoruz ki biz alacağız falan almalıyız falan. Bize verseler bile şunu yaparlar biliyor musunuz? İsrail'deki F-35'lerin aynısını vermezler. Şunu yaparlar, hiçbir şey yapamazlarsa sistemlerini, silah sistemlerini daha düşük şeye çekerler. Ondan sonra yakıt tanklarını küçültürler ki İsrail'e menzile şey yapamasın. Dost düşman algılamasını değiştirirler. Örneğin İsrail'deki Türk uçaklarını, Türk F-35'lerini diyelim düşman olarak algılayabilirken Türk F-35'leri, İsrail F-35'lerini dost uçuşu olarak algılar ve deyimlerinde ise gafil avlanabilir. Yani bunları yaparak verirler. Verirlerse de. Yani bize hiçbir avantajı olmaz. Bir kere dediğim gibi Trump'ın önünde bu engeller var. Şimdi bu yüzden biz boşuna Kaan'ı bekliyoruz demiyoruz yani. Şimdi bu bir. İkincisi mesela Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası. Biz burada konuşmuştuk. Amerikan Kongresi'nde onay bekliyor. İsrail'e düzenli yardımların, askeri ilişkinin yeniden daha düzenli ve kalıcı hale Kongre etkisinin dışına çıkması için bir düzenleme getirmişler. Özellikle 224. maddesini konuşmuştuk. Bu madde eğer geçerse, kabul edilirse İsrail ordusu Amerikan ordusunu kontrol edebilecek hale gelecek. Tek bir yani iki ordunun entegrasyonunu içeriyor ve Amerikan ordusunun bütün bilgileri İsraillerin eline geçecek. Şimdi böyle bir durumda Trump'ın tek başına bu sistemi sistemdeki çarkları kırması kolay olmayacak. Yani evet biz bu açıklamaların yansıtılması doğaldır. Amerikan Başkanı sonuçta Netanyahu'nun karşısında bir çıkış yapıyor. Ve burada Türkiye'nin de hak ettiği ki ben paramızın geri alınması taraftarıyım. F-35'i istemiyorum. Yani F-35 Amerika'ya bağımlılık haline getirecek bizi. Ben bunu defalarca söyledim. Kaan'ı beklememiz lazım. Kaan'ı bir an önce üretmemiz lazım. Onun çalışmalarını yoğunlaştırmamız lazım. Ki önemli gelişmeler de oluyor. İkinci üretim aracında ilk taksisi geçenlerde yapıldı. O önemli. Şimdi bu açıdan Trump'ın gücü yeter mi? Onu göreceğiz ama ben halen çok umutlu değilim. Trump'ın İsrail'e karşı evet gündeme gelmemiş olabilir. Ama açık konuda gündeme gelmemekle beraber bu perde arkasında konuşulmadığı anlamına da gelmez diyelim. Şimdi bir başlığımıza geçelim. Çok kısa zamanımız kaldı çünkü. Bu Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırısı. Şimdi NATO zirvesi sonrasında, NATO zirvesinde daha öncesinde İran'a yönelik Amerikan saldırganlığı döneminde Trump'ın vurguladığı bir şey var. NATO'daki müttefiklerin, tabii Batı Avrupa ülkelerini ağırlıklı kastediyor. Yani hatta Doğu Avrupa ülkeleri bile kastediyor. İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı falan filan, Danimarka'yı falan kastediyor. Yani siz diyor bana neden destek vermediniz diyor. İspanya'ya kızıyor zaten. İspanya'nın duruşunu sevmiyor. Ondan sonra siz niye bana destek vermediniz diyor. Ben İran'a saldırırken. Şimdi Batı Avrupa'da özellikle İngilizlerin Kiev rejimi üzerindeki etkisini biliyoruz. Her tarafa böyle SİHA'larla falan en bariz örneğini şeyde yaşadık. İstanbul'daki uzlaşıda. İşte 2022 Şubat'ında savaş başladı. Mart'tı galiba. Mart'ın sonuna doğru İstanbul'da iki ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın yetkilileri geldi, uzlaştılar. Anlaşma yapıldı. Anlaşmadan kaldıran kimdi Kiev rejimini? Ki bunu Rusya'da defaatle dile getirdi. İngiltere'ydi. İngiliz etkisi büyük. Orada askeri anlamda, siyasi anlamda çok ciddi bir şekilde Kiev'i yöneten, yani Kiev'i kukla haline getiren bir İngiliz etkisinden bahsedebiliriz. Şimdi bu İngiliz etkisi anladığım kadarıyla Ukrayna'yı belli şeylere daha sürüklüyor. Ukrayna halkının belli maceralara daha sürüklüyor. Şimdi Kiev'deki rejim gitti, Hazar Denizi'nde İran bayraklı bir gemiyi buldu. Şimdi daha önce İHA'larla buldu, SİHA'larla buldu. Daha önce Hazar Denizi'nde Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleşti. Gerçekleştirdiler. İşte limanlara yönelik saldırı yaptılar falan. Ama İran'ı vurmaları ilginç. Acaba diyorum aklıma şu geliyor. İngilizler şöyle bir Trump'a şirinlik mi yapmaya çalışıyor? Bak kardeşim, biz sana dolaylı yoldan Ukrayna üzerinden destek attık. Sen de Ukrayna'da Rusya karşısında bizim yanımızda yer al mı diyorlar. Savaşı genişletelim, İran-Rusya hattına karşımızı alalım. Topyekün sen, biz senin yanında da yer almış oluruz. Ve böylece bizimle sen Rusya ve İran'a karşı mücadele edelim. Ukrayna sahası dahil. Bunu mu söylüyorlar? Hazar jeopolitiğinin etkisini, güvenlik meselelerini kıralım. Oradaki koridorlara zarar verelim. İşte uşak ve yola zarar verelim falan mı diyorlar? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Zamanımız dolduğu için şey yapamayacağım. Ama bu iş tehlikeli bir iş. Hazar jeopolitiğinde gerçekleşen bu saldırı. İran'ın yanıtı olur mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. İran'ın Ukrayna'ya yanıtı olur mu? Bakacağız. Ama dediğim gibi zamanımız doldu. Ukrayna üzerinden birileri Kiev rejimini kullanarak bir şekilde Rusya'yla, İran'la savaşmak istiyor. Umarız Ukrayna halkı gereken müdahaleyi yapar. Kiev'deki rejim hak ettiği çöplüğe gider diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunarım.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya, Muğla, Yalova ve Balıkesir. Türkiye 2026 yazında yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Muğla'nın Seydikemer, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri ve pek çok yerde peş peşe çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Kuvvetli rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklıklar, alevlerin kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaşmasına neden oldu. Antalya'nın Kaş ilçesinde 28 Temmuz'a başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 3 uçak, 6 helikopter, 21 kara aracı ve 135 personelle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ancak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarım arazisine başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla müdahale edildiği belirtildi. Yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle 40'tan fazla ev tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle sağlık kuruluşunda bulunan hastalar tedbir amacıyla başka hastanelere sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, tedbir amacıyla 120'den fazla ev ve 200'den fazla vatandaş Seydikemer Devlet Hastanesi'nde geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne çıkan yangında kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman körfezin birçok noktasından görülürken ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor. Yerleşim alanlarının yakınındaki yangına hava ve kara araçları sevk edildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antadros Antik Kenti kazı alanı içerisine çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güneyköy yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye, 2025 yılında son yılların en ağır orman yangını dönemlerinden birini yaşadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre yıl boyunca 3.224 orman yangını çıktı ve 81.473 hektar ormanlık alan zarar gördü. Böylece 2025, 139.503 hektarın yandığı, 2021'in ardından son yılların en fazla orman kaybı yaşanan dönemlerinden biri oldu. 2025 yangınlarında 17 kişi hayatını kaybetti, 50 binden fazla kişi tahliye edildi. Orman yangınları yalnızca ağaçları değil, bütün ekosistemi tehdit ediyor. Geyik, karaca, tilki ve yaban

0: odaklı, şiddetli rüzgarın orman yangınlarının hızla büyümesine neden olan ve kontrol altına alınmasını zorlaştıran önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Pek çok ilde peş peşe çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edilirken yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle evler de boşaltıldı. Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yükselen alevler yalnızca ormanları değil, yerleşim alanlarını, tarım arazilerini ve bölgedeki canlı yaşamını da tehdit ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürerken şiddetli rüzgar yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Geçen yılki ağır bilançonun ardından 2026 yazında da büyüyen yangın tehlikesi alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, küçük bir kıvılcımın büyük bir felakete dönüşebileceği uyarısıyla vatandaşları ateş ve anız yakmamaya, en küçük dumanı bile 112'ye bildirmeye çağırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Teknolojinin tam ortasından sesleneceğiz size. Bugün yine bomba gibi konu ve konuklarımız var. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Bunları söyledikten sonra hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım sırasıyla. İlk konuğumuz MicroHES şirketinin yönetici ortağı Emin Akçamur. Merhabalar Emin Bey.
1: Merhaba Serhat Bey.

0: Nasılsınız? Teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz. Sesim
1: teşekkür.
0: net gelebiliyor
1: Özellikle
0: mu? Kusura bakmayın.
1: kesinlikle kesinlikle geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Valla ben sizin şirketinizi biraz incelerken basın bültenlerinizi vesaireleri de gördüm. Acayip heyecan yaptım. Üstünde çalıştığınız konular çünkü gerçekten de geleceğin konuları, üstünde en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Ama öncelikle mikro HES'i tanıyarak başlayalım ki bu konumuza da ışık tutsun efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gibi evet, çok inovatif bir alanda çalışıyoruz. Hidroelektrik santralleri alanında yenilebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Microwave'in ben kurucu ortağım ve şu an yönetici ortağı olarak çalışıyorum. Microwave açıkçası uzun yıllardır düşük düşülü su kaynaklarından Arşimet burgu türbiniyle doğayla uyumlu bir şekilde elektrik üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Son olarak EuroCA Network ve TÜBİTAK desteğiyle 3 yıldır süren çalışmalarımızın neticesinde modüler, yatay, yüzer Arşimet burgu türbin platformunu gerçek saha koşullarında test ederek doğruladık ve bu teknolojiyle suyun yüksekten düşmesine ihtiyaç duyulmadan mevcut akışından temiz enerji üretmeyi amaçladık ve sahada da testlerini gerçekleştirdik.
1: Harikasınız. Yani ben şimdi kendi kendime çalışırken daha iyi anlayabilmek için ben diğerlerine göre daha yavaş anlıyorum. O yüzden şöyle bir not
0: Estağfurullah.
1: çıkartmıştım kendime. Normalde hidroelektrik türbinlerine çalışabilmesi için yüksek debili bir su akışı gerekiyor. Mesela yukarıdan aşağı akan sular ya da büyük akarsular. Siz düşük debili sular olsa bile elektrik üretmenin bir yolunu çıkarttınız diye anlıyorum. Bilmiyorum doğru anlamış mıyım efendim?
0: Evet, aslında biz teknoloji olarak çok düşük düşülü ve debili akarsulardaki elde edilmemiş potansiyeli Arşimet burgu türbin teknolojisiyle ki bu bizim bir Ar-Ge konumuzdu. 2013 yılından beri bu konuda çalışıyorduk. Şimdi de dedik ki yani biz hep yıllardır düşük düşülü hidroelektrik sistemleri kuruyorduk. Sonra dedik ki suyun düştüğü yerde değil, aktığı yerde neden üretmeyelim? Aslında bütün macera burada başladı.
1: Süper bir şey bu. Peki Türkiye şartlarını düşünecek olursak mesela Türkiye'de çok fazla o hidroelektrik üretebileceğimiz şeyler yok. O var olanlar da zaten sürekli hidroelektrik santrallerine dönüştürüldü diye biliyorum. Bu sayede bizim Türkiye için yeni potansiyel elektrik üretimlerini bulmamız herhalde mümkün olur, değil mi?
0: Tabii Serhat Bey, yani açıkçası dünyada özellikle 10 metre düşü altında ki akarsularda büyük bir potansiyel ama ekonomik açıdan çok mümkün değildi. Geliştirdiğimiz ürünle dünyada bu açığa hitap eden elimizde şu anda çok ciddi iki ürün var. Ve açıkçası daha bu alanlar neredeyse el değmemiş. Fakat biz bu akarsuların yanında özellikle kurulmuş hidroelektrik santrallerinde de atıl olarak verilen can suyu, kuyruk suyu gibi alanlarda da enerji üretimini mümkün kıldık. Ayrıca endüstriyel tesislerde, su kanal çıkışlarında ya da atık su arıtma tesisleri gibi yerlerde de açıkçası bu atıl enerjiyi yüksek verimde enerjiye dönüştürebiliyoruz. Bu bakımdan çok değerli.
1: Süper. Mesela şöyle bir çalışma yaptınız mı efendim? Türkiye'de bu sistemin kullanılması durumunda ne kadarlık bir ekstra üretim söz konusu olabilir gibi bir öngörünüz var mı?
0: Şu anda tabii dünyada hidroelektrik potansiyelinin %1'i Türkiye ülkemizde, Avrupa'nın
1: Maşallah.
0: %16 potansiyeli Türkiye ülkemizde. Açıkçası 129 gigawatt hala üretilebilir bir atıl durumda bir potansiyel var. Açıkçası sadece bu değil, spesifik olarak yapılan hidroelektrik santrallerinde kuyruk suyu, can suyu gibi doğaya bırakmaları gereken sistemlerde saatlik 300 megawatt gibi bir hala potansiyel kullanılmamış durumda. Yani bunu yıllık baktığınız zaman çok yüksek kapasite faktörüne sahip bir hala bir enerji potansiyeli var. Ve bu potansiyel açıkçası bizim dünyada yenilebilir enerji oranımızın artması anlamında çok değerlendirilecek bir alan. Tabii sadece ülkemizde çalışmıyoruz. Bu gurur duyduğumuz bir şey artık Türkiye'de üretip dünyada da bu ürünü tanıtmaya başladık. Özellikle Afrika, Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri gibi yerlerde yüksek düşüklü sular çok bulunmuyor. Bu alanlarda çok verimli projeler geliştiriyoruz ki bunların normalde yıllık çalışma saatleri ya kapasite faktörlerine baktığınız zaman 70-80, %70-80 bandında. Bu da çok önemli bir potansiyel.
1: Peki efendim, cahilliğim bağışlayın. Şöyle bir şey. Şimdi mesela biz yüksek debili sulardan zaten hidroelektrik enerjisi üretiyoruz. Evet. Sizin bu bulduğunuz sistemle o aynı sulardan daha fazla elektrik üretmek de mümkün olur mu? Yani o türbinleri o sizin şu anda üretmekte olduğunuz yatay yüzer Arşimet burgu türbin platformuyla değiştirdiğimizde daha yüksek potansiyelli bir enerji üretimi söz konusu olabilir mi?
0: Şimdi Serhat Bey, bizim geleneksel hidroelektrik santrallerinde ki teknolojiler gerçekten yüksek verimli, yıllardır kullanılmış ve teknolojisini kanıtlamış ürünler. Bizim ürünümüzün en büyük avantajı şu: bizim kullandığımız sistem sayesinde mevsimsel değişimlere göre suyun azalması ya da artması durumunda sürdürülebilir bir enerji üretimi var. Yani bizim kurulu güçten daha çok yıllık ürettiğimiz saat bazında enerjimiz çok çok üstünde. Çünkü geleneksel türbinlerde su debisi azaldığı zaman belli bir orandan sonra türbinleri kapatmanız gerekiyor. Çünkü bu türbinlere zarar veren kavitasyon dediğimiz sebeplere çıkıyor. Çok teknik detayına girmek istemiyorum ama bizim sistemimizde su debisi %80 azalsa bile ya da %20 artsa bile yine yüksek derecede enerji üretebiliyoruz. Biz açıkçası düşüğü kullanmıyoruz. Sadece suyun hızını da kullanıyoruz bu sistemde. Suyun hızı genellikle ülkemizde bir yapı vesaire yapılmadıysa aynı şekilde akabiliyor. Bu bakımdan da yıllık enerji üretimi bakımından bu sistem çok kıymetli. Biz sadece türbinin mekanik tarafını ve formülasyonunu geliştirmedik. Bunu aynı zamanda bir batarya teknolojisi de entegre ettik. Böylelikle enerjinin optimizasyonunu da sağlamış olduk. Bu sistem tek başına çalışan değil, birçok çok sayıda türbinin optimize edilmesiyle megawatt cinsinden enerji üretebilecek bir yüzer modüler enerji platformu olarak şu anda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Yüzer olması peki mesela belli şartlar oluştuğunda bir yerden bir başka yere götürülmesi anlamına da geliyor olabilir mi efendim?
0: Şöyle, yüzer sistemler biliyorsunuz özellikle güneş enerji sistemlerinde tarımsal alanların kullanılmasının doğurduğu sakıncalar nedeniyle daha dağlık alanlar ve göller gibi bölgelere kaymaktı dünyada. Böyle biz de açıkçası bunda çıkış fikrimiz bu yöndeydi. Biz açıkçası akan suyun üzerine sistemi özel aparatlarla sabitleyerek yükselmesi ve alçalması durumunda yine aynı enerji üretecek şekilde tasarladık. Bu bizim zaten Ar-Ge'deki en büyük konularımızdan biriydi. Yüzer sistemi geliştirmekte.
1: Peki biraz hani şeye gelmek istiyorum, konunun özüne gelmek istiyorum. Mesela Arşimet burgusu bende şunu çağrıştırıyor. Arşimet'in bulduğu bir sistemdi ve bir şeyi döndürerek mesela bir yerden su çekmeyi sağlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ben. Bilmiyorum, yanılıyor muyum efendim?
0: Evet, çok haklısınız Serhat Bey. Milattan önce 300 yılında Arşimet'in bulduğu bu prensip suyu alt seviyeden üst seviyeye taşımak prensibiydi. Şimdi biz sistemimizi üst seviyeden alt seviyeye su yolculuk ederken bunun enerjisini yararlanarak yüksek verimli bir hidrotürbine çevirdik. Şimdi Yüzer platformunda ise aynı seviyede suyun transferi yapılırken jeneratörü döndürmek kaydıyla yine yüksek verimde enerji üretmeye dayanıyor yeni sistemimiz. Archimedes bulgusu tabii çok önemli. Kendisini kanıtlamış bir teknoloji. Biz de açıkçası Serhat Bey doğaya çok yakışıyor bu sistem. Çünkü doğa dostu bir sistem. Çok az bir dönüş sayısı, sessiz çalışması açıkçası bizi doğayla çok mücadele etmeden de doğaya çok karşı koymadan da enerji üretimine olanak sağlıyor.
1: Hidroelektrik santralları zaten eleştirildiği tek nokta birazcık hani geniş su tutması gerekiyordu. O alanları şeyini doğal habitatını bozuyordu falan gibi şeyler var. Ama siz böyle bir şey yok. Siz normalde akarsuyun üstünden üretebiliyorsunuz diye anlıyorum. Hani böyle tabii geniş alanlar ayarlayalım da bir şey evet, hidroelektrik santrallar kuralım gibi bir şey yok.
0: Tabii. Zaten Serhat Bey yani Türkiye'de enerji santralleri deyince akla büyük baraj temelli hidroelektrik santralleri, evet, güneş ya da rüzgar enerji santralleri geliyor. Büyük barajların evet, yapılmasıyla elde edilen faydanın birçok çevre problemi doğurduğu da tartışılmakta olup bizim sistemimiz maalesef bunlara çözüm niteliğinde. Küçük alanlarda hiç suyun yönünü suyu yatağından ayırmadan, suya rezerv alanı oluşturmadan küçük mesafelerde yüksek verimde enerji üretebiliyoruz.
1: Harika bir şey bu. Peki efendim bunu şeyler mi kullanacak? Yani devletin ilgili aktörleri mi kullanacak? Yoksa kişiler kendi elektriklerini üretmek ya da ne bileyim bu elektriği, üretilen elektriği satmak için de bunu kullanabilirler mi sisteme?
0: Serhat Bey şöyle, Türkiye'de açıkçası tüm sular konusunda çok ciddi disiplinle çalışan bir devletimiz var. Bu konuda evet, suyun korunması, işte sulama tesisleri, içme suyu tesisleri gibi çok evet, bürokratik yönetmeliklerle korunuyor. Tabii ki de bu sistem için hidrokinetik duyurusu altında hidroelektrik santrallerde çok rahatlıkla uygulanabilir. Ama amacımız tarımsal sulama alanları, yeni yapılacak hidroelektrik santrallerinde açıkçası atıl durumda duran yerler için çok büyük bir potansiyel ifade ediyor. Ama Afrika'da açıkçası çok ciddi sular var ve düşüleri yok. Oralarda evet, bu kadar ciddi bürokratik durumlar da söz konusu değil. Ülkemiz bu bakımdan evet, çok ciddi yaklaşıyor olaya. Hem evet, ülkemizdeki hidroelektrik santralleri, tarımsal sulama kanalları ve Afrika, işte Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa gibi alanlarda sistemimizi kullandırmak istiyoruz.
1: Peki efendim son olarak size şunu da sormak istiyorum. Yani böylesi bir sistem kurulduğunda kendini ne kadar zamanda amorti ediyor? Çünkü ya benim o amortisman süresi konusunda sizden büyük beklentilerim var. Müthiş bir sistem kurmuşsunuz çünkü.
0: Evet, şimdi Serhat Bey, biz teknoloji tabanlı köklü bir firmayız. Sürekli Ar-Ge yapıyoruz. Ar-Ge bizim evet, şirketimizin en önemli özelliklerinden biri. Neden Ar-Ge yapıyoruz? Çünkü sistemimizi daha verimli, daha estetik, daha fonksiyonel ve çok daha ekonomik olması için. Biz evet, açıkçası sistemimizi 3 ila 7 yılda yatırımın geri dönmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Bu tamamen suyun potansiyeliyle alakalı. Kurulu
1: muhakkak,
0: güç,
1: tabii, tabii.
0: Kurulu güç ve kurulu güç ve kilowatt başına maliyetten daha çok yıllık üreteceği kilowatt saat ölçeğinde yatırım çalışmalarının olmasını istiyoruz. Tabii dünyada şu anda trend olarak güneş enerji sistemleri ve Çin'in bu konuda devlet desteğiyle tüm dünyaya çok ucuz güneş enerji panelleri satıyor. Tabii bu alanda yenilikler ve üretim tesisleri, projeler çok fazla hızlanıyor. Ama son 10 yıldır hidroelektrik alanında ki ivme çok düştü. Bu da açıkçası ürünü daha ucuzlatmak anlamında bizim için dezavantaj bir konu. Ama bu yeni geliştirdiğimiz sistem ve eski Aşimet buldu türbin sistemi maliyetleri her zaman geleneksel türbinlerden çok daha iyi. Zaten bunu ortağımız YEO da açıkladı. Türkiye'de Kars bölgesinde bir 32 megawattlık bir tesis kuracağız Aşimet Burgu türbiniyle. Orada yaptığımız fizibilite çalışmaları da gördük ki bu sistem yatırım geri dönüş süresi bakımından da çok avantajlı. 2017 yılında ilk tesisimizi kurmuştuk, ticari projemizi. Şu anda o 7. yılını kutluyor. 7. yılında hala çalışıyor ve şu anda yatırımını çoktan amorti etti. Şu an işverenimize para kazandırıyor.
1: Emin Bey, bir dinleyicimizden soru gelmiş, onu ben size hemen aktarmak istiyorum. Gökhan Yüksel sormuş, aynı akarsu üstüne birden fazla kurulabilir mi diye soruyor. Herkesin gözünün önüne şimdi değişik projeler geliyor çünkü. Bunu size yönelteyim istedim soruyu.
0: Gökhan Bey'in sorusu için teşekkür ediyorum. Tabii biz bunu modüler bir platform olarak yaptık. Aslında hedefimiz megawatt cinsinden enerji üretmek. Yani bundan derenin boyutlarına göre, akarsuyun ya da kanalın boyutlarına göre çok adetli yaparak megawatt cinsinden enerji elde etmeyi düşünüyoruz. Zaten yaptığımız 4 tane prototipin sebebi de bu. Optimizasyon çalışmalarında bu şekilde de başarmış olduk.
1: Emin Akçamur, gerçekten sizi tebrik ediyorum efendim. Şahsınızda bütün MikroHES'i ve YEO'daki dostları da tebrik ediyorum. Müthiş bir şey yapmışsınız. Dünyanın şu anda ihtiyacı olan en önemli şeylerden bir tanesi de dünyanın kaynaklarını daha fazla kirletmeden çözüm getirmişsiniz. Çok sağ olun efendim. Bu konuda ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız. Lütfen konuşmaya devam edelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi girişim, Türkiye'deki inovasyon ekosistemine katkı veren bir programda konuk olmak gerçekten gurur verici. Sizleri gerçekten canı gönülden destekliyoruz ve hep dinliyoruz programlarınızı. Çok şeyler öğreniyoruz. Asıl biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkıdan dolayı.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkürler.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, MikroHES yönetici ortağı Emin Akçamur'la konuştuk efendim. Müthiş bir şey. Yani gerçekten de geleceğin hidroelektrik türbini bu. Yani bir şey olarak bakın ya, Arşimet burgu sistemi diye bakın, gerçekten size çok tanıdık gelecek. Milattan önce 300'lü yıllarda, yani bundan 2500 sene önce neredeyse bulunmuş bir sistemi. Orada kinetik enerjiden suyu çekme var. Burada suyun itmesini kinetik enerjinin elektriğe dönüştürmesi var. Çok zekice bir kere. Her şeyden önce çok zekice ama bunu bütün dünyaya satabiliyor hale gelmek de işte Türkiye'nin o Ar-Ge gücü. Saygılar sunarım ben kendilerine. Efendim, hemen bir diğer konumuza geçelim. Hattımızdaki konuğumuz Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca. Merhabalar efendim.
3: Merhabalar.
1: Merhabalar. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Öncelikle bunu söylemiş olayım size. Valla şimdi Honor'u bilenler bilir. Enteresan ürünler çıkaran, gerçekten de güvenilir ürünler çıkaran bir şirketsiniz ama bu şirketin geçtiğimiz günlerde bir basın bültenini gördüm ben ve bende çok farklı ışıklar yaktı. Honor diyor, yeni kimliğiyle yapay zeka cihaz ekosistemi şirketine dönüşüyor diyor. Şimdi biz hep yapay zekayı konuşuyoruz ama yapay zekanın şirketlere, kurumlara, hayatımıza nasıl etki ettiğini bence çok enteresan bir göstergesi olmuş bu. Bu konuda attığınız adımları biraz sizden alabilir miyiz? Oradan başlayalım.
3: Tekrardan merhabalar öncelikle. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Normalde biliyorsunuz biz Honor olarak sadece tablet ve telefon üretimi yapan bir firmaydık. Evet. Bundan 2 yıl önce evet. İspanya'da MWC fuarında yeni bir projemizi açıkladık. İsmi Alfa Plan. Alfa Plan doğrultusunda evet. 10 milyar dolarlık bir yatırım. 10 sene için 10 milyar dolarlık bir AI yatırımı yapacağımızı açıkladık. Ve bugün
1: bunun haberini ben günü gününe vermiştim efendim. Bugün gibi hatırlıyorum.
3: Evet. Bugün kendimizi yalnızca bir telefon üreticisi, yalnızca bir tablet üreticisi değil, küresel bir yapay zeka cihaz ekosistemi şirketi olarak konumluyoruz. Çünkü artık bizim için mesele bir cihaz üretmek, işte telefonun, tabletin, bilgisayarın, IoT ürünlerin ve gelecekteki robotik sistemlerin birbiriyle akıllı biçimde çalışmasını sağlamak. Bizim açımızdan yapay zeka ürünün üzerine sonradan eklenen bir özellik olmayacak artık. Bundan sonra gerçekten kullanıcıların, Honor kullanıcıların deneyimleriyle ve onların bize verdikleri desteklerle bir deneyim temeli oluşturup geliştirdiğimiz bir olay olacak.
1: Vallahi sizin bu söylediğinizi zaten bütün dünya konuşuyor efendim. Ben ilk evet sizlerden duymaya başlamıştım. Bahsettiğiniz gibi Mobil Dünya Kongresi'nde duymuştum bunu sizin kanalınızda. Yani hani eskiden insanlar şunu söylüyorlardı. İçinde yapay zeka olan telefonlar diyorlardı. Şimdi cihazı olan yapay zekalara doğru gidiyoruz diye anlıyorum söylediklerinizden. Yanılıyor muyum?
3: Evet gerçekten doğru. Şu anda zaten hali hazırdaki cihazlarımızın içinde de ve kullanıcılardan aldığımız geri dönüşlerde de yapay zeka bir numaralı KSP'miz diyebilirim. Yani key selling point. Çünkü yani insanlar artık bir farklılık arıyordu teknolojide. Telefonlar tek düze olmuştu. Sadece kamera ve batarya odaklı gidiyordu. Yapay zekanın hızlıca hayatımıza girmesi ve bizim bunu gündeliğe çevirmemizle beraber tabii burada inanılmaz bir etken doğrulttu.
1: Peki yine hani konuşulanlardan benim görebildiğim kadarıyla, yani dünyada bütün yapay zeka üreten şirketlerinden görebildiğim kadarıyla artık insanlar yapay zekayı daha doğru kullanan cihazlar üretmek istiyorlar. Sizin tarafta bu cihazlar nereye doğru nasıl evriliyor efendim? Yani salt sadece gözlükler mesela ya da kulaklıklar vesaire gibi böyle enteresan şu an kolyeler hatta düşünmediğimiz cihazlar geliyor. Sizin taraftan baktığımızda bu cihazlara sizin katkınız ne olabilecek? Nasıl cihazlar tasarlanıyor?
3: Bu sene hatta bu sene demeyeyim, net tarihte vereyim. Ağustos'un 12'sinde biz yeni cihazımız robot fonu tanıtıyoruz. Yine geçen sene MWC fuarında ilk kez göstermiştik.
1: Evet.
3: Bu robot fon üstünde Yoyo adlı bir ajan bulunuyor ve bu kendi yapay zekalı bir şekilde arka taraftan kıvrılıp yukarı çıkabilen bir gimbal kamera. Bu Yoyo hareket algılayabiliyor, sizinle konuşabiliyor, sizin söylediklerinize cevap verip tepki verebiliyor, kafasını sallayabiliyor. Aynı zamanda da bu gimbal kamerası bir sinematik çekim yapabilen Arri ile ortak çalışılmış bir kamera. Bizim ilk alfa plan doğrultusundaki ilk yatırımımız aslında bu cihaz. Ve bundan sonra da...
1: Bu telefona takılan bir şey mi? Telefon olduğu gibi telefonla birlikte gelen bir şey mi efendim?
3: Telefonla birlikte gelen bir şey. Telefonun arkasında bildiğiniz arka kamera adasında bulunan bir gimbal. Kendisi katlı bir şey.
1: Telefonun kalıcı bir parçası mı yani?
3: Evet, kalıcı bir parçası.
1: Süper. Robot fon diye aratırsa herkes bunu görsün herkes. Ben evet dediğim gibi bir senedir bunu da takip ediyordum. Bekliyordum çünkü yayıncılar için inanılmaz. 200 girişim açıklığının inovasyon ve rekabet için korunmasını savunuyor. Yani kendi yapay zeka büyük dil modelleri üretenler yasaklansın diyor. Korkuyorlar ondan. Ama diğer taraftan yapay zekanın kullanımı için ürün ve hizmet geliştirenler de mesela Nvidia, mesela Meta, mesela Microsoft diyor ki açık olsun ya açık olsun bak oradan ne güzel beleş bedava geliyor diyor. Hayat bu kadar basit aslında. Hani biz böyle şey oyunları gibi görüyoruz, ekonomik oyunlar, politik oyunlar gibi görüyoruz ama hayır hayat bambaşka bir yerde. Şimdi yapay zekanın açık mı yoksa kapalı modellerle mi geliştirilmesi gerektiğine ilişkin eski Silikon Vadisi ayrıldı. Çinli Z.AI ve Moonshot AI'ın Amerikan laboratuvarlarının ürünleriyle rekabet eden açık modeller yayınlamasının ardından bayağı kaynama noktasına geldi. Size belirttiğim gibi OpenAI ve Anthropic aman diyor, sakın olmasın filan diyor yani. Microsoft, Nvidia, işte Meta hepsi aman gelsin diyor. Şimdi OpenAI ve Anthropic bunun için Washington'a gitmiş ve kanun yapıcılarla konuşmuş. Aman demiş abi şu Çinli modelleri sınırlayın demiş. Gelmesin demiş. Hazine Bakanı Scott Bresent de konuşmuşlar. Donald Trump'ın bilim ve teknoloji danışmanı Michael Krasios'a gitmişler. Aman abi demişler, kapatın bunları. Açık kaynak Amerikan fikri mülkiyetini yağmalama alanı değildir demişler. Hırsızlık yapıyor Çinliler demişler. Ya evet. Neyse. Girişimler kısıtlamanın OpenAI ve Anthropic'in liderliğini kalıcılaştırarak rakip ürün geliştirmeyi haksız biçimde zorlamasından endişe ediliyormuş. Yani bakalım ne olacak bunu, ama New York Times'dan yansıdığına göre bu konu, bu kavga daha çok su kaldırır efendim. Ama açık kaynak daima candır. Ben de size bunu söyleyeyim. Yani kapalı kaynakla yapılan şeylere kıyasladığımızda açık kaynak bizi daima alır, daha ileri götürür. Bunu ben hayatım boyunca gördüm. Yani açık kaynaklı işletim sistemleri kullandım. Açık kaynaklı ofis sistemleri kullandım. Web tasarım sistemleri kullandım. Açık kaynak candır. Yani hiçbir de güvenlik açığı bilmem ne kapalılardan daha güvensiz de değildir. Bunu da ben size söylemiş olayım efendim. ChatGPT'den sonra yeni yarış geliyormuş. Şu anda dünyayı gerçekten anlayan bir yapay zeka olayı var karşımızda, kucağımızda duruyor. Büyük dil modelleri metin üretimindeki etkileyici olsa da fiziksel dünyada bir bardağın nasıl döküleceğini, bir nesnenin uzayda nasıl hareket ettiğini veya da herhangi bir eylemin sonucunun nasıl doğuracağını doğrudan anlayamıyor diyor uzmanlar. Yeni dünya modeli yaklaşımı yapay zekanın yalnızca bir sonraki kelimeyi değil, çevrenin mekansal yapısını ve değişimini öğrenmesini hedefliyormuş. Stanford'dan bir profesör Fei-Fei Li, Justin Johnson, Christopher Lassner ve Ben Mintold'un 2004'te kurduğu World Labs, işte metin, görüntü ve videodan gezilebilir üç boyutlu dünyalar üreten bir sistem geliştirmişler. Adı Marble'mış bu sistemin. 2025 sonunda ön izlemesi yapılmaya başlamış. Şubat 2026'da genel kullanıma da açılmış bu. Toplam 1.23 milyar dolara ulaşan finansmanla dünyanın en büyük girişimlerinden biri olmuş. Şimdi ne yapıyor bu, ona bakalım. Yani 3 boyutlu tasarım ve mekansal deneyimlere, işte robotik, endüstriyel otomasyon ve işte FDA onayı bekleyen sağlık hizmetleri yatırımlarına bunlar yöneliyorlarmış. Yani dünyayı anlayıp da ne yapacak diye sorduğunuzda, işte sağlıktan fabrika üretimlerine kadar birçok yere acayip bir şekilde girecek. Hep beraber bunu göreceğiz efendim. Peki soru şu. Bunu da Financial Times'dan çıkarttım. Çalışanlar neden yapay zekadan önceki iş hayatını özlüyor? Yani yapay zeka işimizi bu kadar geliştiriyorsa, bize işte çağı atlatıyorsa, işlerimizi kolaylaştırıyorsa, bize daha fazla şeyler veriyorsa, insanlar neden ah be yapay zekadan önce ne hayatımız vardı bizim diyorlar? Soru bu. Yani bir araştırma yapılmış. Çalışanların 1/3 yapay zeka öncesindeki çalışma düzenini özlediğini söylemişler. Yani bunun sebebi olarak da yaratıcılığın körelmesi, hataları denetleme yükü, işe alımın insansızlaştırılması ve iş kaybı korkusuyla o işte tam bahsediyorlar. Hani sebepler bu. Buna verimlilik vaatleri bize söylüyorlar ama aslında biz bunları yaşıyoruz diyorlar. Yani daha fazla çalışıyoruz, daha fazla yoruluyoruz diyorlar. Yani araştırmalar işte üretken yapay zekanın bireysel bir metni daha yaratıcı bir gösterebildiğini söylüyor. Fakat çok sayıda insan aynı sistemlerden yararlandığında toplam üretim birbirine benzemeye başlıyor. Onlar da bunu söylüyorlar. Yani işte mesela şey vardı, Eric Schmidt eski Google'ın CEO'su bir yerde öğrencilere konuşma yaparken öğrenciler yüklendi üstüne, protesto ettiler onu, yuu falan dediler. İşte hepsinin sebebinin altında bu var. İnsanlar yapay zekadan içten içe korkuyor. Şimdi içten içe demişken o zaman bir Fast Company'ye gidelim. Oradan size bir haber çıkartayım. Yapay zeka destekli gözetim iş yerlerini içten içe yıkıyor diyor. Şimdi çalışanların o klavye hareketlerini mesela denetliyormuş yapay zeka. İşte birbirlerine attıkları mesajları tonuna kadar her davranışını izliyormuş. Verimliliği arttırmak yerine stresi arttırıyor diyorlar. Göstermelik çalışmayı ve işten ayrılma eğilimini büyütüyor diyorlar. Yani bu Fast Company yazısına göre şirketlerin ihtiyaç duyduğu şey daha gelişmiş bir gözetim değil, sonuçlara dayalı bir hesap verebilirlik ve güven. Yani kimler gözetlenmek istemez? Kimse gözetlenmek istemez. Ben size böyle söyleyeyim. Yani hani şey vardır ya, eğer terörist değilseniz bırakın sizi gözetlesinler. Niye korkuyorsunuz ki? Hayır. Yani benim hayatımda sizi ilgilendiren bir şey yok. Benim hayatımın gizli bir yanı var diye ben bunu istemiyor değilim. Ama benim hayatımda sizi ilgilendirmeyen bir sürü şey var. O yüzden beni gözetlemenizi istemiyorum diyorum ben mesela. Bunu hükümete vesaire anlatamıyoruz ne yazık ki. Onlar diyorlar ki ha, gözetlenmek istemiyorsun sen, kesin teröristsin. Alakası yok. Alakası yok yani. Kaldı ki teröristler bu gözetlenmenin ötesine geçebiliyorlar istedikleri anda. Ben sadece gözetlenmek istemiyorum. Yani şirkette de insanlar gözetlendiklerini düşündükleri sürece iş verimleri düşüyor ve şirketlerinden daha fazla da daha hızlı ayrılma eğilimine giriyorlarmış. Bunu da size söylemiş olalım efendim. Geçelim. Gören, dinleyen ve kaydeden yapay zeka cihazlarına hazır mıyız? Şimdi bak tam böyle gözetleme falan dedik ya. Alın size buradan bir geçiş. Şimdi Meta'nın akıllı gözlükleri var. Amazon'un bileklikleri var. Bee diye bir bilekliği var. Ondan sonra Plaid giysiye takılan kayıt cihazları üretti. Yani aslında bunlar ne yapıyor? İşte gözlükle, bileklikle, kolyeyle, bilmem neyle falan. Sürekli yapay zeka ile hayatın içindesiniz. Ama yapay zeka ile hayatın içinde olmanızın tek bir sebebi var. Yapay zekanın sürekli o sizin yaşadığınız hayatı gözlemlemesi. Yapay zeka sürekli sizin yaşadığınız hayatı gözlemliyorsa, bunu size yardım için yapıyorsa okey ya, sorun yok, tamam, ne olacak abi. Ama yapay zeka bunları yaparken bunları başka kiminle paylaşıyor mesela? Sizin hayatınızı buraya böyle bir şey taktınız siz, rozet taktınız. O rozet sürekli sizin hayatınızı kontrol ediyor ya. Sonra bunları mesela siz tuvalete girdiğinizde kontrol etmeyi bırakıyor mu? Birine göndermeyi bırakıyor mu? Nedir? İşte yani buradaki hikaye şu, tekraren oraya gelmek istiyorum. Anonimlik böyle bir şeydir. Anonimlik benim hayatımda sizi ilgilendiren bir şey yok diyebilmektir. Ve insanların buna saygı göstermesidir. Beni her ortamda, her yerde kontrol eden bir devlet yapısı istemiyorum. Ama bunu istemememin sebebi benim terörist olmam değil efendim. Benim kötü bir şeyler yapıyor olmam değil. Başka bir şey bu. Neyse, geçelim şimdi Bernie Sanders'a gidelim. Bernie Sanders'ın her hafta yaklaşık bir şeyler okuyorum elimden geldiğince. Enteresan bu Amerika'nın içindekilere kıyasla daha sol tandanslı, sosyalist tandanslı bir kişi biliyorsunuz Bernie Sanders. Şöyle bir şey soruyor. Yapay zekanın yarattığı servet bütün Amerikalılara dağıtılabilir mi? Ya da nasıl dağıtılır diye soruyor. Şimdi kamunun büyük yapay zeka şirketlerinin yarısına sahip olmasını öngören bir önerisi var onun. Daha önce bunu size anlatmıştım. Yani diyor ki devlet mesela Anthropic'in yarısının sahibi olsun. Bilmem neyin yarısının sahibi olsun diyor. Yani bu tabii ki yasalaşabilecek bir şey değil. Amerika şartlarında bunu yapmaya imkan ve ihtimal yok. Ama şimdi yapay zeka trilyonlarca dolarlık değer yaratırsa bu servetten halk nasıl yararlanacak? Soru bu. Borsada yapay zeka serveti hızla birikiyor. Böyle o, aldı başını gidiyor, öyle söyleyeyim size. Amerikan borsasını şu anda yapay zeka gelecek balonları taşıyor. Aldı sırtına götürüyor onlar. Şimdi bu birikim olmuş. Birçok Amerikalı bu artıştan sınırlı pay alıyor. Anketlerde mesela çalışanların çoğu şirketleri bir yapay zeka egemen servet fonu aracılığıyla daha fazla sorumlu tutmayı destekliyor. Bunu da söyleyelim. Mesela Microsoft Research'ten John Lanier veri onuru diye bir yaklaşım getirmiş. Modelleri değerli yapan bilgi ve insan katkıları için ödeme yapılmasını savunuyor. Yani mesela yapay zeka benim nasıl yapay zekayı kullandığıma bakıyor. Oradan yeni şeyler çıkartıyor mesela. Aa diyor, demek ki insanlar buradan buraya tıklamış. Genelde bu sorunun arkasından demek ki şu soruyu soruyorlarmış diyor. Bu da veri onuru ismiyle bana mesela bunu geliştirdiğim için para verilmesini öneriyor. Akıllıca bir bakış açısı. İyi bir mantık, doğru bir mantık. Ama işte yeni ekonomik modeller gerekiyor bunun için. Yani insanların katkısı anonimleştirilip sistemin bütün işi yaptığını kurduğumuz zaman demokratik ve katılımcı bir kamu yapısı buna desteklemezse bu iş ilerlemez diyorlar. Efendim hep beraber göreceğiz bunun sonuçlarını. Ama şu anda en azından bunlar tartışılmaya başlandı. Yani ben senin yapay zekanı geliştiriyorsam ben neden kendi geliştirdiğim yapay zekayı daha sonra deli deli paralar vereyim? Soru bu. Cevabı olanlar bize getirsinler efendim. Soru yine bir başlık soru. Creative Commons'dan aldım bunu. Yapay zeka çağında kaynak göstermek mümkün mü diye soruyorlar. Mümkün efendim. Bakın ben ilk önce haberi okuyayım size, sonra benim yaptıklarımı söyleyeyim. yazdığım kitaplardan falan bahsetmiştim. Hazırladığım sitelerden. Orada neler yaptığımı size anlatacağım şimdi. Creative Commons yapay zeka sistemlerinin kaynak göstermemesinin teknolojinin kaçınılmaz bir sonucu olmadığını savunuyor. Yeni mimariler, gelişen araştırmalar, yasal baskılar ve kullanıcı beklentileri sayesinde yapay zeka çıktılarının dayandığı eserlerle yeniden bağ kurulabilir. Ancak atıf tek başına üreticilerin ve ortak bilgi kaynaklarının geleceğini güvence altına almaya yetmez diyor. Atıf, hani nedir atıf? Mesela siz bir şey yazıyorsunuz, bir eser yazıyorsunuz. Eserde diyorsunuz ki orada ben şunu söyledim, bunu şuradan aldım. Nedir o? O işin doğasında, onurunda olan bir şeydir. Yani atıf bir bilgi veya yaratıcı ürün ile onu ortaya çıkaran kişi arasındaki bağı korur, kurar. Bir iddianın doğrulanmasını, emeğe saygı gösterilmesini ve trafik ya da ekonomik değerin kaynağa dönüşmesini sağlar. Buna karşın önde gelen arama destekli büyük dil modellerinin yanıtlarının %30'dan fazlası hiçbir kaynak göstermiyor. Mesela bakın, ben şu anda fiilen bir kitap yazıyorum, sonuna da geldim. Yaklaşık 400. sayfalardayım, bir araştırma, futbol üzerine bir araştırma kitabı yazıyorum. Burada oradan aldığım her bilgi için bir dipnot istedim. Ve bunu da değişmez bir şey olarak koydum. Ne derler adını, nasıl derler? Olmazsa olmazı olarak koydum kitabı. Yani mesela yapay zeka bana bir şey yazıp da bunu nereden aldığını söylemezse ben onu azarlıyorum ve bu ona kötü puan olarak dönüyor. O bunları yaşamamak için yaptığı her şeyin yanına bir şey koyuyor. Aynı akademik eserler gibi. Ve altına bana neyi, neden, nasıl yaptığını anlatıyor. Nereden aldığını söylüyor. Bunu yapmak mümkün. Çünkü yapay zeka gerçekten de bunların hepsini bir yerden alıyor. O aldığı yerlere bizim öğrenmemiz mümkün efendim. Şimdi sonlara doğru gelirken günün en önemli, beni bu hafta en çok düşüncelere sevk eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi efendim, Amerika'da sosyal medyada yaklaşık $30 çevrim dışı yapay zeka bellekleri satılıyor. Böyle USB stickler olur ya. Onların içinde $30 yapay zekalar satılıyormuş. Sansürsüz bunlar diyor yapay zekalar. Sansür getirilmemiş, bilmem ne olmamış diyor. Ve bununla istediğinizi yapabileceğiniz söyleniyor. Siz o memory stick'i bilgisayarınıza takıyorsunuz. Orada çalıştırmaya başlıyorsunuz işte doğru uygulamalar ve programlarla. Bunları kullanıyorsunuz. İşte normalde size izin verilmeyen şeyleri yapabiliyorsunuz onlarla. O yapay zekayla. İşte resimler çizmekten tutun da işte ne bileyim bir şeyleri yapmaya kadar, hani artık ismini vermeyeyim, uyuşturucudan bomba üretimine kadar bir şeyleri yapabilir mi acaba diye insanlar sürekli tartışıyor. Yani Instagram ve TikTok reklamları var bu arada bunların Amerika'da. İşte yenilenmiş bir USB belleği bilgisayara takıp internetsiz, özel ve sansürsüz yapay zeka kullanmayı $30 vaat ediyor size. Ürünler şebeke çöktüğünde bile çalışan bir asistan arayan hazırlıkçılara kadar pazarlanıyormuş. Belleğin içinde çoğunlukla yerel model çalıştıran işte ücretsiz o Meta'nın Llama modelleri var. İşte Oyama var, Quen var. Bu aileden bir sürü yapay zekalar var. Yani reddetme davranışı kaldırılmış modeller koyduk diyorlar. Yani siz ondan bir şey isteyince yo ben bunu yapmayacağım arkadaş bana ne diyemiyor size. Reklamların 3 ana vaadi varmış. Mahremiyet, abonelik yerine mülkiyet, güvenlik filtrelerinden kurtulma. Şimdi bunları teker teker bakalım. Mahremiyet deyince sizin burada yazdığınız hiçbir şey başka bir yere gitmiyor diyor bu. Abonelik dediğimizde siz bunu $30 veriyorsunuz bir kere ve hayatınız boyunca kullanıyorsunuz. Yani gidip her ay $30 vereceğinize bir kere $30 vermiş ve bunu kullanmış oluyorsunuz. Ama işte güvenlik filtrelerinden kurtulma deyince orada hükümetlerden uzakta işte dediğim gibi uyuşturucudan bombasına şundan bununla işte pornografik resimler üretmeye kadar bir sürü tarafı var bu işin. Şimdi o bulut sohbet robotlarının o komutları şirket sunucularına göndermesi gerçek bir mahremiyet sorunu diyor yazı. Ama işte çözüm belirli bir nesneyi satın almayı gerektirmiyor. Yani yine siz mesela o şeyin Meta'nın LM stüdyosunu oylamayı falan yükleyince zaten bunları yapıyorsunuz. Şimdi asıl sorun şu, Abilateral dedikleri bir modellerin o güvenlik uyumlu modellerin silah yapımı gibi talepleri reddetmesi. Şimdi bunlardan siz mesela bir şey istediniz, bana bir silah yap bakalım nasıl yaparım ben şimdi barutu kendi kendime nasıl üretirim falan diye sorduğunuzda hadi canım git sen diyor sizi gönderiyor. ki yapması lazım bunu. Evet. Ama güvenlik uyumlu modeller silah yapmayı reddediyor ama işte mesela bağımsız araştırmacılar bu reddetme davranışının model katmanları boyunca bilgi taşıyan bir akış içinde belirlenebilir bir yönle ilişkili olduğunu söylemiş. O yönü siz kaldırdığınızda, yani o reddetme mekanizmasını şey yapıp seçip kaldırdığınızda artık size silah yapmak mı istiyorsun? Gel yapalım ya, ayıp ediyorsun diyor. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Yani bizim şey dediğimiz yapay zekalar dediğimiz şey aslında büyük büyük bilgisayarların içinde böyle deli deli çalışan filan falan şeyler değil. Böyle küçük aletlerin de içine sığma özellikleri var tabii ki, özel bilgisayarlarla vesairelerle. Yani bunu telefonunuza takıp kullanabileceğiniz bir dünya şu anda yok. Öyle bir şey yok efendim. İşte uzmanlar da diyorlar ki arkadaş bunlara para vermeyin. Zaten o kadar da iyi çalışmıyor diyorlar. Ama şu anda o kadar iyi çalışmıyor. Yarın ne olacak? Yani dünyanın aslında biraz da bunlara odaklanıyor olması lazım. Yani bunları USB bellekler için $30 satıyorlarsa internetten bedava indirip de kurma hallerine gelmesi de çok uzun sürmez. Eskiden mesela işte şu anda yaptığım çalışmanın içinde o vardı, 2000'lerin başında mesela şey yayınları, dijital yayınları, maç yayınlarını mesela kırma üzerine uygulamalar vardı. Bunlar ciddi paralara satılırdı. Sonra internete düştü bunlar. Herkes çatır çutur maçları kırıp izleyebilmeye başladı bir süre sonra. İşte aynı şey burada da olabilir efendim. Yani görelim hep beraber neler olacak, başımıza neler gelecek. Efendim bir diğer haberimize geçelim. Biraz benim bir diğer konuma geçelim. Seattle Times'dan aldım. Yapay zeka sektörünün halkla ilişkiler taarruzuna hazır olun diyor haber. Yapay zeka şirketleri, veri merkezleri ve iş kaybına yönelik tepkileri büyümesiyle kamuoyunu kazanmak için iyimser reklamlar, ekonomik vaatler ve ulusal rekabet söylemini yoğunlaştırmaya başlamış. Evet. Şimdi ne diyordu? Hani biz diyorduk ya, ya yapay zeka merkezleri var, bilmem neler var falan böyle. Onlar elektriğimizi tüketiyor, suyumuzu tüketiyor, işsiz bırakıyor, şu bu falan. Yapay zeka şirketleri hepsi kol kola girdiler şu anda. PR yapıyorlar. Ya aslında öyle bir şey olmuyor gerçekten. Aslında biz suları tüketmiyoruz. O suları içeride içiyor arkadaşlarımız falan diye böyle size acayip acayip antin kuntin PR yapacaklar. Bu PR'ın sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben böyle PR'ları gördükçe dalga geçmek amacıyla size mutlaka bunları atacağım efendim. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelelim bu büyük teknolojiden kaçan insanların durumlarına. Yani gerçekten böyle bir durum var. Büyük teknolojiden bıkanlar için kütüphanelerde yapay zekadan kaçınma atölyeleri kurulmuş. Amerika'da kütüphaneciler telefon ve çevrim içi hizmetlere varsayılan olarak eklenen yapay zeka özelliklerini kapatmayı öğreten kalabalık atölyeler düzenlemeye başlamışlar. Yani hep beraber sizi bir araya topluyorlar. Mesela teknolojiyi anlatacaklarına, teknolojiyi nasıl kullanmayacağınızı, teknolojiyi nasıl kullanacağınızı, şey kapatacağınızı anlatıyorlar size. Amaç teknoloji karşıtlığı değilmiş. Dijital okuryazarlık kalıcı özelliği ve bilinçli seçimi arttırmakmış efendim. Yani dijital okuryazarlığı arttırmak için bunları yaparsınız ama yapay zekayla nasıl kapatıyoruz diye bir şeyler anlatırsanız kusura bakmayın, orada başka bir dünya işin içine girer. Başka bir hal işin içine girer efendim. Bunlar bizim hayatımızı böyle böyle gelecek. Yani ben size dediğim gibi şeyleri sürekli anlatacağım. Buradan nereye doğru gidiyoruz, nereye doğru evriliyoruz sürekli bunları anlatacağım ama bugün için bu programın sonuna geldik. Yarın yapay zeka günü, biliyorsunuz yapay zeka gününde bunları daha detaylı size vereceğim ama yarın sizlere aslında şeyleri de anlatmak istiyorum bol bol. Yine yapay zekaya hangi komutları verdiğinizde nasıl güzel sonuçlar alırsınız, bunlardan da biraz devam etmek istiyorum. Efendim ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalından, artık orada bol bol dolu dolu içeriklerimiz de var. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın 2 ile 3 arasında tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim bu yeni gelen günde. Değerli dinleyiciler, teknik masada sevgili kardeşim Özgür. Editör masasında tabii ki sevgili Öznur. Yan masada sevgili Kemal. Değerli dinleyiciler. Ve sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Mutlu musunuz? Ne bileyim, aklıma, mutlu muyuz? Her şey yolunda mı? Mutlu musun? Her şey yolunda değil ama mutluyum diyor Özgür. Neden? Neşemizi çalamazlar demiş. Söyledim valla. Bunu yani sevgili Özgür ya. Evet değerli dinleyiciler, sizler nasılsınız, iyi misiniz, huzurlu musunuz? Yaz dönemi tabii. Yaz döneminde böyle, gerçi 12 tane il için sarı kod verildi. Ben dün yeni bir bilgi öğrendim arkadaşlar, sizinle onu paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa, olur mu? Şöyle, eşim söyledi bana. Şimdi ben Şile'de oturduğum için ve Şile Denizi'nin hareketli bir Karadeniz olduğunu, işte dalgalı olduğunu falan birçoğumuz biliriz. Ve hatta bazı dönemlerde Şile'de denize girmek yasaklanır dalgadan dolayı. Ve daha ben hatta geçenlerde Maxim'e söylüyordum bunu, ya kağıt gibi deniz var falan, içini parçalıyordum onu. Yani nasıl damardan girdiysen bak, kağıt gibi deniz, hiç kımıldamıyor, o kadar güzel ki falan filan böyle anlatıyorum. Meğer o bizim Şile'de, Şile bölgesinde kağıt gibi gördüğümüz, dümdüz gördüğümüz denizde aslında dip akıntısı denilen bir olay varmış. O da şu: siz ne kadar güzel yüzme biliyor olursanız olun, o dip akıntı sizi yakaladığı zaman açığa çekiyormuş değerli dinleyiciler. Ve siz dönmek istediğinizde dönemiyorsunuz da. Tamam, deniz böyle gayet şey, gayet güzel görünüyor, durgun görünüyor, dümdüz görünüyor. Ama o dip akıntı sizi bir şekilde alıp götürüyormuş. Hatta can kurtaranlar gelip müdahale ettiklerinde böyle paralel bir şekilde akıntının olmadığı bir tarafa doğru işte can simitlerini falan atıyorlar ediyorlar falan. Ki iyi ki varlar. Ondan sonracığıma değerli dinleyiciler böyle sıkıntılar oluyormuş. Biz de zannediyoruz ki o ne kadar güzel. Hani bu denizlerde kıyıya yakın dubalar vardır ya, böyle koydukları yuvarlak yuvarlak toplar, böyle bir sınır çizgisi vardır yani. O sınır çizgisini gerçekten ama gerçekten geçmemek gerekiyor. Bir de şey, yani derin yer, illa niye derin yer diye bir şartımız var? Niye yani? Sonuçta yüzmek istediğimiz zaman şu kadar yükseklikli bir yerde de ayaklarımız suya değmeden istediğimizi bir kulaçımız atabiliriz, yüzebiliriz, o keyfe varabiliriz. İlla niye derin yerlere gideceğiz? Vatoz mu göreceğiz ya? Ne yapacağız orada? Dil balığı mı arayacağız? Ne yapacağız yani? Allah Allah. Neyse, bu önemli bir bilgiyi sizinle paylaşmış olayım değerli dinleyiciler. Gerçi içinizde ya biz bunu zaten biliyorduk, sen yeni öğrenmişsin diyenler de olabilir. Onlara da selamlarımı gönderiyorum hanımlar beyler. Hoş geldiniz bir kez daha. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde canlı yayındayız kıymetli dinleyiciler. Aa, ciddi mi? Aa bak, buna çok sevindim. Şu anda X'ten canlı yayında mıyız? Vay Öznur, hanginize, hepiniz birden alkışlayayım o zaman. Hepinizi alkışlıyorum. Helal olsun be. Şu anda X'ten canlı yayındayız değerli dinleyiciler. Radyo Sputnik X hesabını lütfen takip eder misiniz? Pardon da yani. Çok pardon da yani. Hani Sputnik dinleyicisiysek, değil mi? Sosyal imkanları, elimizdeki imkanları kullanmamız lazım. Pardon da lütfen X hesabını takip edelim. Radyo Sputnik, oradan da görüntülü canlı yayınımız var lütfen. Ve bunu yayalım. Yayalım, etrafımızda insanlara gönderelim, linklerini paylaşalım yani. WhatsApp'tan da mesaj göndermek isterseniz WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Simge bana sabahleyin böyle diyor. Gün hoş. O ne dedim be? Ya günaydının kısaltılmaşı. Kısaltılmaşı. Almazsınız değil mi buraları? Kemal çok pis baktın. Sonra da ben ona ne haber gün işledim.
2: Günaydın.
0: Ondan sonra böyle aramızda bir muhabbet etti. Bitti.
3: Yeter lan yeter!
0: Cümle bu. burada bitmemeliydi. Ben anlayamadım yani. Ben de böyle düşünmüyordum. Tahminim bu yönde değildi. Daha böyle heyecanlı anlatırım. Başka bir şey yok yani. Daha fazla bir anlam yükleme yap. Abi bir ara mı versek, ne yapsak? Ben çok kıvrandım herhalde Kemal ya. Valla.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Incredible the present.

0: beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te yayınımıza devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Yarın stüdyomuzda harika bir ismi konuk olarak ağırlayacağız. İkinci kez gelecek. Sevgili Funda Arar canlı yayında konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, çok heyecanlıyım. Çok seviyorum çünkü kendisini. Ama sevgili Habil'e teşekkür etmek lazım. Habil Ceyhan, değerli dinleyiciler. Bir kere bu albümde Habil'in bir tane şarkısı var. Of diyorum size, öyle böyle değil. Dinlemediyseniz şu ana kadar mutlaka dinleyin. Ondan sonracıma gerçekten harika bir şarkı, nefis bir şarkı. Ki Habil'in, değerli dinleyiciler, ilk şarkısı değil. Başka isimlere de verdiği şarkılar var ama Funda Arar, Sarı Yazlar inanılmaz güzel bir şarkı. Sevgili Habil'in kaleminden, zihninden, yüreğinden dökülen nedir o sözler? Funda Arar'ın yorumuyla hayat buldu. O kadar da güzel oldu ki yarın burada Funda Arar'ı konuk olarak ağırlayacağım stüdyoda. Habil de zaten burada olacak. Harika bir yayın. İnanılmaz bir enerjisi var çünkü sevgili Funda Arar'ın. İlk programda çok gülmüştük, çok eğlenmiştik. Çok samimi, çok doğal, değerli dinleyiciler. Dolayısıyla albümün lansmanında da hakikaten çok da güzel bir lansman olmuştu. Güzel de ağırlamıştı. Şimdi ağırlama sırası bizde. Yarın radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak değerli dinleyiciler. Tabii buradan Fabio'ya da, Fabio Taşel'e de seslenelim. En kısa zamanda kendisini stüdyomuzda görmek istiyoruz. Ki bu konuyla ilgili olarak da sevgili Habil zaten ilgileniyor, sağ olsun. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde stüdyomuzda görürüz. Onun da ayrı bambaşka bir enerjisi var değerli dinleyiciler. Bu bilgilendirmeyi yapalım, yolumuza devam edelim. Şimdi gündemdeki başlıklara, gelişmelere şöyle bir bakalım. Yine nedir, operasyon haberlerimiz var, operasyon bölümümüz var. Tabii şimdi bu operasyon bölümleri, soruşturma bölümleri değerli dinleyiciler, tamamını alamıyoruz. Çok fazla olduğu için biz bir kısmını, gündemde önemli olanları ne yapmaya çalışıyoruz? Aktarmaya çalışıyoruz sizlere hanımlar, beyler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ve operasyonun detaylarına baktığımızda hanımlar beyler, belediye bünyesindeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları bu suçlamalar var. Savcılık bu suçlamalar nedeniyle gözaltı kararlarını verdi. Ne gülüyorsun Simge? Hayır, Öznur'u anladık. Sen güldün diye güldü. Yo, bana mı güldü? Ha, direkt bana güldü yani. Kemal ya. Ya benim ekip bir acayip sevgili dinleyiciler valla. Seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Seviyor musunuz be? Çok mu seviyorsunuz, az mı seviyorsunuz? En çok beni mi seviyorsunuz? Radyo Sputnik'te en çok beni seviyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mu Simge? Gerçekten mi? Samimi mi? Yemin et. Ne? Vallaha. Ayağını kaldırmadın. Bir de böyle bir şey var ha. Ayağı kaldırınca yemin etkileniyormuş. Zedeleniyormuş. Bunu böyle söylemeyeyim istersen. Yani canım benim ya. Ben de sizi çok seviyorum. Bir tanelerim benim ya. Tamam be, gülün be. Vallahi içimden geldi. Çok çok gülün. Şimdi ne var değerli dinleyiciler? Toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin konutlarında Üsküdar Belediye binasında arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisi var. Sinem Dedetaş Belediye Başkanı, Ceyhun Ünlü Yardımcısı, Alihan Koçoğlu Özel Kalem Müdürü, Başkan Yardımcısı aynı zamanda, Burçin Çevik Mimar, Adem Altıntaş iş takipçisi, Bülent Orhan Tozkoparan müteahhit, değerli dinleyiciler, gözaltına alınan isimler. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon Nisan 2026'da düzenlenmişti. O dönemde yürütülen incelemelerde aralarında belediye başkan yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu bazı belediye görevlileri ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Bugünkü operasyon da bu soruşturmanın devamı niteliğinde değerli dinleyiciler. Uşak Belediyesi soruşturması, orada da 15 gözaltı var. Uşak Belediyesi'ne ait şirketlerde sigortalı gösterilen ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özkan Yalımağiç işletmelerde yine çalışmayı sürdürdüğü iddia edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, ikisinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bilgisi var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik değerli dinleyiciler operasyon. Gençlik Merkezi sorumlusu tutuklandı. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alındı. Marmaris'te gözaltına alındı, tutuklandı. Belediyedeki birimde yapılan aramada bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları ve belgelere de el konuldu hanımlar beyler. Kabine toplanıyor, kabine toplantısı var. Gündemde hangi başlıklar var, ona da bir bakalım. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem maddesi terörsüz Türkiye, Amerika-İran savaşı. Değerli dinleyiciler, 2 haftalık bir ara vardı bu toplantılarda. Ekonomideki gelişmeler, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasındaki para piyasası göstergeleri ve genel ekonomik gidişat değerlendirilecek bu toplantıda. Dış politika ve Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi yine masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci yine masadaki konulardan bir tanesi. Değerli dinleyiciler, bu F-35 konusu yine gündemdeki konulardan bir tanesi. Orman yangınları, yaz sezonuyla birlikte orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele, riskli bölgeler ve hazırlıklar yine gözden geçirilecek konular arasında olacak. Ya burada tabii önemli olan, ya bu konuyla ilgili önemli olan birçok şey var. Yani sıkıntılarımız var, problemlerimiz var ama önemli olan bilinçlenmek. Eğitim çok önemli ya. Bak mesela suyla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Önce bizim israf etmeyi bitirmemiz lazım. Su konusunda, işte gıda konusunda. Gıda mesela. Bitirir misin tabağındaki yemeği? Bitirirsin. Öznur. Özür dilerim. Kemal, neyi değil, yaylı tambur. Evet, yemeği bitiriyor musun? Tabağındaki. Kesinlikle. Peki bir şey soracağım. Lütfen samimi olun. Böyle tatile matile gittiğiniz zamanlarda, o 5 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, her neyse yıldızını boş verelim, otellerde açık büfe yemek ve kahvaltı oldu. Bak, o göz kapandı ya, böyle bir daldın gittin. O tabaklar doluyor mu? O tabaklarda bir şeyler kalıyor mu? Evet, alayım cevapları. Simge'den başlayalım. Tamam, Öznur, seni dinliyorum canımcığım. Heh. Sen zaten çok karıştırmayı sevmiyorsun. Sevme. Ha, az alırsın, doyacak kadar alırsın. O göz açlığı olmaz. Yani hani, ha, atmayı sevmiyorsun. Öyle bir alışkanlık zaten var. Sende öyle bir bilinç var. Kemal'cim, sen maalesef sen dolduruyorsun tıka basa, böyle yukarıya kadar şişiriyorsun, ondan sonracıma azaltabildiğin kadar azaltıyorsun, geri kalanını mecbur bırakıyorum diyorsun. Bak ne kadar güzel, ben böyle samimi insanları seviyorum ya vallahi. Çünkü aynı şeyi biz de yapıyoruz. Şimdi Öznur dedi ya, hani ben yiyeceğim kadarını alırım. Abi, sevdiğimiz şeyleri alıyoruz ama sevdiğimiz şeylerin de o kadar çok çeşidini koyuyorlar ki. Salata seviyorum mesela. Ya salatanın domatesi ayrı dilmişler, söğüş yapmışlar. Ondan sonra kıvırcığı buraya, göbeği oraya, yarına işte rokasını, maydanozunu falanla filanı. Onları bir yerde karıştırmışlar. Soğanlı olanı var, soğansız olanı var. Beyaz soğanlı olanı var, kırmızı soğanlı olanı var. Nar ekşili olanı var, sirkeli olanı var. Ya var oğlu var. Yani şimdi ne yapıyorsun? Ulan bundan da acık alsam, ondan da acık alsam. Domatesten yanına koysam, böyle duvar örsem falan filan diye. Böyle de bir durum var. Yani oralarda böyle bizim vicdanımızı gıdıklıyorlar. Evet, gel gelelim sevgili Simge'ye. Simge, ne diyorsun söyle bakalım. Sen ne yapıyorsun? Ha? Yemeyeceğin kadar alıyorsun ama yiyorsun. Ha? Çok güzel. Bitiriyorsun yani. Vallahi çok güzel be. Sadece bir kere, evet. Sushi'yi bitiremedin. Ha? Bir tane yiyebildin. Ha sen onu test ediyordun zaten. İlk mi yiyordun? Her çeşitler. Ya sen de o. İşte o bir hata olmuş. Yani önce alacaktın çeşidi. Ondan sonra bir taneyi alacaktın ama tatları farklı diyorsun. Biri baharatlı, biri bilmem neri falan. Bu arada ben sushi bir kere teşebbüs ettim. Yok. Ama benim bir arkadaşım mesela dedi ki yiyeceksen dedi bunu dedi en iyi yerde yemen lazım. Öyledir yani ilk tadacağınız bir şeyi gerçekten doğru düzgün bir yerde onu en iyi yapan bir yerde yapmak lazım. Yok yine de mi yapmayayım? Ha, anladım en iyi yerlerden biri sushi. Neyse hanımlar beyler devam ediyoruz. Biz bu konuya nereden geldik ya? Nereden geldik biz bu konuya ya? Tamam israf. Ondan sonracıma orman bilinç bak ne güzel helal. Orman yangınları dedik masada olacak kabine toplantısında bilinçlenmek önemli. Yani israf etmemek gibi orman yangınları orman konusunda bilinçlenmek o eğitime sahip olmak. Ha tabii kötü niyet terör değil mi? Ondan sonra bunları ayrı bir yere koyuyoruz değerli dinleyiciler. Ülkeye zarar vermek isteyenler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada artık Yeni Parti kuruluşu tamamlanmıştır. Göreve başlamıştır. Bu ses mi var? Tamam alalım. Sevgili Simge uyardı beni. Hazırsa tamam o zaman ver gelsin.
1: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve Yeni Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Milletimize Yeni Partimiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet Yeni Parti, şimdi Yeni Parti değerli dinleyiciler, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl oldu. Ankara Milletvekili. Yeni Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun Özgür Karabat, Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri Harun Özgür Yıldızlı oldu. Bu arada Yeni Parti'nin gelmesiyle birlikte biliyorsunuz meclisteki oturma düzeni de değişti. Orada da farklılıklar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yere Yeni Parti geldi falan. DEM Parti, MHP böyle paylaşıyorlar ediyorlar falan. Neyse oraları biliyorsunuz zaten çok detaylara girmeyeceğim değerli dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik'le 39 il yöneticisi ve İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifa etti. Kıymetli dinleyiciler onu da sizlerle paylaşmış olalım. Edirne Belediyesi Başkanı Filiz Gencan Yeni Parti'ye geçti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Yeni Parti'ye geçti. Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor ve bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Hanımlar beyler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti yeni partiye katılacak. Manisa Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Değerli dinleyiciler istifasını yeni bir başlangıç paylaşımı yaparak duyurdu ve yeni partiye katılması bekleniyor bugün itibarıyla onu da aktarmış olalım. Yeni parti bu arada ilk önergesini verdi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu meclis araştırma önergesi ne olmuş olabilir? Önerge vermiş olabilir. Yeni parti ne olmuş olabilir? Reddedilmiş olabilir ya da kabul edilmiş olabilir. Reddedilmiş diyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş diyenler el kaldırsın. Reddedilmiştir. Evet yani reddedilmiş. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla hanımlar beyler reddedilmiş onu da buradan sizlere aktaralım. Denizli Milletvekili Şeref Arpacı 500 bini aşkın istihdam kaybı yaşandığını ve 10 bin firmanın kapandığını söyledi. Ya bu arada önümüzdeki günlerde tarih belirlendi de şimdi tarihi duyurmuyorum ondan sonra acaba çok yakında paylaşımlarını yaptık sevgili dinleyiciler. harika bir yayın olacak Ağustos ayının başında, ama dediğim gibi tarihi vermiyorum. Acıcık heyecanlanın. Acıcık heyecanlanın. Sevgili Uğurkan Erez ve Erol Albayrak canlı yayında konuğum olacak. Hanımlar beyler, moda dünyasının gerçekten önemli isimleri. Harika bir sohbet olacak. Çok eğlenceli bir sohbet olacak. Sormak istedikleriniz, danışmak istedikleriniz varsa lütfen ama lütfen o güne saklayın, bir kenara ayırın, sorularınızı gönderirsiniz, biz de o soruları iletiriz. Yalnız Uğur Kaneres o kadar tatlı ki, o kadar tatlı ki, siz de biliyorsunuz zaten ekranlardan. Şimdi biz daha önce görüştük, dedim ki böyle böyle, geliyorum lan dedi. Böyle bir tip, o kadar hoşuma gitti ki, hani biz ayaküstü konuşmuştuk falan. İkiletmeden radyo programına katılacağını söyledi ki genelde katılmıyor, işin gerçeği. Ama sonra hani biraz zaman girdi araya. Ben mutlaka sana döneceğim dedi, haber vereceğim dedi. Bu ben mutlaka sana döneceğimler, ben bu sana haber vereceğimler genelde arkası gelmez ya. Uğurkan Erez'de öyle bir şey olmadı, biliyor musun Simge? Bir ara mesaj attı, Okan Uğur unuttuğumu zannetme dedi. Unuttuğumu zannetme dedi. Sonra bir daha mesaj attı. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki var. Ağustos başında kıymetli dinleyiciler, radyo programında, daha şimdi tarihini söylemiyorum, acıcık daha heyecanlanın, bekleyin. Sevgiler gönderelim buradan da kendisine. O zaman beni birazcık soluklandırsam mı, ne yapsam Simge? Kendime bir çay alayım, bir su alayım. Yani gideyim de kendim alayım bari sevgili dinleyiciler, ne yapayım? Seviyoruz diyorlar da anca seviyorlar yani. Bizde sevgi böyle. O kadar seviyoruz. Kalpler yapıyorlar falan. Nasıl yaptın o kalbi demin? Ha şöyle. Şu şekil miydi? Bir şekilde kalp. Hadi bakalım. Birazdan buradayız.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: en düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun önergesi verildi reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun reddedildi. Haber bu kadar.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Tekrar yayın.
1: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ekip arkadaşlarım demin bir yere böyle dikkat kesilmişler, bakıyorlar. Ben de var ya, anlatılmayanı anlatacağım ya. Bir slogan belirlemiş bizimkiler de var ya, illa anlatacağım yani. Matkapla falan bir şeyle çalışıyorlar orada. Hilti mi matkapla bir şeyle çalışıyorlar. Bizim bu tarafa girmeye yeltenmişler değerli dinleyiciler. Tam böyle içeride rejinin olduğu, kameranın olduğu bir yerlerde. Ben yayındayken böyle bir hilti sesi falan duyarsanız. Hilti işte yani. Hilti'yi gösteriyorum. Oradan da gelebilir, olabilir. Hani bilginiz olsun. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Hilti sesi duyarsanız umursamayın, dinlemeye devam edin, öyle söyleyeyim. 0500 571 66 56, dur şu mesajı bir okuyayım. Ondan sonra Okan abi, iyi görevler diliyorum abi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne sahip çıkmadı. Belediye başkanları da dahil. Şimdi yeni parti olduk. İnşallah yeni parti olduktan sonra yeni parti örgütüne sahip çıkar. Oku yayında abi, vekiller, genel başkanım ve belediye başkanları da duysun demiş. Atatürk devrimleri demiş. Mesajı gönderen dinleyicimiz Şaban Bey. Selam ve sevgilerimizi gönderelim kendisine. Merhaba Okan abi. İşçi servis araçlarının sol şeritte gitmeleri yasaklanmalı. Biz kaza olsa hepimiz gideriz. Rally yapıyorlar demiş. Kıymetli dinleyicimiz göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok doğru. Ya bu arada sabahleyin ben almadım herhalde onun şeyini, görüntülerini. Sabah dediğim yayın hazırlığı yaparken içeride sosyal medyada bir video var. Adamın bir tanesi ters yola giriyor. Ondan sonra tabii girdiği yolda da, o sokakta da, karşısında da arabalar var. Zaten arka arkaya dizilmişler. Aradan geçmeye çalışıyor. Zaten haberin başlığı hem suçlu hem güçlüydü. Değerli dinleyiciler, başka arabalara falan çarpmış. Ya kardeşim bak, bir şeyi anlayın artık. Cezalar arttı. Para cezaları var, hapis cezaları var, ehliyete el koyma var, ehliyet iptali var, arabaya el koyma var, trafikten men var, var oğlu var. Ve bu cezaları da kesmeye başladılar. Dolayısıyla yani böyle hem suçlu hem güçlü olup böyle hani artistik yapıp arabadan aşağı inip bağırıp çağırıp öyle davranmak da olmuyor işler. Görüntünüzü çekiyorlar, ondan sonra plakanız orada belli, ondan sonra yakalanıyorsunuz, cezaları yiyorsunuz. Ayrıca yani ters yola girmek ne ya? Bir de şey yapıyor ya, gel buradan geçersin. Ya buradan geçersin diyor, böyle bir şey yapıyor. Hani yol göstermeye çalışıyor. İnanılır gibi değil. Eğitim o yüzden önemli. Değerli dinleyiciler, İstanbul Valiliği öğrencilerle eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni yapılacak okullarda yeterli kapasitede mescit planlanması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi için 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi, bilgisi var. Bunu da paylaşalım sizlerle. Şimdi Mersin'den bir görüntü var. Ses de var değil mi Simge? Gerçi ses de hani böyle ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama radyo programında yayını Twitter üzerinden takip eden dinleyicilerimiz varsa görüntüyü zaten görecekler, sesi de duyacaklar ama Twitter'dan görüntüyü ya da Telegram'dan görüntülü olarak takip edemeyenler radyodan sesi duyacaklar. Şöyle ki haber şu: Mersin'de şezlong kiralıyor arkadaşlar. Birileri şezlong kiralıyorlar. Halka açık bir yer, orada oturuyorlar. Vatandaşlardan o şezlong hizmetini veren yerdekiler kalkmalarını, orayı terk etmelerini istiyor. Hatta ve hatta üzerlerine kum fırlatıyor kalkmaları için. Kalkacaksınız 3 dakikanız var diye falan, böyle bildiğiniz şehir magandası. Değerli dinleyiciler, nereden alıyor bu gücü, nereden alıyor bu kuvveti, nerede, arkasında kim var, nedir necidir bilmiyorum değerli dinleyiciler, ama bunları yapıyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi, Şile'de de var. Ben bundan 2 sene evvel yaşamıştım Şile'de, burnumuzun dibinde. Bana böyle artist konuşanlar, böyle bıçak gösterenler falan, biliyoruz tabii, onları biliyoruz. Lütfen bunlarla ilgili bir şey yapar mısınız sayın yetkililer? Bir izleyelim bakalım. Mersin'e gidiyoruz. Mersin'deki bu plajdaki görüntüleri bir görelim.
2: Kalk baba, kalk. Kalk kardeşim. Kalk kardeşim. Kalkacaksın. Bu kadar basit, ilerle. Hadi ilerle. Bir daha söylemiyorum. Kalkıyorsanız kalk. Al
0: eşya. Görüyor musun?
2: Kalkıyoruz mu? Gel, çek kardeşim.
0: Yok abi. Çek.
2: Gel baba.
1: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için dediğimiz gibi yani plajda şezlong işte şemsiye falan. Bir şey söyleyeceğim, 4 tane arkadaşım var burada. Öznur dur gitme. Soruyorum sizlere arkadaşlar. Şezlong şemsiye hizmetinin verilmesini, bu tarz hizmetlerin plajlarda olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa kardeşim biz rahat rahat gidelim, havlumu alayım, şemsiyem varsa alayım götüreyim, yiyeceğimi götüreyim ama o sahiller boş olsun diyenlerden misiniz? Soruyorum, hangisini istiyorsun? Simge, sadece ikisi de olsun diyorsun. Sen isteyen orada, isteyen orada. Öznur istemiyor kesinlikle. Özgür kesinlikle istemiyorsun. Kemal kesinlikle istemiyorsun. Öznur diyor ki bence suç diyor. Şimdi bu davranış kabul edilemez. Kum fırlatıyor falan. Kardeşim şehir eşkıyası ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Saygısız, terbiyesiz. Buradan kalkacaksınız, buradan gideceksiniz. Şöyle böyle üzerlerine kum fırlatmalar falan kabul edilir değil. Bunlara lütfen müsaade etmeyin. Hanımlar beyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuki zeminde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bunda son derece kararlıyız dedi. Ne için? Ahbap soruşturması hakkında bakın neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son derece kararlıyız dedi değerli dinleyiciler. Burada arkadaşlarım yani hem görüntü hem ses muazzam bir senkronla girdiler. Ya biz bile kendimiz bazen sesimizi yakalayamıyoruz, canlı canlı kaçırabiliyoruz. Onlar onu bile ayarlıyorlar, helal olsun. Hadi bakalım şimdi Hayko Cepkin gazetecilere dün tepki gösterdi. Biliyorsunuz bu ahbap soruşturması kapsamında ifade için çağırdılar. İfade vermeleri için bilgilerine başvurmak amacıyla çağrıldılar değerli dinleyiciler. Orada gazetecilere tepkisi vardı Hayko Cepkin'in. Şişiriyorsunuz falan filan dedi. Bence gereksiz bir tepki, gerek yok yani. Şimdi gerek deprem zamanı gerekse öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim ve veri paylaşımım özür dilerim veya paylaşımım yoktur dedi. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Sonra Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım şeklinde ifadesi olmuş Hayko Cepkin'in değerli dinleyiciler. Bu arada başka isimler de biliyorsunuz dün gittiler bilgilerine başvurmak üzere savcılığa davet edilmişlerdi sevgili dinleyiciler, onu da söyleyelim. Şimdi Niğde'de bir yol verme kavgası yaşanıyor. Kargo çalışanına araçtan inip kargo çalışanının arabasının içerisinde yumrukluyor, dövüyor falan, şiddet uyguluyor. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve bu kişiye 190 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 ay el konuldu. Şimdi bakın şöyle bir şey var, olayı şöyle değerlendirelim. Şimdi bu gördüğüm kadarıyla PTT Kargo çalışanı 190 bin lira ceza kesildi, o cezayı ödeyecek. Ehliyetine iki ay el konuldu, muhtemelen işiyle ilgili de bir sıkıntı yaşayacak. Bu hangi iş yerinde olursa olsun bu benzer bir sıkıntı olur tabii haliyle. Gerek yok. Yani ne yapmış olabilir? Pardon, bu saldırıyı gerçekleştiren, özür dilerim düzeltiyorum, PTT Kargo çalışanı saldırıya uğrayan kişi, düzeltiyorum, çok özür dilerim, görüntüler şimdi aklıma geldi. O kadar çok şey izliyoruz ki bazen karıştırıyoruz. Bu olayı gerçekleştiren kişi, cezayı yiyen bir başka kişiye, kardeşim sizi trafikte sinirlendirmiş olabilir, hata yapmış olabilir, bilerek yapmış olabilir, isteyerek yapmış olabilir, yapmayın ya, gerek yok. Sakin kalmayı öğrenmemiz lazım. Tamam kardeşim, geç, yol mu istiyorsun, al yol senin olsun. Al götür, eve götür. Asfaltı mı söküyorsun? Ne yapacaksın? Evde yiyip kırıp yiyeceksin mi? Ne yapacaksın? Al götür senin olsun de. Sakin kal, kenarda kal. Hayatta kal. Değil mi? Sağlıklı kal. Ya çünkü her şey olabiliyor, görüyorsunuz trafikte. Yani bireysel silahlanma diyoruz. İşte kesici alet taşıyanlar, şunlar, bunlar. Ya kardeşim, sağlıklı bir insan olabilirim. Ama bu trafikteki kavgayla biri yumruk vurduğunda, biri bir tokat attığında her şey bambaşka olabilir. Yere düşebilirsin, kafanı çarpabilirsin. Bak bu örnekleri çoğaltabiliriz, Allah korusun diyelim. O yüzden de ne yapacağız? Sakin kalacağız. Bu olayları gerçekleştirenler olursa onlar da hak ettiği cezaları ne yapacaklar? Alacaklar. Şu kalemimi bir alayım. Aldım, tamam. Sevgili dinleyiciler, şimdi bak bu hani... Dolandırıcılıkta bir başka boyut. İtalya'ya götüreyim sizi. Sever misiniz İtalya'yı? Gittin mi İtalya'ya? İtalya'ya giden var mı? Yok. Ha, İrem gitmiş İtalya'ya. Tamam. Bizden. Yok, çağırma. Öyle merak ettim, gittiniz mi diye. Gördüğüyle kalsın, evet. Hanımlar beyler, İtalya'da bir kişi modern taşlarla inşa ettiği sahte antik tiyatroyla turistleri tam 20 yıl boyunca dolandırıyor. Turistlerden 40 euroya kadar giriş ücreti almış. 2 yıl 4 ay hapis cezası. 2 yıl 4 ay az değil mi ya? 2 yıl 4 ay. Aldığı paraları bence iade falan yapsalar 560 bin euro tazminat var. Dur, anlatacağım şimdi. Değerli dinleyiciler, şimdi dur şu gözlüğümü bir takayım ya. Göremiyorum. Malosso, beton sütunlar, yaşlandırılmış taşlar, alçı heykeller, fiberglas parçalar ve kağıt hamuru kullanılarak antik Roma, Yunan ve Neolitik çağdan kalma bir amfiteyatro gibi göstermiş bu yeri. Ve yapının yapıya gelenlerden, görmeye gelenlerden 40 euroya varan... Biz acaba gittik mi buraya ya? Yok, ben Roma'ya gittim ya. Burayı gezdik mi acaba? Bu taraflardan. Daha önce turla gitmiştik de oradan diyorum. Bizi götürdüler mi acaba buraya? Bilmiyorum. Bilmiyorum Simge. Şimdi bu arada ziyaretçilere yani işte milattan sonra 393'te inşa edildiğini, Sezar, Kleopatra, Mısır dönüşü işte buraya uğradığını, Shakespeare'in Juliet karakterinin bölgedeki eski bir kilisede yaşadığını iddia ettikleri uydurma hikayeler. Ya sadece hani uydurma bir şey yapmamışlar, yer yapmamışlar, efsaneleri de uydurmuşlar. Şimdi biz burayı yapıyoruz, burada para kazanacağız ama bir de efsaneler uydurmak lazım. Sezar'a soramayacaklarına göre, Kleopatra'yı arayamayacaklarına göre, değil mi? Yani siz buradan geçtiniz mi, bu kilisede kaldınız mı, kalmadınız mı diye... Değerli dinleyiciler, sonra kurguladığı düzenle öyle inandırıcı bulunmuş ki yerel yönetimler yapıyı bir süre resmi turizm rehberlerine ve tanıtım uygulamalarına bile ne yapmışlar, eklemişler. 2016 yılında belediyenin şüphelenip ihbarda bulunması üzerine inceleme yapıyor yetkililer ve arkeologlar. Alandaki malzemelerin tamamen modern döneme ait olduğunu tespit ediyorlar. İtalya Yargıtayı tarafından onanan nihai kararla izinsiz yapılaşma ve sanat eserinde sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası ve 3000 euro para cezasına çarptırılıyor. Aynı zamanda cezaevine gönderiliyor. Sahte tiyatro yıkılıyor. Arazinin eski haline getirilmesine ve tazminat ödenmesine karar veriliyor. 560 bin euro. Vay. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Kayseri'de bir avukat evinde uyuyor. Uyuduğu sırada aracıyla makas attığı gerekçesiyle kendisine kesilen 116 bin liralık trafik cezasını görüyor. Güvenlik kamera görüntülerine bakıyor ve başvuruyu iptal ettiriyor. Çünkü saat 8'de ceza kesilmiş, saat 8.55'te evden çıktığına dair görüntüler var. Bu da yine sosyal medyada karşımıza çıkan haberlerden bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Avukatın başına gelmiş olmuyor öyle derken Simge, o biliyor ne yapacağını diyorsun. Ama görüntü olmasaydı ne olacaktı diyor Özgür. Görüntü olmasaydı şöyle olacaktı. Herhalde mahkemeye başvuracaktı. Bir şekilde ispat gerekecek, ispatlaması gerekecek bunu. Delil sunması gerekecek. Orada işler sarpa saracak. Tabii avukat olması, Simge diyor ki o avukat işi biliyor. Ama biz de benzer şeyler yapabiliriz. Aklımıza gelir yani. Düşünürüz ama Özgür'ün dediği önemli tabii. Görüntü yoksa orada biraz uğraşmak lazım gibi. Sevgili dinleyiciler, tercihler biliyorsunuz YKS tercihleri bugün başlıyor ve 10 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek. Bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini kimlik numaralarıyla ve şifreleriyle birlikte ÖSYM aday işlemleri sisteminden girip ya da mobil uygulama üzerinden yapabilecekler. 24 tercih yapma hakkı var. Hanımlar, beyler, onu da aktarmış olalım sizlere. Türkiye ile Irak arasında tarihi enerji anlaşması, Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verildi. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi: imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir diye. Burada dün çok enteresan bir şey oldu orada. Şöyle ki, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Türkiye ziyareti sırasında düzenlenen imza töreninde heyette yer alan Ulaştırma Bakanı Haseni Kalkınma Yolu Projesi Sözleşmesi'ni imzalamayı reddetti. Bak düşün, Sayın Cumhurbaşkanı orada, yani protokol orada, herkes orada. Bonini imzalamayacağım şeklinde, böyle olmadı tabii de. Yani niyeyse, ne düşündüyse içinden, lan şimdi ben bu imzayı atarım ama yarın bir gün başımız yanmasın falan. Allah. Ha, mürekkep bitmiş. Simge diyor ki mürekkep bitmiş, ateşleyin. Çalışmıyor, kalem çalışmıyor. 3-5 bir şey attın falan çalışır. Neyse, bak bir aklıma bir şey getirdin. 50 bin TL unutma onu. 50 bin TL yaz bir kenara, bana hatırlat. Sana değil, bana hatırlat. 50 bin TL de ben hatırlarım. Sonra Başbakan Zeydi kameralar ve davetlilerin önünde bakanına doğru bakıyor, müdahale ediyor. Sözleşmeyi ne oturuyorsun orada falan, hani içinden, yani böyle olmadı da böyle bir şey olmuştur. Daha sonra başbakanın emrinin ardından, değerli dinleyiciler, şimdi bak, başbakan kim kıymetli dinleyiciler? Irak Başbakanı, Irak'ın Ulaştırma Bakanı. Şimdi burada ülkeyi değiştirsek, hani Irak olmasa da başka bir ülke olsa ne olur değil mi? Bir kere öyle bir ülkede öyle bir şey zaten hayatta yaşanmaz. Mümkün değil. Simge, ha şey diyeceğim, 50 bin TL durumu. Geçenlerde bir hani kız almaya gelen damat videosu gördüm. Damat ve yakınlarından gelinin kız kardeşi 50 bin TL almış. Kapıyı açmamış değerli dinleyiciler. Ne diyorsunuz buna? Böyle bir şey olabilir mi? Zor gibi. Birazdan geliyoruz. Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
0: Bu nedir?
4: 17 milyon ha.
0: Hani biz okuma bilmiyorduk.
4: Ama para biliyoruz.
1: Paraya enerji gönderin. Bak, en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapalım bunu ya.
5: Bak canım benim, bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
6: İkincisi?
5: İkincisi de paradır.
1: Parayı sevelim, parayı sevelim.
7: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
6: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet hanımlar beyler, nasılsınız? İyi misiniz? Nasılız Simge?

Selin ya, bizim bir tanemiz ya. Ama saçları çok yakışmış, sarı sarı. Zaten sarıydı da daha da sarı. Ne diyorlar buna? Zengin sarısı. Bizimki ne? Fakir kumralı mı? Ney? Fas fakir, o kadar yani. Canım benim ya. Hanımlar beyler, şimdi bir iddia var. Nevşin Mengü'nün iddiası. Bu aynı zamanda gazeteci Sinan Burhan da bunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçeceği yönünde bir iddia değerli dinleyiciler. 3 ilçe başkanını daha yanında getirecek şeklinde bir iddia. Bu Nevşin Mengü'nün iddiası, dediğimiz gibi 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı yönünde bir şey söylüyor. Bu arada gazeteci Sinan Buran da İzmir'in AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum, öngörüyorum. %99 geçecek demiş. Dediğim gibi iddia. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ha, şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Siyasette her şeye alıştık değerli dinleyiciler. Bu arada Ali Çağatay'la ilgili gelen mesajlar var. Umarım en kısa sürede Ali Çağatay abi Radyo Sputnik'te dinlemeye devam ederiz demiş kıymetli dinleyicimiz. Tabii ki de Mehmet Bey göndermiş. Mehmet Bey, selam ve sevgilerimi gönderiyorum size. Sevgili dinleyicimiz, iyi ki varsınız diyelim biz de. Kıymetli dinleyiciler, şimdi 6 Şubat depremleri, Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybedenlerin kamu kurumları aleyhinde açtığı tazminat davasında bilirkişi raporu tamamlandı. Hatay 1. İdare Mahkemesi'ne sunulan raporda ilgili kamu kurumlarına toplam %20 oranında hizmet kusuru, sevgili dinleyiciler, atfedildi. Şöyle ki bilirkişi heyetinin kurum bazında belirlediği kusur oranları ve gerekçeler şöyle: Antakya Belediyesi %10 kusur, depreme dayanıksız yapıların tespitinin yetersiz kalması, afete maruz kalabilecek bölgelerin yasal ilan süreçlerinin aksatılması ve afet riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin zamanında uygulanmaması. Hatay Büyükşehir Belediyesi %5 kusurlu bulunmuş. Afet ve acil durum planlamalarında diğer kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanamaması, halkın eğitimi ve bilgilendirilmesine yönelik tedbirlerin eksik kalması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı %3 kusurlu bulunmuş, planlama ve projelendirme aşamalarındaki denetim yetersizliği, afet bölgelerindeki kentsel dönüşüm ve denetim çalışmalarının eksikliği, AFAD, bu da %2 kusurlu bulunmuş, bölgedeki deprem riskine karşın gerekli saha çalışması ve denetimlerinin yeterli düzeyde yapılmaması. Hanımlar, beyler, Hatay 1. İdare Mahkemesi'ne devam eden tazminat davasında sürecin ilerleyen duruşmalarda özür dilerim, devam etmesi bekleniyor. Dinleyicimiz Selin gerçekten güzel olmuş demiş. Hakikaten öyle değil mi ama? Okan Bey, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ruhu da güzel şimdi. Kendi güzel, ruhu da güzel. Sevgili Selin. Cemil Tugay inşallah doğru değildir demiş. Vallahi bilemiyorum. Dediğim gibi gazetecilerin iddiası bu. Bekleyip görmek lazım değerli dinleyiciler. Şimdi Sayıştay raporlarından biraz bahsedeceğiz. Sayıştay raporlarına göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2018-2023 yılları arasında stadyum için 11.7 milyon TL kira ödeyip 32.2 milyon TL bakım harcaması yapmış belediye. Toplam yaklaşık 44 milyon gider. Buna karşılık kiraladığı alanlardan yalnızca 1.2 milyon TL gelir elde edebilmiş. Aradaki 43 milyon hatta yaklaşık olarak kulübe dolaylı kaynak aktarımı olarak değerlendirilmiş. Bu arada bu Bir Gün'den Eren Tutel'in haberi, hanımlar beyler, onu da söyleyelim. Sonra mesela Spor Vadisi Arena stadını Buca Spor 1928'e tahsis ediyor belediye. Protokol gereği maç hasılatından alması gereken %18'lik payı tahsil etmiyor. Buna karşın 2024 yılında tesisin bakım, elektrik ve su, doğalgazı için 1.17 milyon TL harcıyor personel giderleri için. Böyle var: Nazilli Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı illerdeki stadyum protokollerinin standart olmaması

nedeniyle eşitsizlik olduğunu vurguluyor. Mesela yeni Adana stadyumunun 3.88 milyon TL'lik çim bakım masrafının kulüpler yerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesinden karşılandığı rapora, Sayıştay raporlarına yansımış. Şimdi belediye kanunu uyarınca kamu kurumları yalnızca amatör spor kulüplerine belirli sınırlar dahilinde yardım yapabiliyor. Profesyonel futbol kulüplerine bedelsiz tesis sunma, faturalarını ödeme veya usulsüz kiralama yapma yetkisi hukuken yok. Rapordaki rakamların, değerli dinleyiciler, farklı yıllarda ve münferit belediyelere ait olması sebebiyle de Türkiye genelinde profesyonel futbol için kamudan harcanan toplam tutarın şeffaf bir şekilde açıklanmadığı vurgulanıyor. Onu da söyleyelim. Yani kulüpler oynuyor, faturayı kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ürün listesini açıkladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle denetim kapsamına alınan ürünler, gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası, gıdayla temas eden, değerli dinleyiciler, contalar yine bu kapsama alınmış. Bunu da aktaralım. Uyuşturucu operasyonu vardı. Uyuşturucu operasyonu 24 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'inin de tutuklandığı bilgisini kıymetli dinleyiciler sizinle paylaşmış olalım. Bu arada Dervişoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklamaları vardı. Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüzde bir kanun maddesi vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir şeklinde açıklaması var. İYİ Parti Genel Başkanı'nın yapmış olduğu, değerli dinleyiciler, açıklama grup toplantısı vardı, biliyorsunuz. Bu arada Antalya'da Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınında, ki radyomuz sevgili Serkan Baştın var, oradan canlı yayınlar gerçekleştirdi. Gazetecilere ilgili isimleri aldı, onlarla konuştu. Kaş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale bugün de devam ediyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde yine sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Bunun görüntüleri de var aynı zamanda. Değerli dinleyiciler, nedense vallahi billahi ya, böyle o kadar sinir bozucu bir durum ki, öyle şey geldiğinde, yaz dönemi geldiğinde bu durumları görmeye devam ediyoruz. Yabancı plakalı araçlara yönelik yeni bir düzenleme. Bundan bahsedelim biraz. Hadi bahsedelim. Resmi gazetede yayınlandı. Değerli dinleyiciler, yönetmeliğe göre geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ben bu haberi belki herhalde 1,5-2 ay falan olmuştur, bir bahsetmiştim. Ondan sonra şöyle ki, mesela sürücünün vatandaşlığına Türk veya yabancı bakılmaksızın ödenmemiş geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından çıkışına izin verilmeyecek. Borçlar elektronik sistemler, işte KGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı üzerinden sınır kapılarında sorgulanacak ve ödeme yapılmadan çıkış sağlanamayacak. Daha önce böyle bir şey vardı. Geliyorlar burada, kırmızı ışıkta geçmeler, hızlar, işte şey nedir o, hız ihlalleri, kurallara uymama, HGS cezaları falan, bunları ödemeden gidiyorlardı. Artık yok öyle bir dünya. Şimdi HGS etiketleri PTT şubeleri, acentelerinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden temin edilecek. Araçlar HGS veya benzeri işte geçiş sistemlerine abone olmaları ve hesaplarında yeterli bakiye bulunmaları gerekiyor. Etiketin görünür ve çalışır durumda olması gerekiyor. Şayet geldilerse ve kullandılarsa, paralı yolları falan kullandılarsa, parayı da ödemedilerse özür dilerim, ki o parayı alırlar. Çünkü o yolların sahipleri kimler?
onlara da bir bakmak lazım şimdi. Hani bizde yap, işlet, devret. O devret kısmı gerçekleşmedi. Biz hala işletteyiz. Yaptılar, işletiyorlar. Bizi işletmeye, yani daha doğrusu şeyin, yolu işletmeye devam ediyorlar. Evet, bizi işletmiyorlar canım, yolu işletiyorlar. Devret kısmı, bize devret kısmı henüz gerçekleşmedi. O tarihler uzayabiliyor biliyorsun. Yani arada böyle bir değişiklikler oluyor. Tarih ileri tarihlere atılabiliyor falan. Onlar da ne yapsın şimdi? O kadar emek verdiler, uğraştılar. Bakımlarını yapıyorlar, ediyorlar falan. Sevgili dinleyiciler, ceza süreçleri. İlk 15 gün ihlali geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde geçiş ücreti ödenirse idari para cezası uygulanmayacak. 15-45 gün arası 15. günden sonraki 30 gün içinde yapılan ödemelerde bir katı tutarında ceza tahsil edilecek. 45 günden sonra, yani 45 günü açan sürelerde de 4 katı ceza uygulanacak. Sınır kapılarında bu ödemeler gerçekleşebilecek. Kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak olabilecek. Dediğim gibi yap, işlet, devret projelerindeki o sınır kapılarındaki tahsilatların %60'ı genel bütçeye hizmet payı olarak aktarılacak. Kalan %40 kısmı ise ilgili işletici şirketlere ne olacak? Aktarılacak. 17 Şubat 2017 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılıyor. Uygulamadaki tüm süreçler güncel dijital takip sistemlerine uyumlu hale gelecek değerli dinleyiciler. Hemen şimdi yaz sıcakları. Havalar gerçekten sıcak. Yaz aylarında demans riskini artıran etkenler varmış. Mesela susuz kalmak. Sıcak havalarda değerli dinleyiciler, vücudun susuz kalması önemli bir şey. Su tüketmek lazım. Tüketiyor musun Özgür? Su ne kadar günde? 1-1,5 litre. Sen Özgür? Yine sende 1,5 litreye yakın su tüketiyormuş bizim Öznur'da. Sevgili dinleyiciler, su çok önemli ya. Vallahi bazen unutuyoruz. Böyle çay, kahve falan filan. Bunu böyle hani su yerine koymak. Ya yeteri kadar sıvı alıyorum işte ne abi, gazoz içiyorum. Ondan sonra kahve içiyorum, Nescafe içiyorum, çay içiyorum. Yok abi öyle değil. Su. Bildiğin su. Bu çok önemli. Katkılı olan şeylerden mümkün mertebe uzak durmak lazım. Çok zararlı. Sonra tansiyon dalgalanmaları, sıcaklar ve yetersiz sıvı tüketimi kan basıncında ani değişimlere sebep olabiliyormuş. Hipertansiyon, beynin küçük damarlarında veya işte iletişim ağında harabiyete neden olabiliyormuş. Dikkat etmek lazım. Yaz aylarında hareketsizlik, beslenme hataları, uyku bozuklukları, bunlar önemli konular. Demans da vallahi Allah korusun evlerden uzak. Ondan sonra Alzheimer, değil mi? Bunlar çok önemli rahatsızlıklar değerli dinleyiciler. Ya en azından tedbir almak lazım. Peki ne yapmak lazım? Alınması gereken önlemler sıvı tüketimi dediğimiz gibi. Gün boyu düzenli olarak su içmek. Güneş ışınlarından özellikle 11 ile 16 saatler arasında maruz kalmamak. Yürüyüş, egzersiz. Ya bu yürüyüş, egzersiz falan diyoruz ama bunları da yine... Özellikle belli yaş üzerindeki insanların yine doktor kontrolünde yapması önemli. Çünkü bazen doktora gidiyorsunuz, yürüyüş yapma diyebiliyor veya egzersiz yapma. Yoga yapıyor bazıları. Ondan sonra yoga haricinde bir şey daha vardı ya. Neydi onun adı, gelmedi aklıma. Hanımlar gidiyorlar ya. Neydi onun adı ya? Neydi ya? Yoga haricinde yogaya benzeyen bir şey vardı. Pilates, ha tamam, pilates. Onun için doktora gitmek lazım. Öyle her kafana gideyim de pilates yapayım birazcık enerji, öyle bir şey yok. Şey, doktor en azından yani biri tavsiye etmesi lazım. Akdeniz tipi beslenme, sebze, meyve, balık, kuru yemiş, zeytinyağı ağırlıklı beslenmekle. Bu kuru yemişi biraz, kuru yemiş bence biraz şey, onu azaltmak lazım. O kuru yemiş dediği herhalde bir iki parça, belki bir ceviz falandır, öyledir yani, badem madem falan. Uyku düzeni bu arada çok önemli. Var mı yaz kış uyku düzeni değişir mi? Özgür, sende öyle bir şey var mı? Ha, izinden dönünce bozuldu. Ha, gece 4'te anca yatıyorsun. Uyku sıkıntısı oluyor yani. Peki. Sevgili dinleyiciler, o yüzden dikkat etmek lazım, onu da söyleyelim. Türkiye'de yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplanmış. Doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9, kadınlarda da 81,1 yıl. Vay be. Türkiye genelinde değerli dinleyiciler.
15 yaş çalışma çağının başlangıcı kabul ediliyor. 15 yaşındaki bireyler için ortalama kalan yaşam süresi 64.7 yıl. Erkekler ve kadınlara göre değişiyor tabii bu oranlar, onu söyleyelim. 30 yaşındaki bir kişi için kalan yaşam süresi 50.3 yıl. Erkeklerde 47.8, kadınlarda 52.7 yıl. Özür dilerim. Ya böyle hiç aklınıza geliyor mu? Aman çalışmayı, işi gücü bırakayım, gezeyim, dolaşayım. İstiyor musun öyle bir şey? İstiyorsun. Hayatımı yaşayayım. Peki günümüz şartlarında mümkün mü böyle bir şey? Değil. İstiyorsun ama mümkün değil. Niye? Bizim ülkemizde bir kere kesinlikle sürekli çalışman lazım. Ha vardır, düzenli olarak gelen gelirim vardır. Bir yerden sana bir akar vardır. Kirada evlerin vardır. Paran vardır. Ondan sonra ihtiyacın yoktur. İş yerin vardır. Ticaretle uğraşıyorsundur. Çalışanların vardır vesaire. Hani bırakırsın, güvendiklerine bırakırsın. Orası işler devam eder. Ondan sonra o ayrı. Ama bunların hiçbiri yoksa, sürekli gelen bir geliri yoksa, o zaman ben işi gücü bırakayım, çalışmayayım, gezeyim, tozayım, dünyayı göreyim. Yok öyle bir dünya. Yani var, gezip görebileceğim bir dünya var da sana yok. Değerli dinleyiciler, eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı görülmüş. 30 yaşındaki yüksek öğretim mezunlarıyla orta öğretim altı eğitim seviyesindekiler arasındaki yaşam süresi erkeklerde 5.1 yıl, kadınlarda da 4.6 yıl olarak hesaplanmış. Kişinin herhangi bir sağlık engeli veya kısıtlaması olmadan geçirmesi beklenen sağlıklı yaşam süresi ortalama 58 yıl. Erkeklerde bu 59.1, kadınlarda da 56.9 olarak hesaplanmış kıymetli dinleyiciler. Dünyanın en güzel kelimeleri belli olmuş. En güzel kelime. Ne olabilir bizde? Bir şey... Dünyanın en güzel dili, şeyi, en güzel kelimesi bu ne ya? Kaiti Akitanga. Kaiti Akitanga. Maori diliymiş bu. İkinci sırada anlamı doğaya gelecek nesiller için koruma ve gözetme yönündeki manevi sorumlulukmuş hanımlar beyler. Bunu seçme gerekçesi de yalnızca melodik ve fonetik yapısıyla değil, derin anlam ve kültürel karşılık insanlarda uyandırdığı. Sizde bir çevresel manevi bir etki uyandırdı mı bu? Titriyorsun. Niye? O kadar mı etkiledi? Heyecanlandın. Bir daha ver sesi. Müziği al. Benim sesimi ver, ben duyayım. Müziği al. Tamam, seni duymayayım, kendimi duyayım. Hanımlar beyler, dünyanın en güzel sesini, en güzel kelimesini söylüyorum size. Kaiti. Bir dakika ya. Kaiti. Ha. Kaiti Akitanga. Kaiti Akitanga. Hep beraber tekrar edelim. Evet. Kaiti Akitanga. Kaiti Akitanga. Bu en iyiymiş. Bizden de bir kelime var. Hangi kelime biliyor musunuz? Yakamos. Değerli dinleyiciler. 15 kelime var burada bu arada. Yakamos. İşte ay, ama görüntü çok güzeldir ya. Yakamos görüyorsun değil mi? Böyle ay ışığının suyun yüzeyinde oluşturduğu o parıltı var ya. Havada böyle çok güzel olur. Aman Allah'ım, çok güzel bir görüntüdür o. Değerli dinleyiciler, bu da seçilen kelimelerden bir tanesi. Kıymetli dinleyiciler, yakamos. Japonca var mesela. Ikigai. İnsana her sabah yataktan kalkma motivasyonu veren yaşam amacı. Vallahi böyle bir şey var ha. Ikigai. Evet, başka ne var? Bir daha Japonca var. Portekizce var. Saudade. Ondan sonra ya acayip acayip dinle. Zulu dili ne ya? Ubuntu. Ondan sonra cuma. Niyaz var. Böyle değişik değişik dinler var. Sevgili dinleyiciler, belirlemişler dünyanın en iyi kelimeleri diye. Senin için dünyanın en iyi kelimesi ne Özgür? Söyle. Kolay gelsin. Başka ülkede yok. Peki sevgili Öznur, senin için dünyanın en güzel kelimesi ne olabilir? Tamam. Kemal, dünyanın en güzel kelimesi senin için. Özgür, kolay gelsin. Ney? Huzur. Aa, çok güzel ya. Vallahi bak, huzur. Özlemek. Ama var ya, huzur deyince değil mi? Huzur dediğimizde hakikaten o dediğimiz kelimenin şeyini, enerjisini hissediyoruz gerçekten. Huzur. Vallahi çok güzel.
Selin Hanım güzelsiniz demiş bir dinleyicimiz. Necla Hanım göndermiş. Sevgiler gönderelim. Evet, Cemil Tugay ile ilgili olarak inşallah böyle bir şey olmaz demiş dinleyicimiz. Cemil Tugay böyle bir şey yaparsa 23 yıldan beri İzmir'e giremeyen AK Parti muradına ermiş olur. Ama İzmir'in tepkisi de fena olur demiş. Ne olur? Yani Engin Bey göndermiş, sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İzmir'in tepkisi ne olur? Bu arada bir kez daha söyleyelim. Ben yayında az önce bunu söyledim. Çeşme'ye tatile giderler diyorsun peki. Nevşin Mengü'nün böyle bir iddiası var. Değerli dinleyiciler, bir gazeteci daha onun da iddiası var. Söylemiştik zaten sizlere. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum hanımlar beyler Funda Arar olacak. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Twitter'dan da canlı yayınımızı takip edebilirsiniz. Yarın Funda Arar geldiğinde de onu da ekranınızda göreceksiniz. Radyo Sputnik Twitter hesabını, X hesabını takip edin. Oradan izleyebilirsiniz. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, Ankara'dan Haber Var programıyla ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Ankara'nın siyaset gündemi oldukça sıcak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, yeni partinin ortaya çıkmasından sonra gelişmeler daha da hızlanmış gibi görünüyor. Ancak asıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai var. Bu mesai çerçeve yasa olarak adlandırılan çözüm süreciyle ilgili, Kürt sorununun çözümüne yönelik PKK'nın silahsızlandırılmasına ve terörün tasfiyesine yönelik bir çerçeve yasanın çıkartılmasını içeren düzenleme. Bununla ilgili temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. AK Parti kendi içerisinde toplantılar yapıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarını ziyaret etti ve çerçeve yasaya destek istedi. Dolayısıyla bu çerçeve yasanın cuma gününe kadar şayet pürüzler giderilmezse hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi ve meclis tatile girmeden de yasalaştırılması hedefleniyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha son durumla ilgili bir sunuş yapılacak temaslar sonrasında. Şu ana kadar ortaya çıkan bazı bilgiler var. PKK üst yöneticilerinin yasa çıktısına rağmen Türkiye'ye girişleri mümkün olmayacak. Başka ülkelere ya da üçüncü ülkelere gitmek zorunda kalacaklar. Diğer PKK mensupları ki sayılarının yaklaşık 8000 dolayında olacağı öngörülüyor. Silah bırakmanın ardından Türkiye'ye döndükten sonra 5 yıla varan bir sürede adli kontrol altında tutulacaklar ve siyaset yasağı uygulanacak kendilerine. Bu süre içerisinde herhangi bir suça bulaşmamaları kaydıyla ardından bu yasaklar da kalkacak ve siyasete girme imkanları oluşacak. PKK'nın terör örgütünü kendini tasfiye etmesi, silahsızlanma kararı da yine devlet bürokrasisinde oluşturulacak bir heyet tarafından adım adım takip edilecek, izlenecek, düzenli şekilde raporlaştırılacak. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Yasada bu konuda daha önce hatırlayacaksınız. Umut hakkı, işte Öcalan için ayrı bir ikamet olanağı gibi bir takım görüşler gündeme gelmişti. Şu ana kadar sızan bilgiler böyle bir olanağın olmayacağını gösteriyor. Tabii burada bir başka boyut daha var. Yasa çalışmasının birdenbire hızlandırılması ve meclis kapanmadan yasalaştırılması yönünde atılan adımlar üzerine seçim tartışmaları da başladı. AKP eski milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu eski üyelerinden Fevzi İşbaşaran diyor ki çerçeve yasa yasalaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan mutlaka bir baskın seçimi gündemine alacak. Çünkü işte Kürt seçmenin oylarını bu yasayla alabileceği yönünde bir strateji izliyor. Böyle bir düşünce var AKP kulislerinde, AK Parti kulislerinde. Dolayısıyla Kasım gibi yasa yürürlüğe girdikten sonra bir baskın seçim hazır muhalefette dağılmış vaziyetteyken, ana muhalefet partisi bölünmüş, yeni parti kurulma çalışmalarını yürütüyor. Bir yedek partinin varlığından söz ediliyor ancak teşkilattan, örgütlerden, belediye başkanlarından istifalar bir yandan devam ederken diğer yandan da yeni belediye operasyonları yapılıyor. Yani muhalefet kendi iç sorunlarına yoğunlaşmış vaziyetteyken hazır çerçeve yasada çıktıktan sonra Kürt seçmene oy için gidilebilir. İşte bakın verdiğimiz sözü tuttuk, çerçeve yasayı çıkarttık diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir baskın seçimi gündemine alabilir diyor Fevzi İşbaşaran. Tabii bu onun kendi kişisel düşüncesi ve yorumu. Böyle bir ihtimalden de söz ediliyor. Ankara'daki bir başka kritik gelişme, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin gerçekleştirdiği ziyaretti. Türkiye-Irak arasında Paris Tahkim Mahkemesi'nin karara bağladığı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık petrol satışındaki usulsüzlüklere dayalı bir tazminat davası söz konusu. Türkiye böyle bir tazminata mahkum edildi. Tabii Başbakan Ali Zeydi uzun bir siyasi pazarlık sonrası göreve geldi. Geçen yıl Kasım ayında Irak'ta seçimler yapılmıştı. Ancak Başbakan Zeydi'nin hükümetini kurması ancak bu yılın Mayıs ayında mümkün olabildi. Çünkü Irak'ta Şiiler, Sünniler, Araplar, Kürtler, parlamento içerisindeki dengeler
siyasetin normal seyrinde yürümesini engelliyor. Çok ciddi pazarlıklar sonrası kurulan bu hükümetin başbakanı Ali Zeydi ilk ziyaretini İran'a yaptı. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve üçüncü durağı Türkiye oldu. Bölgenin önemli ülkeleri ve Türkiye'nin uzun bir sınıra sahip olduğu komşusu olarak buradan da Suudi Arabistan'a geçecek. Böyle bir seyahat planı var Başbakan Zeydi'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kabulde 5 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların en önemlilerinden bir tanesi Türkiye ile Irak arasındaki petrol anlaşmasının süresi hafta başında dolmuştu. Bu anlaşmanın yenilenmesi yönündeki görüşmelerden şu ana kadar somut bir anlaşma çıkmadı ama bunun yerine şimdilik bir yıl daha petrol alımının mevcut şartlarda sürdürülmesine yönelik bir ön mutabakat sağlandı. Ama daha önemli bir gelişme Kuzey Irak petrolleri konusunda yaşandı. Bu petrol sahalarının işletilmesini üstlenen İngiliz petrol şirketi BP, British Petroleum'un %15 hissesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alındı. Artık bu sahalarda Türkiye Petrolleri'nin de petrol üretme imkanı söz konusu olacak. Bunun yanı sıra Irak Başbakanı Ali Zeydi Türkiye'ye günde 1 milyon varil ham petrol sevk edebileceklerini söyledi. Bu da önemli bir gelişme. Asıl diğer boyut iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha üst düzeye taşıyabilecek. Şu anda 17 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmini belki 2'ye 3'e katlayacak bir gelişme. Kalkınma yolu projesiyle ilgili ulaşım anlaşmalarına yönelik anlaşmanın imzalanması oldu. Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan, uluslararası Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına kadar ve Türkiye'den de Avrupa pazarına kadar uzanacak bir otoyol ve demir yolu, buna paralel olarak da bir demir yolu ulaşım ağı planlanıyor ve dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na alternatif ikinci bir kara ve demir yolu ticari hattı bu yolla mümkün olacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi Fırat ve Dicle'den sonra kalkınma yolu projesini iki ülke arasındaki üçüncü nehir olarak nitelendirdi. Irak'ın kalkınması için de bu proje çok önemli. Daha önce Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak kalkınma yolu projesinin ortak yürütülmesi ve finansmanı konusunda geçtiğimiz Nisan ayında bir ön görüşme yapmışlardı. İşte bununla ilgili ulaştırma altyapısına dönük anlaşmada Ankara'da imzalandı Irak'la Türkiye arasında. Bir başka Türkiye'yi ilgilendiren gelişme, hem de yakından ilgilendiren bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'da ağırlandı Trump tarafından ve uzun süredir peşinde olduğu bir anlaşmayı elde etmiş gibi görünüyor. Yaptığı açıklamaya bakılırsa Zelenski'nin Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya lisans vermeyi kabul etti. Bu önemli bir gelişme. Çünkü hatırlayacaksınız, Türkiye Rusya'dan S-400 füzelerini almadan önce hava savunma sistemleri için bir uluslararası ihale açmıştı. İlk ihaleyi Çinliler kazandı. Ancak o zaman NATO ülkeleri, Avrupa Birliği itiraz ettiler. NATO sistemleriyle Çin bağdaşmaz, bu anlaşmayı iptal edin diye Türkiye'ye ciddi bir siyasi baskı uyguladılar ve Türkiye ihaleyi iptal etti. Arkasından Patriot almak istedi ama ortak üretim lisansını da bize verin dedi. Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmedi. Daha sonra Fransa, İtalya, Almanya ortak yapımı SAMP/T hava savunma sistemlerini almak istedi. Yine üretim lisansı ve teknoloji transferini talep etti. Onu da vermedi Batı ülkeler. Ve sonunda Türkiye hava savunmamı daha fazla ihmal edemem diyerek özellikle de Suriye Savaşı'nın o dönemde şiddetli olduğu, sık sık güney illerine roketler, füzeler düştüğü dikkate alındığında Rusya ile S-400 anlaşmasını yaptı ve S-400 aldı ama onu aldıktan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına maruz kaldı. F-35 projesinden çıkarıldı. Katsa yaptırımları devreye sokuldu ve halen bu sıkıntılar devam ediyor. İşte Türkiye'ye karşı böyle bir tavır sergilenirken Ukrayna'ya Patriot füzelerinin ortak üretim lisansı verilerek bir anlaşmaya varıldı. Bu da Amerika'nın izlediği politikaların önceliklerinin neler olduğu konusunda Türkiye'ye sanıyorum bir
fikir veriyor. Çünkü Türkiye aziz dostum Trump, aziz dostum Erdoğan yaklaşımlarını Ankara'daki NATO zirvesinde görmüştü. İşte F-35'ler gelecekti, Katsa yatırımları kalkacaktı. Neredeyse bir ay doldu. Bu konuda somut bir gelişme olmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye sunduğu son raporda Katsa yaptırımlarının kalkması ve Türkiye'nin F-35 projesine geri dönmesi için gereken taahhütleri yerine getirmediğini, şu anda böyle bir adımın söz konusu olmadığını bildirdi. Buna da belki önümüzdeki aylarda farklı bir gelişme yaşanabilir diye bakacak olursak, asıl daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 60 ülkeye ek gümrük vergisi getirdi. %10 ve 12,5 oranında ek gümrük vergisi ve Türkiye'yi de %12,5 ek vergi uygulanacak ülkeler listesine dahil etti. İşte bu da bu stratejilerin, bu politikaların ülkeler açısından kendi öncelikleri ve kendi çıkarları ön planda olmadığı müddetçe söylenen sözlerin bir anlamının olmadığını bir kez daha bizlere gösteriyor diyebiliriz. Benim yorumum bu yönde. Dolayısıyla da gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. İçeriye dönecek olursak Türkiye'de ekonomi fazla bir olumlu şey söyleyecek durumda değiliz. Çünkü hafta başındaki programda sizlere iletmiştim. İş dünyası artık sesini yükseltmeye başladı demiştim. Odalar Birliği, MÜSİAD ve son olarak TİM Başkanı nefes alamıyoruz diye feryat etmişti. Konkordatolar, iflaslar artıyor demişti. Bu program ömrünü doldurdu, artık yeni bir şeyler yapılması gerekiyor diye hükümete çağrıda bulunmuştu. İşte bu açıklamaları teyit eden bir gelişme yaşandı. Konkordato ve iflas konusundaki Ocak-Haziran dönemine ilişkin ilk 6 aylık veriler açıklandı. Ocak-Haziran döneminde 1240 konkordato talebi oldu mahkemelere. %35, geçen yıl bu sayı 900'dü. %35 arttı konkordato talepleri ve 115 şirket içinde iflas kararı verdi mahkemeler. Bu da çok ciddi bir artış geçen yılla kıyaslandığında. Tabii bunda en önemli etkenler %60'a varan yüksek kredi faizleri, gelirlerin düşük olması nedeniyle iş talebin aşağı düşmesi, insanların fazla harcama yapamaması, ihracat pazarlarının daralması, yüksek faiz ve üretim maliyetleri nedeniyle Türk ihraç ürünlerinin rekabet gücünü yitirmesi, pahalı hale gelmesi ihracat pazarlarında kayıpları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla böyle bir tablonun sonunda da konkordato ve iflaslar artıyor. Yalnızca Haziran ayında, yani bir ayda 438 yeni konkordato talebi mahkemelere iletildi. Bu çok yüksek bir rakam. İstanbul, Ankara ve Bursa konkordato ve iflaslarda ilk 3 sırada geliyor. Tabii bu arada konkordato süreçleri devam ederken bu süreci başarıyla tamamlayamayan, taahhütlerini yerine getiremeyen şirketler hakkında mahkemeler bu kez iflas kararı veriyor. İflas kararının ardından da tasfiye ve kapanma süreçleri geliyor. İşte Haziran ayında mahkeme kararıyla kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı geçen yıl 2131 iken bu yıl 3382'ye yükseldi. Dolayısıyla şirket kapanmaları da hızlanıyor. Özellikle de hazır giyim, tekstil, bu konkordato ve iflaslarda bu sektörler ilk sırada ve bu sektörleri elektronik, makina, kimya ve metal sektörlerindeki şirket iflasları ve kapanmalar izliyor. Dolayısıyla reel sektörün durumu pek iç açıcı değil, ancak yakın gelecekte herhangi bir faiz indirimi, kredi faizlerinde düşüş, şirketlere yeni olanaklar sağlanması, ekonominin canlandırılmasına dönük yeni adımlar atılması gibi bir gelişme görünmüyor şu anda ufukta. O yüzden programın başında sizlere vurguladığım Fevzi İşbaşaran'ın, eski AKP'li Fevzi İşbaşaran'ın çerçeve yasa çıkar çıkmaz iktidar bir baskın seçimi gündemine alabilir söylemini, bu ekonomik göstergeler biraz zayıflatıyor gibi böyle bir tabloda hükümet toplumun böylesine hoşnutsuz olduğu, iş dünyasının soluk alamadığını artık yüksek sesle duyurduğu bir ortamda ne vaat ederek nasıl bir tabloda seçime gidecek? Sadece çerçeve yasa çıktı, Kürt sorunu çözüldü, PKK işte artık silah bırakacak denilerek oyları toplamak ne kadar mümkün? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Kaldı ki şöyle baktığımızda
bütçede ilk 6 ayda 1,5 trilyon lira faiz ödemesi yapılmıştı. Eğitim ve sağlık harcamalarının kat kat üstünde bir kaynak faize ayrılmıştı. Ama faizle ilgili gelişmeler durmuyor. Çünkü hazinenin kaynak ihtiyacı had safhada, bütçe açıkları büyüyor. İşte hazine son bir hafta içerisinde sabit faizli borçlanma ihalelerine çıktı. 15 Mart 2028 vadeli en son borçlanma ihalesi 600 günlük, aya vurursak 20 aylık. 15 Mart 2028'de vadesi dolacak bu borçlanmanın. 37,3 milyar liralık sabit faizli borçlanma yaptı. Peki bu borçlanmada sabit faiz ne oldu dersiniz? Şu anda Merkez Bankası faizi %37, gecelik borç verme faizi ise %40. Ve herkes bu faizlerin daha da düşeceğini bekliyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor. Merkez Bankası da enflasyon düşecek, o zaman faizleri aşağı çekeceğim diyor. Ama işte hazine 600 gün 20 ay vadeli sabit faizli borçlanma ihalesinde 37 milyar lira borç alırken %41,99 faizle gerçekleştirdi bu borçlanmayı. Yani şu anki Merkez Bankası faizinin 4 puan, gecelik faizin yaklaşık 2 puan üzerinde bir faizle borçlandı hazine ve bu faiz sabit, değişmeyecek, kesinlikle ödenecek. Kısa vadeli bir borçlanma ama Ocak ayından bu yana hazine 16 kez sabit faizli borçlanmaya gitti. 16 kez ve bu borçlanmalarda da sabit faiz oranı %29 ile 33 arasında değişti. 2035 vadeli borçlanmalar vardı bunların içinde. 2030 vadeli borçlanmalar vardı. Yani bu şu anlama geliyor: 2035 yılına kadar daha önce yapılan borçlanmalar dikkate alındığında %33 sabit faiz ödemeye devam edecek hazine veya %29. İşte en son borçlanmada %41,99 sabit faiz. Şimdi o zaman enflasyon nasıl düşecek? Madem enflasyon düşecek, enflasyonun iki katına varan, enflasyon hedefinin iki katına varan bir sabit faiz 2030'a, 2035'e kadar neden taahhüt ediliyor? Burada iki soru çıkıyor karşımıza. Birincisi, ekonomi yönetimi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda, Mayıs ayındaki açıkladığı raporda yıl sonu enflasyon hedefini %24 olarak belirlemişti. Şimdi hazine %41,99 ile 2028'in Mart'ına kadar sabit faizle borçlanıyorsa bunun yaklaşık iki katı, demek ki bu enflasyon hedefine ekonomi yönetimi ve hazine de inanmıyor. Yani halka işte faizler düşecek, enflasyon düşecek deniliyor ama kendileri bu konuda fazla inandırıcı bulmadıkları için bu hedefleri de iki misli faizle borçlanmaya gidiyorlar ya da kaynak ihtiyacı öylesine had safhadaki vadesi gelen borçları çevirebilmek için yeni borçlanma yapma konusunda ciddi bir sıkışıklık öylesine kendini dayatmış durumda ki hangi faizden olursa olsun hazine borç para bulmaya çalışıyor, çabasını bu yönde sürdürüyor. İşte en son 3-4 gün önce gerçekleşen ihalede 20 ay vadeli %42'ye varan sabit faiz bir anlamda bunu işaret ediyor. Yani ya enflasyon hedefi gerçekçi değil ya da enflasyon hedefi gerçekçi olsa bile kaynak ihtiyacı olağanüstü düzeyde olduğu için yüksek faizle borçlanma politikası devam ediyor. Ama bu nereye kadar devam edecek? İşte eğer 2030-2035 yıllarına varan vadelerde bu düzeyde sabit faizlerle borçlanılıyorsa bu borçlanmaların faturası şu anda genç olan, çocuk olan, işte 2030-35 yılında 19-20 yaşında olacak gençler tarafından üstlenecek bugün yapılan bu borçlanmaların faturasını, bedelini gelecek nesiller ödemek zorunda kalacak. Biz belki bugünü kurtarmış olacağız, bütçeye biraz kaynak bulmuş olacağız, borçları en azından yeni borçla kapatmış olacağız ama 15-20 yıl sonra bu borçların vadesi geldiğinde %40 faizle, 41 faizle, belki o zaman söylendiği gibi enflasyon %5'e düşmüş olsa bile hazine bu borçları %40 sabit faiz taahhüt ettiği için bu faiz üzerinden ödemek zorunda kalacak ve bunun toplumsal maliyeti çok büyük olacak. Diğer taraftan hazine altına endeksli, dövize endeksli, enflasyona endeksli borçlanmalar da yapıyor. Ancak bu borçlanmalarda en azından faiz
dövize endeksli olduğu için işte döviz düşerse faiz düşüyor veya enflasyona endeksli olduğu için enflasyon düşerse ödenecek faiz biraz daha azalıyor. Dolayısıyla sabit faizli borçlanmada bu kadar yüksek oranların ortaya çıkmış olması ekonominin de geleceğini bir anlamda ipotek altına alma anlamına geliyor. Bunu söylemek mümkün ve hazinenin bu borçlanma stratejisi değişmeyecek gibi görünüyor. Faizlerde de yakın gelecekte bir düşüşün yaşanması zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Ama Japon Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz kararı tıpkı Amerikan Merkez Bankası gibi merakla bekleniyor. Japonya'da faiz, Merkez Bankası'nın politika faizi %1 sabit kalması bekleniyor. Yıl sonuna kadar artsa en fazla %2 olur deniliyor. Çünkü enflasyon neredeyse sıfır düzeyinde. Orada da Merkez Bankası ve hükümet halkı harcama yapsınlar, biraz enflasyon olsun, ellerindeki parayı harcasınlar diye teşvik etmek istiyor. Ancak mevcut enflasyon ve faiz ortamında Japon hazinesinin 12 trilyon dolar borcu varken halkın bankalardaki tasarrufu 16 trilyon dolar. İnsanlar harcamak, tüketmek yerine paralarını tasarruf etmeyi tercih ediyorlar. Çünkü faiz %1, parayı faizle tutmanın fazla bir anlamı yok. En azından tasarruf edelim diyorlar ve böyle bir tablo Türkiye ekonomisiyle çok büyük tezat teşkil eden bir tablo. Sevgili dinleyiciler, bu kısa başlıklarla dünyadaki ve Türkiye'nin gündemindeki gelişmeleri size aktardıktan sonra şimdi bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkı 2012 yılında bütün dünyayı kasıp kavurdu. İlk kez insanlar Kore dilinde bir şarkıyı 1,5 milyar kez YouTube kanalında video klibini izlediler ve bütün dünya bu şarkıyla dans etti, eğlendi, oynadı. Gangnam Style, Lüks Hayat Tarzı isimli bu şarkıyı bir dinleyelim. Ondan sonra neden böyle bir şarkı ortaya çıkmış, bunun arkasındaki ekonomik strateji nedir, onunla ilgili çok ilginç bilgileri sizlerle paylaşacağım.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Koreli sanatçı PSY Pisi'nin meşhur ettiği ve 2012 yılında dinlenme ve izlenme rekorları kıran video klibiyle sadece YouTube'da 1,5 milyon

onlarca kez dediğim gibi dinlendi. Yani şu ana kadar arkadaşım beni uyardı. Şu ana kadar dinlenme ve izlenme sayısı 6 milyarı bulmuş bu şarkının. Bu da gerçekten bir rekor. Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu dikkate alırsak 6 milyar kişi şu ana kadar Gangnam Style'i dinlemiş ve bu şarkıyla mutlu olmuş. Peki nereden çıktı bu şarkı ve arkasında nasıl bir öykü var? Şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD sanayi destekleri raporunu yayınladı. Yani ülkeler gelişme için, refah için, yatırımlar için ne tür teşvikler ve destekler veriyorlar? Burada iki ülke ön plana çıkıyor. Birincisi tahmin edebileceğiniz gibi Çin. Çin düşük faizli finansmanla yıllardır seçilmiş sektörleri destekliyor, teşvik ediyor ve bunun semeresini de artık almaya başladı. Bir dönem dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkelerin öncüsü olduğu teknoloji, yüksek teknoloji, iletişim, dijital alanlar ve benzeri işte elektrikli araçlar, elektrikli otomobil, güneş enerjisi sistemleri, aklınıza gelen bütün yüksek teknoloji alanlarında Çin yavaş yavaş dünya liderliğini ele geçirmeye başladı. Bir dönem hatırlayınız cep telefonu piyasasında Ericsson, İsveçli Ericsson ve Finlandiyalı Nokia vardı. Hemen hemen herkesin elinde Ericsson ya da Nokia marka cep telefonları vardı. Bir de bunlara eşlik eden Amerika'nın Motorola firmasının cep telefonları, oldukça kaba 1,5-2 kilo ağırlığındaki telefonlardı bunlar. Fakat zaman içerisinde teknoloji yenilenmediği için, yazılımlar, algoritmalar güncellenmeyince, teknolojik olarak geri kalınınca bu şirketler, bu markalar yok oldu. Kanadalı BlackBerry de buna dahil cep telefonu piyasasından silindiler ve yeni teknolojilerle yeni firmalar ortaya çıktı. İşte bunun arkasında bu teşvik politikaları yatıyor. Çin bu alanda öncülüğü ele geçirdi ve pek çok Avrupa ülkesini ve Amerika'yı zorlamaya, geri plana itmeye başladı. Sadece düşük finansman değil, bu teşviklerde Çin üniversitelerinden yılda 1.300.000 nitelikli eğitim almış mühendis mezun oluyor ve bu mühendisler işte bu yüksek teknoloji alanlarında yeni buluşlar, yeni teknolojiler, yeni yazılımlar geliştiriyorlar ve artı buna ilave olarak da Çin olağanüstü yüksek kapasiteli sanayi tesisleri, teknoloji tesisleri kuruyor. Buralarda çok büyük çaplı küresel talebe hitap edecek üretimler yapılıyor ve bu da bu büyük üretim tesisleri, büyük çaplı üretim tesisleri hem birim maliyetleri düşürüyor hem de sabit sermaye giderlerini, sabit giderleri aşağı çekiyor. Dolayısıyla da Çin malları hem kalite hem fiyat olarak dünya rekabetinde ön plana çıkıyor. Çin'in öyküsü böyle, fakat asıl bence mucize Kore'de. Bakın 1997'de tıpkı 2008 küresel finansal krizi gibi 1997 yılında bir Asya-Rusya krizi yaşanmıştı. Asya piyasaları çökmüştü. Pek çok ülkenin finans piyasaları, şirketler iflas etti, konkordatolar ilan edildi. O dönem Türkiye'de 5 Nisan kararlarıyla bu süreci atlatmaya çalıştı. Ama asıl Uzak Doğu'daki Güney Kore, Japonya, işte Çin, Tayvan, Tayland gibi ülkelerin ekonomileri bu gelişmelerden olağanüstü bir düzeyde olumsuz etkilendi. İşte Kore hükümeti o dönemde şunu gördü. Tamam, gemi sanayi, otomobil sanayi, ağır endüstri, bütün bunlarda çok büyük atılımlar, yatırımlar yapılmış. Kore firmaları, markaları önde, ama tek başına bu sanayiler bir ülke ekonomisini ayakta tutmaya yetmiyor ve zaten çoğu şirket zor duruma düştü. Devlet desteğiyle ayağa kaldırılabildi. Onun üzerine iki stratejik alan belirledi o dönemdeki Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung. Dedi ki biz sadece ağır sanayiyle, otomobille, gemiyle, işte bunlarla, inşaat sektörüyle kalkınamayız. Bakın en küçük bir krizde bu şirketler ve ülke ekonomisi çöküyor. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirlememiz lazım. İki alan belirlediler. Birincisi bilişim teknolojileri, ikincisi de kültür endüstrisi. O dönem sanayicilerin hepsi buna itiraz etti. Ya kültür için bu kadar milyar doları veya milyar wonu harcamaya gerek var mı? Ama Başkan Jong bunda ısrar etti. Şarkı, film, dizi, kozmetik ve benzeri alanlarla ilgili olarak 1900

1999 yılında Kore hükümeti kültür endüstrisini teşvik yasası çıkarttı. Kültür giderlerine, bütçesine harcanan para 1/5'ti o güne kadar Kore devlet bütçesinde. Bu %1.5'a çıkartıldı. Yani 3'e katlandı kültür endüstrisine harcanacak kaynaklar ve kültür endüstrisine fon sağlayacak çok sayıda risk sermayesi şirketi kuruldu. Bütün Kore üniversitelerinde kültür endüstrisi bölümleri, fakülteleri açıldı. Sinema, müzik, bestecilik, dizi, drama, yönetmenlik, senaristlik, aklınıza gelebilecek her alanda. Mühendislik fakültelerinin yanı sıra bu fakültelerin de sayısı hızla arttırıldı ve buralardan yüzlerce yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu, besteci yetiştirildi. Aynı dönemde Kore hükümeti radikal bir karar daha aldı. Eğitim reformu adımını attı ve küresel kültür ve teknoloji pazarını hedef alan bu adımla ilkokul 3. sınıftan itibaren tüm Kore'deki eğitim kurumlarında İngilizce zorunlu dil haline getirildi. 3. sınıftan itibaren herkes ana dili gibi İngilizce konuşacak denildi ve Kore'de dünyanın en katı, en zor üniversiteye giriş sınavı olarak nitelendirilen merkezi sınavda da İngilizce baraj olarak konumlandırıldı. Eğer İngilizce barajını aşamıyorsanız üniversite sınavında ikinci aşamaya geçemiyorsunuz. Böyle bir sistem kuruldu ve bütün Koreli gençler küçük yaşlardan itibaren ikinci bir dil, küresel bir dili öğrenme ve kültür endüstrisinde de görev alma, bu alanda özgürce kendilerini gösterme olanağına kavuştu. Böyle bir strateji belirlendi. Şimdi bu stratejiyle bugün bütün dünyanın konuştuğu Kore kökenli bir takım unsurlar ortaya çıktı. K-pop, yani K-pop diye adlandırılan müzik akımı, işte Gangnam Style bu akımın ilk temsilcilerinden birisiydi. Akabinde kız ve erkek Koreli gençlerin oluşturduğu K-pop grupları bütün dünyada o kadar popüler hale geldi ki Kore ekonomisine yılda 50 milyar dolar sadece video kliplerden gelir sağlayacak bir konuma geldi K-pop akımı ve halen de bu akım bütün dünyada izleniyor, dinleniyor. K-drama, dizi sektörü. Kore dizileri bütün dünyayı adeta istila etti. Türkiye'de bile televizyonlarda reyting rekorları kıran pek çok yerli dizinin Kore dizilerinden uyarlama olduğunu, işte Yedi Nolu Koğuş gibi, Bahar gibi izlenme rekorları kıran daha pek çok Türk dizisi aslında Kore dizilerinden uyarlanan diziler ve Kore dizileri dünyadaki dizi sektörünü yüz milyarlarca dolarlık bu sektörü manipüle etmeye başladı. K-sinema, sinema filmleri alanında hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Oscar ödüllerinde Kore filmi Parazit, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce dili dışında çekilen, yabancı bir dille çekilen film olmasına rağmen 2020 yılında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi pek çok dalda tek başına bütün ödülleri topladı Parazit filmi. Ve K-drama dizi sektöründe hatırlayacaksınız yine dijital platformlarda izlenme rekorları kılan Squid Games dizisi bütün dünyayı etkisi altına aldı. Dalga dalga kaç sezondur devam ediyor ve işte Kore kültür endüstrisini teşvik yasasının ürünleri, 1999 yılında çıkartılan bu yasanın semereleri 25 yıl sonra bugün toplanmaya başlandı ve şimdi son adım K-Beauty, güzellik ve kozmetik alanında bütün dünyaya Kore ürünü, güzellik ürünleri satılmaya başlandı. Kore'nin geleneksel, bitkisel, doğal kozmetik ürünleri. Fransa bugüne kadar dünya lideriydi parfüm ve diğer alanlarda. Almanya dünya ikincisiydi ve şu anda Kore K-Beauty destekleriyle ve teşvikleriyle İstanbul'da, Ankara'da da görmeye başlamışsınızdır. Hemen hemen caddelerde, her köşe başında, AVM'lerde Kore kozmetikleri satan K-Beauty mağazaları açılmaya başlandı ve şimdi de bu yolla, dediğim gibi, işte bu 99 yılında çıkartılan
kültür endüstrisini teşvik yasasının ürünleri toplanıyor. Peki bunun akabinde ne oluyor? Bunlar sadece işte şarkı dinleyerek, dizi satarak, müzik dinleyerek veya işte sinema alanındaki ödüllerle mi Kore ekonomisi bu noktaya geldi? Hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Çünkü bu dizileri izleyenler, bu müziği dinleyenler Kore kültürünü o kadar merak etmeye, özümsemeye, benimsemeye başladılar ki Kore teknolojik ürünlerini satın aldılar. Samsung hemen hemen yüksek teknoloji, cep telefonu, bilgisayar alanında ve Koreli LG firması şu anda dünya çapında bu alanda, yüksek teknoloji alanında rekabet eden, önde gelen markalar olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve Amerikan teknolojisini, Çinli firmaları da zorlamaya başladı. Böyle bir teknoloji atılımını da beraberinde getirdi bu kültür endüstrisi girişimleri. Onun da ötesinde bu yasa çıkıncaya kadar 180 milyon dolardı Kore'nin kültür endüstrisi ihracatı. Yani işte müzikler, plaklar, klipler, sinema, dizi, filmler falan, bunlardan ötürü elde ettiği yıllık gelir 180 milyon dolardı. Az önce söylediğim gibi şu anda sadece bir grubun, K-pop grubunun, 7 erkeğin, genç erkeğin oluşturduğu K-pop, BTS grubunun video klipleri, şarkıları ve izlenirlikten elde edilen gelir 50 milyar dolar. Dizilerden ve sinemadan, endüstrisinden elde edilen gelir 17 ila 35 milyar dolar arasında değişiyor. Ve bu kültür endüstrisi teşvik yasası yürürlüğe konulup hamleler başlamadan önce Kore'ye yılda 1-1,5 milyon turist geliyordu. Fakat insanlar işte Parazit filmini, Squid Games dizisini dinledikten sonra, izledikten sonra, bu şarkıları dinledikten sonra Kore'yi öylesine merak etmeye başladılar ki en son 2024 verilerine göre Kore'ye 17 milyon turist gelmeye başladı ve her yıl birkaç milyon bu turist sayısı artıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte teşvik politikalarının doğruluğu, yanlışlığı burada ortaya çıkıyor. Uzun vadeli stratejiler belirleyerek teşvik alanlarınızı ortaya koyduğunuz zaman bunun getirisi çok yüksek oluyor. Türkiye'de ise biz hemen hemen her şeyi teşvik ediyoruz. Çinli otomobil firması BYD Türkiye'de otomobil fabrikası kuracağım dedi. Arsadan elektriğe, finansmandan vergisi indirimlerine kadar bir sürü teşvik verdik ancak yatırım gelmedi. Bir dönem buğday üretimi çok fazlaydı, hatırlıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin siloları dolmuştu. O dönemde un değirmenleri, un fabrikaları, makarna fabrikaları teşvik edildi ve milyarlarca lira bu alana teşvik, destek verildi. Türkiye'nin dört bir yanında makarna ve un fabrikaları kuruldu. Ancak daha sonra bunların çoğu iç pazardaki doygunluk, dış pazardaki rekabet gücünün olmayışından dolayı çoğu kapandı, battı ve milyarlarca liralık bu teşvikler ziyan oldu. Şimdi de yine teşvik ve destekler konusunda seçici olunmadığı için her şeyi teşvik edelim, her alanda yatırımlara destek verelim denildiği için Türkiye neredeyse hiçbir alanda iddialı konuma gelemiyor. Ama Kore modeli bize şunu gösterdi: savunma sanayi, otomobil sanayi, işte ağır sanayi, tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, tamam hepsi bunlar bir yana. Bunlarla önce olabilirsiniz fakat tek başına işte biz savunma alanındaki yatırımlarla savunma sanayi ihracatımız 10 milyar dolara çıktı diye övünüyoruz. Bu alanda yeni yatırımlar yapıyoruz, pazar payımızı artırdık diye seviniyoruz ama Kore işte 99 yılında çıkarttığı kültür endüstrisinin teşvik yasasıyla sadece bir müzik grubunun kliplerinden ve şarkılarının satışından 50 milyar dolar kazanıyor. Sadece bir diziden 17 ile 35 milyar dolar kazanıyor. Böyle bir tablo söz konusu ve gelinen noktada Güney Kore'de kişi başına milli gelir, biz Kore'ye savaşa gittiğimizde, Kore'yi bağımsızlık mücadelesini desteklediğimizde 180 dolardı Kore'de kişi başına düşen milli gelir. Bugün Kore'de kişi başına düşen milli gelir 37 bin dolar, Türkiye'de 18 bin dolar. Kore'de enflasyon %3, 3,2, Türkiye'de %32, 10 kat. Kore Merkez Bankası'nın politika faizi %3, Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizi %37. Böyle bir ekonomik uçurum yıllar önce yardıma, desteğe, kurtuluşuna
asker göndererek yardımcı olduğumuz Kore'nin işte bu uzun vadeli stratejik hamlelerle, teşvik ve destek politikalarıyla attığı adımların semeresini toplayarak geldiği nokta bu ve aramızdaki ekonomik ve sosyal uçurum da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Evet, Uzak Doğu'dan yeniden bir Akdeniz'in sıcak iklimine gelelim ve Umberto Tozzi'nin, İtalyan şarkıcı Umberto Tozzi'nin Ti Amo şarkısını dinleyerek biz neden bu noktadayız, Kore neden o noktada diye yavaşça şöyle bir düşünelim.

0: Evet, İtalyan şarkıcı Umberto Tozzi'nin 1980'lerde popüler olan şarkısı Ti Amo'yu dinledik. Seni seviyorum diyordu Umberto Tozzi. Akdeniz sıcaklığını hissedelim dedik. Güney Kore'den, Uzak Doğu'daki ekonomik gelişmelerden sizleri haberdar ettikten sonra. Peki neden Güney Kore bu konuda başarılı oldu da Türkiye'de olmadı? Bence çok özetle söylemek gerekirse istikrarlı bir şekilde her gelen hükümet alınan bu kararları sürdürdü. 1999'da çıkartılan bu yasayı daha sonra Kim Jong-un yerine gelen diğer yönetimler, hükümetler de devam ettirdi. Oysa bizde 97 Asya krizi yaşandığında Çiller hükümeti görevdeydi ve 5 Nisan kararları alınmıştı. Sonra gelen hükümet o kararları rafa kaldırdı. 2001'de Kemal Derviş geldi, güçlü ekonomiye geçiş ve yapısal reform programını ilan etti. Program başarıyla 2008'e kadar sürdü. Ancak 2002'de AK Parti iktidara geldi. 2008-2009'a kadar programı sürdürdü. Olumlu sonuçlar alındı. Ondan sonra program bir kenara itildi ve farklı politikalar izlendi. Yani ekonomi sürekli bir yapbozla, kriz dönemlerinde alınan kararların 2-3 yıl sonra terk edilmesiyle, uzun vadeli, uzun soluklu stratejilerin belirlenmemesiyle maalesef biz sürekli patinaj yaparken, diğer tarafta Güney Kore 25 yıl aynı stratejiyi belirlediği ve hedef koyduğu stratejiyi ödün vermeden sürdürdüğü için bugün dediğim gibi sadece kültür endüstrisinden 100 milyarlarca dolarlık bir kazanç elde ediyor. Biz ise acaba nereden 1 dolar 5 dolar daha ihracat geliri elde edebiliriz ya da nereden daha düşük faizle borç bulabiliriz diye düşünüyoruz. İşte bu tablonun günümüze yansıyan bir başka somut göstergesi piyasadaki emisyon hacmi. 2008-2009'da uygulanan, 2009'a kadar uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programıyla Türkiye'de enflasyon tek hanelere düşmüştü. Hatta 6 sıfırlı banknotlar tedavülden kalktı ve en yüksek kupürü 200 lira olan banknotlar AK Parti hükümeti döneminde tedavüle sunuldu. Gerçekten olağanüstü bir gelişmeydi bu. Yıllar sonra 100 lira, 200 lira gibi paralarla ekonominin çarkları dönüyordu. 2009 yılının 1 Ocağı'nda bu yeni banknotlar piyasaya çıktığında 200 liranın dolar karşılığı 100 doları aşıyordu. 200 lirayı zaten o dönemde bulmak mümkün değildi. Otomatik para ödeme makinelerinde bile 200 lira yoktu. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira. Tesadüf ederseniz de 100 lira vardı. Oysa bir süre önceki programımda da sizlere aktarmıştım. Artık ATM'lerde 50 lira bulmak mümkün değil. 50 lira konulmuyor para ödeme makinelerine. 20 lira, 10 lira, 5 lira zaten uzun süredir kalkmıştı. Artık 50 lira konulmuyor ve şimdi yeni sıkıntı, 100 liralık banknot da yok artık ATM'lerde. %80'i 90'ı 200 liralık banknotlardan, yani en yüksek kupürlü banknotlardan oluşuyor. Zaten Merkez Bankası'nın emisyon hacmi verilerine baktığımızda 1 Temmuz itibarıyla piyasadaki banknot, tedavüldeki banknotlar içerisinde 200 liranın payı %89'a yükselmiş vaziyette. 2009'da bu banknotlar ilk piyasaya çıktığında 200 liranın emisyon hacmi içindeki payı sadece %5,5'tu. Şu anda %89. 100 liranın payı ise %8,16. Geçen yıl %11'di 100 liralık banknotların payı, 3 puan daha düşmüş ve 8,16'ya gerilemiş. En yüksek kupürlü iki banknotu birlikte hesapladığımızda 100 lira ve 200 liraların payı %97'ye çıkıyor. Yani cebimizde 100 ve 200 liranın dışında para taşımanın bir anlamı yok gibi. Peki Merkez Bankası'nın resmi web sitesindeki enflasyon hesaplayıcısına girdiğimizde bize ne söylüyor? 2009 yılında 200 liranın bugünkü karşılığı ne olmalı diye Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına girdiğimizde hesap bize diyor ki 2009 1 Ocak'taki 200 lira bugün 5143 lira olmalı. Eğer gerçek değerini muhafaza etmesini istiyorsanız 2009'daki 2100 lira bugün 5143 lira olmalı, aynı şeyleri, aynı işlevi görebilmesi için. Yani en az 25 tane 200 lira olmalı ki cebinizde 2009'daki 200 liranın karşılığını elde edebilirsiniz. Böyle bir tablo. Peki aynı hesaba göre 200 liranın bu enflasyon hesabı çerçevesinde bugünkü reel karşılığını 7 lira 78 kuruş. Evet, 200 liranın bugün reel karşılığı 2009'dan bu yana olan enflasyon hesabıyla indirgendiğinde 7 lira 78 kuruş sevgili dinleyiciler. 200 lira artık puldan da öte bir anlamsız para haline gelmiş vaziyette. Ya da eğer 200 lira ve 100 lirayla ekonominin çarkları dönecekse, çünkü insanlar kartla geziyor diyebilirsiniz, kimse nakit para taşımıyor diyebilirsiniz, ancak kırsal kesimde insanlar, ekonomi hala nakit dönüyor. Pazarda, küçük esnafta ekonomi hala nakitle dönüyor. Şimdi 200 liralık bir alışveriş için bugün 5000 lira yanınızda bulundurmak zorundaysanız, 25 tane banknot taşımak zorundaysanız, bu bir külfet. Kaldı ki bu aynı zamanda bankalar için de bir külfet. Çünkü 200 liranın dışında para ödeme, otomatik para ödeme makinelerine para koymak mümkün değil. Ve gün içinde, daha önce 2 günde bir ATM'lerdeki para yükleme uygulaması neredeyse gün içinde 2-3 keze dönmüş vaziyette. Bu da bankalar için olağanüstü bir külfet. Hemen hemen günde 2-3 kez banka ekipleri ATM'leri dolaşarak boşalan nakitlerin yerine yeni 200 liralar koymak zorundalar. O zaman şunu zorluyor şartlar. 200 lira ve 100 lira artık anlamsız hale geldiğine göre ve Merkez Bankası enflasyon hesap mekanizması da size bugünkü karşılığı 5143 lira olmalı dediğine göre 1000 liralık ya da 5000 liralık banknotlar çıkartmak zorundasınız. Bunları çıkartmadığınız sürece ekonomideki bu nakit darboğası devam edecek ve para daha hızlı değer yitirmeye, pula dönüşmeye devam edecek. Bu da ekonominin bir gerçeği ve uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'yi getirdiği noktanın somut bir başka boyutu. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 15'te başlıyor, 16'ya kadar sizlerle birlikte oluyoruz. Önümüzdeki hafta başında yine Türkiye'nin ekonomi gündemindeki sıcak gelişmeler ve dünya ekonomisindeki başlıklarla ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. O güne kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın. Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler içinde kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor, birçok noktada devam eden yangınlar var. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'ü aşkın belediye başkanının yeni partiye katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde tercih danışmanlığı birimleri kurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor dedik. Birçok noktada devam eden yangınlar var. Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'in Dikili ilçesinde de makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir yeni yangın haberi de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. Yangınlara ilişkin gelişmeleri aktaralım. İlk olarak Antalya'nın Alanya ilçesindeyiz. Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan bir çalışma yürüttü. Yangını 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılmıştı. Karadan söndürme çalışmaları ise aralıksız sürdü. Havadan müdahalinde önümüzdeki dakikalarda yeniden başlaması bekleniyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya'nın Alanya ilçesine çıkan yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu açıkladı. Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, yangının ormanlık alanda seyrettiğini, tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 45 evin tahliye edildiğini bildirdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'de çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Ekiplerin yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Göktepe yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun da altını çizdi. Daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti. Dünden itibaren etkili olan bir başka yangında İzmir'de, İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı mahallesi Eyko sitesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler ve itfaiye alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü. Ve bir yangın haberi de maalesef Fethiye'den geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeşil Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlara ilişkin gelişmeleri an be an aktarmaya, bölgeden canlı bağlantılara da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ancak şimdi bültenimizde sırada günün diğer gelişmeleri var. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın dün yaptığı açıklamayla 200 aşkın belediye başkanının yeni partiye katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Günaydın, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili de İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını bekleriz dedi. ASKİ Genel Müdürlüğü Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında Ankara'nın içme suyuna ilişkin salgın iddiaları paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Altınok'un halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını işlediği öne sürüldü. Ve sevgili dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini sizlere aktaracağız. Hemen arkadaşlarımdan kontrol ediyorum son dakika bilgisini. Evet, Uşak Belediyesi ile alakalı olarak Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 şüpheliye yönelik operasyonlarda kamu zararının 16.866 lira olduğu tespit edildi. Soruşturmada Yalım'a ait iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belge el konuldu. Bu son dakika gelişmesi olarak verdik ancak dünden itibaren haber sitelerinde gördüğünüz bir haberdi. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde tercih danışmanlığı birimleri kurdu. Bakanlıkça dün itibariyle başlayan ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek YKS tercih sürecinde adayların sağlıklı yönlendirilmesi hedefiyle ülke genelinde 11.576 YKS tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. İstanbul'da Kadıköy'de 7.000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazığın çakılmasıyla başlandı. Cami inşaatının 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.
2: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, hava durumuna geçmeden önce az önce aktarmam gereken bir son dakika gelişmesini hemen şimdi sizlere aktaralım. Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmiş durumda. Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve hava durumunun detaylarına bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara açık 28 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 27, İzmir 36 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 41, Gaziantep 40, Diyarbakır 43 derece ve Van parçalı bulutlu 31 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Otakçılar Anıt Mezar yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. 3 şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor gün içerisinde de. Bakırköy'de ise Aksu Caddesi sahil yolu Bakırköy yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. 1 şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Temmuz 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa, saatim 07.12'yi gösterirken. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, daha önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ve Instagram Güçlü Özgan, küçük harf ve birleşik Güçlü Özgan ve noktasız elbette yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki bizler için çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına ki sıcak son dakika bilgilerimiz de var, ama oraya gelmeden önce işte az önce program başlarken de dinlediniz. Bütün program boyunca da Şilili müzisyen Victor Jara'dan şarkılar dinleyeceğiz. Neden? Böyle kısaca hatırlatmak istiyorum. 53 yıl sonra bile olsa, hani dünyanın bir yerlerinde adalet aradan 53 yıl bile geçse sağlanabiliyor diyen, bir dedirten, bizlere bunu söyleten bir gelişme yaşandı. Söyleyeyim, açıklayayım. 1973'te katledilmişti Victor Jara. Onun katledilişiyle ilgili olarak ki bir davada firari bir sanık vardı. Emekli bir albay Nelson Mazzei isminde bir albay. Bu albayla ilgili olarak bundan 3 yıl önce bir hapis cezası verilmişti. 2023'te 25 yıl 2 gün Victor Jara'nın katledilmesiyle ilgili bir hapis cezası almıştı. Daha doğrusu o hapis cezası kesinleşmişti. Ne oldu? O albay kaçtı. Kayıplara karışmıştı. Sonrasında geçtiğimiz günlerde biz öğrendik ki bu kişi bir kırsal bir bölgede yakalanıyor. Pinochet darbesi, Şili'deki Pinochet darbesi, hatırlayınız. O darbe gerçekleşir gerçekleşmez hemen ertesi gün gözaltına alınmıştı Şilili müzisyen Victor Jara. Şili stadyumunda işkence görmüştü, parmakları kırılmıştı. Bir kez daha gitar çalamasın diye parmakları kırılmıştı. Sadece bu mu? Maalesef bir gün sonra, dediğim gibi 16 Eylül 1973'te de 44 kurşunla vücudundan 44 kurşun çıkartılmıştı. 44 kurşunla katledilmişti. Sanatçının kızı bir açıklamada bulundu bu gelişmeden sonra. Amanda Jara, 50 yıl sonra da gelen bu adımı, diyor, adalet olarak nitelendirmek güç ama yine de elbette sevindirici, dedi Victor Jara'nın kızı Amanda Jara. Tabii o davada 2023'te 6 kişiye 25'er yıl hapis cezası verilmişti. O kaçak albayın yakalandığı davadan bahsediyorum. Bu ismin yakalanmasıyla birlikte o davada firari sanık kalmadı. Şunu hatırlatmak gerekiyor ki programın ikinci bölümünde biraz daha detaya gireceğim bu süreçle ilgili olarak. O 1973 ve 1990 yılları arasında ülkesini yönetmişti Pinochet ve 40 bine yakın insan öldürüldü o süreçte. Sadece öldürülmedi, hala ulaşılamayan insanlar var. Hala Pinochet, diktatör Pinochet'in öldürdüğü ya da kaybettiği o 40 bin kişiden ulaşılamayanlar da var. İşte bugün Victor Yara'nın anısına biz de tüm program boyunca ondan, gerçekten o güzel sesinden güzel yorumlarını dinleyeceğiz. Söylediğim gibi buradan bir kez daha saygı gönderelim Victor Yara'ya ve devam edelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Bir son dakika bilgisi, önce onu aktarayım izninizle. Az önce Selin yazıcı da aktardı gerçi ama Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik olarak bu sabah bir operasyon gerçekleştirildi. Dün Üsküdar'dı biliyorsunuz. Bugünkü adres Etimesgut. Gelen bilgiler şu dakikaya kadar, şöyle söyleyeyim ki gelecektir program içerisinde savcılıktan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yok benim şu dakikaya kadar görebildiğim kadarıyla, ama o bilgi gelir gelmez tabii ki sevgili İrem, editörüm İrem bana iletecektir ve detayları öğreneceğiz. Ama ilk gelen bilgi operasyonda, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyle ilgili olarak bir gözaltı kararı var. Söylediğim gibi detaylar gelsin. Cumhuriyet Savcılığından bu konuya dair başlıklar, detaylar açıklansın. Elbette program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Devam edelim. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına konuşuruz. Siyaset, açılım süreci vesaire. Bunlarla ilgili bilgiler var ama asıl uğraştığımız yangınlar. Antalya'da, İzmir'de, Muğla'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de pek çok noktada çıkan orman yangınlarıyla şu dakika itibariyle havadan ve karadan müdahale sürüyor bu yangınlara. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Örneğin Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç, Altıntaş ve Çanakkale merkezdeki yangınların tamamen kontrol altına alındığı bilgisini verdi Tarım ve Orman Bakanı. Diğer yerlerde de Antalya'daki, Alanya'daki ya da İzmir, Bornova'daki yangın, yine Kaş'taki yangınların da devam ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Bir kere yaşayanlara, tanıklık edenlere, ki benim de çok yakın arkadaşlarım dün o yangınla ilgili o panik halinde fotoğrafları da attılar. Canlı yayında da konuştuk onlarla, dostlarımın hani evleri de risk altındaydı. Herkese geçmiş olsun diyorum. Mücadele edenlere, bu yangınla mücadele edenlere de başarılar diliyorum. Söylenecek fazla maalesef bir şey yok. Neden? Çünkü bizim de canımız daha önce. Evet, orman yangınlarına mücadele önemli ama bir yandan da o yangınla mücadele edenlerin sahadaki hali. Biz geçtiğimiz yıllarda çok acı tecrübeler yaşadık bu konuya dair. Sadece biz değil. Örneğin hemen komşuda Yunanistan'da daha dün, ki Avrupa'nın pek çok, Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor. Daha dün Yunanistan'da 3 itfaiye görevlisinin yangınlarla mücadele konusunda, yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Aman ülkemizde de böyle bir şey yaşanmasın. Söylediğim gibi geçmiş yıllar itibariyle biz benzer tablolara da maalesef tanıklık ettik. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha ve devam edelim. Bu konuya dair bütün bilgiler, bütün gelişmeler de gün içerisinde, onu da aktarayım, özellikle haber bültenlerinde konuklarla, uzmanlarla ve muhabirlerle, yerinden bağlantılarla ülkenin pek çok noktasındaki orman yangınlarını takip ediyoruz. O son dakika bilgilerinde gün içerisinde Radyo Sputnik'te, özellikle haber bültenlerinde söylediğim gibi dinleyebilirsiniz. Geçelim günün gündemin diğer başlıklarına. Şu çerçeve yasa meşhur, günlerdir konuşuyoruz, günlerdir biz bu meseleyi tartışıyoruz. Ne zaman gündeme gelecek? Bu tartışmalar yapılırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra konuştu ve şu ifadeyi kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde menzile varıldığında, menzile vardığında Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak ifadelerini kullandı. Bu süreçte 86 milyon ferdiyle kazanan Türkiye olacaktır dedi. Bir de takvim verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu çerçeve yasanın, biz de bu zaten teyit edilmese de bilinen bir gerçekti, konuşulan bir gerçekti. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki günler dedi ama Ağustos ayının ilk haftası, 5'i, 4'ü, 5'i gibi muhtemeldir ki bu yasada meclise gündemine gelecek ve hızlıca kabul edilip yürürlüğe girecektir diye düşünüyorum. Hala geçtiğimiz günlerde çok detaylı konuştuğumuz için girmeyeceğim ama çerçeve yasanın çerçevesine dair hala net, evet, birkaç bilgi elimizde. Aktardım ben de elimden geldiğince size ama bu konuda net, somut bir bilgi yok. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yapmadan önce süreci ilerleten, yürüten, AK Parti adına yürüten iki ismin, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Abdullah Güler, ki aralarında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Numan Kurtulmuş da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştüler. Bir açıklama yapıldı mı? tabii ki yapılmadı, biliyorsunuz zaten bu konuda hep şeffaflık eleştirisini gündeme getiririm ben, ya da getirmeye çaba gösteriyorum öyle söyleyeyim. Ama şu görüldü, muhtemeldir ki yasa ellerinde, bir metin var ellerinde. Bu görüşmeden sonra da metni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundukları yönünde de bilgiler var. Zaten Erdoğan da hemen bu görüşmenin ardından akşam gerçekleşen kabine toplantısında da az önce aktardığım açıklamayı, detaylarını aktardığım açıklamayı da yaptı. Bu arada enteresan bir kulis bilgisi. Kimin emeğe saygı, Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan dün bunu paylaştı. Benim dikkatimi çektiği için sizlerle de paylaşmak istedim. İktidar partisinde, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çözüm sürecine yönelik bazı endişeler var diyor Nuray Babacan. Yani Öcalan istedi, siz PKK'ları bıraktınız. Tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu. Böyle bir kampanya yapılırsa partiye ya da yasaya karşı, düzenlemeye karşı böyle bir kampanya yapılırsa oldukça zor durumda kalabiliriz şeklinde bir açıklaması, ya da daha doğrusu bir kulis bilgisi oldu. Siyasi açıdan büyük yükü olabilir bu meselenin şeklinde tartışmalarında iktidar kanadında, iktidar partisi kanadında yapıldığında söylüyor. Gerçi mesela hani bu sadece bir kulis bilgisi olmasının ötesinde, hani aylardır devam eden bu süreçte hep biz de söylüyorduk bunu, konuşuyorduk. Bunun bir siyasi maliyeti, negatif ya da pozitif, siyasi bir maliyeti olacaktır elbette. Sonuçta AK Parti deyince akla ne geliyor? Sandığı kollayan, özellikle kamuoyu yoklamalarını çok dikkate alan, verilen her kararda, artık 25 yıllık tecrübemiz de var değil mi? Neyiz biz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Buradan biliyoruz ki AK Parti bunun hesabını yapıyor. Hani bu sessizliğin, genel olarak ortaya çıkan bu sessizliğin de dikkat çekici olduğunu hatırlatalım. Bir de buna Nuray Babacan'ın bu kulis bilgisi de eklenince gerçekten manidar bir tablo ortaya çıkıyor. Bu arada Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu hani meclis içerisinde bu sürece yönelik olarak hani karşı bir tavır içerisinde İyi Parti ilk gününden beri. Diğer partilerden çok fazla bir ses çıkmıyor. Ama mesela İyi Parti Müsavat Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da dün partisinin grup toplantısında konuştu ve Türk milletine çerçeve yasada neyin teklif edileceği hala ortada yok dedi ve iktidar susuyor dedi ve bu kanun teklifinin adeta halktan, yurttaştan, seçmenden, vatandaştan bir şekilde saklandığı yönünde de bir iddia, bir yorumda bulundu. Bu yorumda benim çok dikkatimi çekti. Bu yorumu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle genel olarak bakıldığı zaman, hatlara bakıldığı zaman, çerçeve yasa, işte önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşacağız. Buna dair gelişmeler bu. Bunlar aktarabileceğim başlıklar. Dilerseniz bir de günlük siyasette ya da siyasetin günlüğünde neler var, neler yok, buna bakalım.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyasetin günlüğünde ne var? Dün yani bir kesim, konuştuğum arkadaşlarım da bunu söylediler. Yani aklına, fikrine önem verdiğim dostlarım da bunu söylediler. Kimileri bekliyordu, kimileri açısından da oldukça şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ahmet Davutoğlu parti siyaset, ya şöyle söylüyor, siyasetten çekiliyorum demiyor ama şu ifadeyi kullanıyor. Parti siyasetinden çekilme kararı aldık. Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık dedi. Dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla. Teknik bilgi vereyim sadece. Ağustos ayı itibariyle bir kapanış kurultayı yapacak Gelecek Partisi ve faaliyetlerine son verecek. Tabii alışkınız, Davutoğlu böyle çok uzun bir metin paylaştı. Böyle çok detayları olan bir metin paylaştı. Neden siyaseti bıraktığına dair başlıklar var ama burada şunu görmek, şunu anlamak herhalde gerekiyor. Ya da bizim soracağımız elbette birkaç soru, birkaç eski ifadelerini hatırlatacağımız birkaç hatırlatmamız var. Öyle söyleyeyim, yanlış cümle kurdum ama hoşgörünüze sığınıyorum. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı, dediğim gibi, önemli. Kendi siyasi tarihi açısından önemli. Türkiye açısından ne kadar önemli, o ayrı bir tartışma konusu. Yani ben başlık atmak isteseydim, stratejik derinlikten değerli yalnızlığa, Davutoğlu'nun değerli yalnızlığına giden süreç derdim. Eğer yazılı medyada çalışıyor olsaydım. Tabii bundan sonraki süreçte ne olacak? Şu ifadeleri dikkat çekici, o uzun mektup. Otoriter rejimin milli ve manevi değerler üzerinden kalıcılaştırılmak istendiğine dair uyarılarda bulunuyor Ahmet Davutoğlu. İktidarın önümüzdeki dönemde kalıcı hale gelmek için anayasa değişikliği dahil yeni adımlar atacağının bir işareti olarak da bir şekilde Davutoğlu'nun bu açıklamasını okumak ya da bu yorumunu okumak da mümkün. Yani bu süreçte ne olacaktır söyleyeyim size. Hani şöyle bir hatırlatma yapayım. O benim dikkatimi çekmişti. O bu süreçte yaklaşık 10 milletvekili değil mi Kılıçdaroğlu ile o altılı masa sürecinde Gelecek Partisi 10 milletvekili almıştı. Pek çoğu istifa etti. AK Parti'ye geçenler oldu. İYİ Parti'ye geçenler oldu. Şu an itibariyle 4 milletvekili var. Gelecek Partisi bünyesinde görev yapan 4 milletvekili var. Bu vekillerin de hangi partiye geçeceğini sonuçta sağdan yani siyasi yelpazenin sağından gelen isimler bunlar. Hangi partiye geçeceğini tahmin etmek herhalde hiç de zor değil. Böyle bir tablo ortada. Hani daha fazla uzatmayayım diyorum ama iki hatırlatmam var. Hani Davutoğlu ve siyaset deyince bunlardan bir tanesi belki hani siyaseti bıraktıktan sonra hani parti siyasetini bıraktıktan sonra buna dair bir hoca yazmayı çok sever. Belki bir kitap yazar. Bir ne? Hani konuşacaktı. Ne demişti? Birileri insan içine çıkamayacak. Ya da 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasındaki dönemi anlatırsam yer yerinden oynar ifadelerini kullanmıştı Ahmet Davutoğlu. Bu konudaki sessizliğini koruyor. Bu konudaki sessizliği devam ediyor Ahmet Davutoğlu'nun. Bu açıdan bir beklentisi var kamuoyunun, en azından biz gazetecilerin, unutmayan gazetecilerin bu konuda bir beklentisi var. Bir de hani siyaset demişken de hani siyaseten çok da belki millet neden Gelecek Partisi'ne itibar etmedi bu süreçte? Belki bunun da

Ya da şöyle söyleyeyim, umuyorum, bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Neyse, Davutoğlu meselesini çok da daha fazla uzatmamak gerekiyor. Stratejik derinlikten değerli yalnızlığa giden bir sürece tanıklık ettik. Geri kalan dönem itibariyle yolu açık olsun. Peki, devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neler yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Enteresan bir yazı kaleme almış sevgili arkadaşım Candan Yıldız T24'teki T24'teki köşesinde CHP içerisinde bir tartışmanın yaşandığı yönünde. Neden bahsediyorum burada? Bu önemli. Şöyle, bazı milletvekillerinin hızlıca ki biliyorsunuz Özgür Özel ve ekibinin de bu yönde bir talebi vardı. Kabul de görmemişti. Görmeyeceğini de söylemiştik zaten. Hızlıca bir kurultay sürecinin hızlıca başlatılmasını talep ettiği yönünde CHP'deki kalan milletvekillerinden bahsediyoruz. Ve Kılıçdaroğlu'nun da bu kurultayda aday olmaması yönünde bir çağrı yapacakları, yakın bir süreçte birkaç gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacaklarına dair bir haber benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaştım. Yani bölünen CHP'de bir bölünme daha mı yaşanıyor diye sorduran bir gelişme olarak hani hafızamızdaki yerini korusun. Bu arada yeni parti ile ilgili de birkaç detay, birkaç ayrıntı var. Özgür Özel konuştu. Yeni parti için biliyorsunuz bir hazineden yardım alıp almama tartışması vardı. Onun olması çok zor. Yani siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor da bugün itibariyle üye kaydının başlayacağını açıkladı Özgür Özel ve bir de yeni parti için bağış kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Bu önemliydi. Şöyle bir bakıyorum başka başlıklar. İşte az önce bültene girerken söyledim. Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı dahil olmak üzere çok sayıda kişiyle ilgili olarak bir gözaltı kararı olduğunu da öğrendik. Şu dakikaya kadar hala bakıyorum. Savcılıktan bir açıklama var mı Ankara Cumhuriyet Savcılığından? Doğrusu ben göremedim. Olursa onu size aktaracağım. Tabii dün de söylediğimiz gibi Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleşmişti. Orada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhidin iddiaları dikkat çekici. O dün itibariyle dışarıya yansıdı. Müteahhit ne diyor? Yaklaşık 1 milyon doları parça parça çikolata kutusuna benzer bir kutuda otoparkta ve belediyede elden teslim ettiği yönünde de bir iddiası var. Dedetaş'ın danışmanının belediyedeki makam odasında da 860 bin dolar o danışmana da teslim ettiği yönünde de bir iddia. Bu sadece dediğim gibi etkin pişmanlık kapsamında ki bu süreçlerde, bu davalarda CHP, eski CHP ya da CHP'li, şu an Sinan Dedetaş hala CHP'li, onu söyleyelim. Yani CHP ile ilgili o belediyelere gerçekleşen operasyonlarla da çok sık gündemimize aldığımız bir konu. Operasyon demişken, bugünkü operasyonla birlikte 2024 yerel seçimlerinden sonra işte İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya toplamda 50 il ve 51 oldu bugünkü Etimesgut operasyonuyla birlikte 51 il ve ilçede belediye başkanlarının tutuklandığını ya da gözaltına alındığını ya da görevden alındığı bilgisini de aktarmış olalım. Düzeltiyorum, 42 CHP'li belediye, 41 CHP'li belediye, 10 da DEM Partili belediye. Bu ayrımı da yapmak gerekiyor ama toplamda 51 belediyeye bu ve benzeri operasyonların düzenlendiğini hatırlatmakta da fayda var. Devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. Cemil Tugay tartışması yeni parti içerisinde İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Gökhan Günaydın'a soruldu bu mesele. Hani CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın durumundaki bir belirsizlik var. Yani Gökhan Günaydın net bir yanıt vermedi, onu söyleyeyim. Hani ne olacak, AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi ki kuruluş yıl dönümünde AK Parti'nin böyle bir adım atılacağı yönünde iddialar. Dün de dile getirmiştim bunu. Ne dedi Gökhan Günaydın yeni partinin grup başkan vekili? İzmir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet, yeni parti yönetimi de Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik ciddi bir endişesi olduğunu gösteren bir cümledir bu. Yorumda bu açıklamanın yorumu da
budur. Onu da aktarmış olayım. CHP demişken, CHP'lilerle ilgili, CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalar demişken şunu da hatırlatalım. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin biliyorsunuz bir dava yürütülüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı.

0: yargılanıyor. Toplamda da 200 sanık var. Bu davada da 24 Ağustos'ta, yani yaklaşık bir ay sonra bir mahkeme heyeti bu konuda açıklama yaptı. Kararını verecek. Bu yönde bir açıklama var. Aklınızın bir kenarında dursun dilerseniz. Şimdi bir müzik arasına gidelim. O müzik arasından sonraki, biliyorsunuz bugün söyledim programın başında, Şilili müzisyen katledilen darbeci, Pinochet yönetimi tarafından katledilen Şilili müzisyen Victor Jara'dan şarkılar dinliyoruz. Arkasından beraber olacağız tekrar.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. İlk bölümde ağırlıklı olarak siyaseti konuştuk. Siyasete dair gelişmeleri anlatmaya çaba gösterdik, aktarmaya çaba gösterdik. Tabii siyaset deyince hukuk da akla geliyor. Artık son dönem itibariyle özellikle CHP'li belediyelere yönelik ya da yeni partili belediyelere, bazıları öyle bazıları öyle, onlara yönelik operasyonlar geliyor. Ama tabii bizim takip ettiğimiz, bizim hayatımıza daha çok dokunan bazı davalar, bazı soruşturmalar da var. Bunu görmek açısından aktaracağım başka başlıklar da var. Simge, istersen devam edelim hadi.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Hadi biraz değişsin, hadi biraz daha halkımızı görelim. Halkın, yurttaşların gözünün üzerinde olduğu, dikkatinin üzerinde olduğu davalardan bahsetmek istiyorum. Hani değişmesi gereken sistemin, değişmesi gereken düzenin ne olduğunu bize gösteren davalar. O davalardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturmasına dair enteresan bir gelişme var. Onu aktaracağım ama biliyorsunuz Tunceli'de öldürüldüğü belirlendi artık. Gülistan'ın Munzur Üniversitesi öğrencisi. Geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmişti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 ilde ve düzenlenen bu operasyonda da 18 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Dün akşam saatlerinde bu 18 kişiden 8'i Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Orada ifadeleri alınıyor. Benim ulaşabildiğim bilgiler sabah saatleri, bu saatler itibariyle de bu ifade alma sürecinin devam ettiği yönünde. Gün içinde bu isimlerle ilgili bir tutuklama kararı mı ya da başka bir karar mı çıkacak, onu göreceğiz. Ama ilginç bir iddia, ilginç bir haber benim dikkatimi çekti. Akşam gazetesinde bu, emeğe saygı ve aynı zamanda da kaynağımı belirtmek açısından önemli. Biliyorsunuz bu soruşturma kapsamında Adalet Bakanı'nın da işaret ettiği bir isim vardı. Umut Altaş. Umut Altaş kim? Umut Altaş işte tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisinin oğlunun da arkadaşı. O da şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunuyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirafname başlıklı bir haber gönderdi, bir mektup gönderdiği yönünde bir iddia yer aldı. Nerede? Dediğim gibi akşam gazetesinde ilginç ifadeler var orada. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlunun, Türkay Soner'in kendisine bir kızı öldürdüğünü söylediğini itiraf ediyor. İddia bu yönde. O mektupta ifadeler de dikkat çekici. Türkay bana diyor mektupta, bu kişi Altaş, bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım, kafasına sıktım şeklinde de bir ifade, kendisine yönelik olarak bir ifade de bulunduğunu söylüyor. Hatta işte o gün neler yaşandı, 4 Ocak 2020 tarihinde neler yaşandı, neler oldu, neler bitti, böyle dakika dakika o mektupta anlatıyor. Akşam gazetesinin haberi benim çok dikkatimi çekti. Bunu size aktarmak istedim. Bu soruşturma gerçekten, hani konuya girerken de söyledim, Erdal İnönü siyasetimizin ilginç isimlerinden bir tanesi. Dönem dönem böyle sesler, hatırlatma sesleri de kullanacağım elbette. O da ne diyordu? Halkımızı biraz görelim, halkımızı biraz görelim. Bu ifade benim dikkatimi çektiği için bunu kullandım. Devam edelim. Hukuk demişken, adalet demişken, Kartalkaya'ya da ile ilgili de bir gelişme var. Davayla doğrudan ilişkili değil ama o kayak merkezinin sahibi olan kişinin yine bir oteli, yine aynı bölgede Halit Ergül, biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı Halit Ergül, diğer aile üyeleriyle birlikte Halit Ergül'e ait Gazel Otel, Gazelle diye yazılıyor, Gazel diye okunuyor herhalde, o otelle ilgili bir kaçak yapıların, otel içindeki kaçak yapıların yıkılmasına dair bir karar alınmıştı. İşte dün itibariyle, geçtiğimiz gün itibariyle o yıkım sürecinin de başladığını hatırlatmak istiyorum. Hani ruhsatlandırmada belli ki daha önce sorunlar yaşanmış, belli sorunlar varmış. O sorunların nasıl aşıldığını hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biliyoruz. Zaten onun bedelini 78 kişi orada o Kartalkaya'daki o ruhsatlandırma, işte yangın önlemleri, yangına karşı güvenlik önlemleri vesaire, aylardır biz bunu, bu meseleyi anlatmaya çaba gösteriyoruz. O ruhsatlandırma sorunlarının nasıl aşıldığını da tahmin etmek hiç zor değil. 78 kişi can verdikten sonra mı bu ve benzeri kararların alınması gerekiyordu? Doğrusu kocaman bir soru işareti. Bu arada ailelerin de bir çağrısı var. Onu da izninizle buradan aktarmak istiyorum. Onlar da diyorlar ki bu yıkılan Gazel Otel'in, yani Halit Ergül'ün, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün yine sahibi olduğu bu otelin yıkıldıktan sonraki o alana, otelin bulunduğu alana o 78 can için bir hatıra ormanı yapılmasını talep ediyorlar. Ben de buradan o talebi sizlerle paylaşmış olayım ki ben de bu talebin son derece makul bir talep olduğunu da söylemek istiyorum. Hatırlıyor musunuz efendim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik olarak bir cinsel istismar da bulunulduğu iddiası, o iddia daha sonra bir davaya dönüştü ve o davada da bir gerekçeli karar açıklandı. Biliyorsunuz pek çok isimle ilgili bir ceza da gündemdeydi. Gerekçeli kararda dikkat çeken, benim dikkatimi çeken konu şu. Tabii Yargıtay'ın ve AYM'nin yerleşik içtihatlarına da gönderme yapılıyor orada. Mağdur ifadelerinin birbiriyle örtüştüğü, maddi deliller tarafından da bunun desteklendiği yönünde bir yorum var mahkemenin gerekçeli kararında. Sanıklar deniyor, kamu görevinin sağladığı kolaylıktan yararlandılar ve görevlerinden kaynaklanan güven ve otoriteyi mağdurlar üzerinde kullandılar. Mesajlar, cep telefonu mesajları vesaire, o çocuklara, kız çocuklarına gönderilen mesajlar vardı biliyorsunuz. Bu mesajlarında cinsel amaç taşıdığı yönünde de bir bilgi, bir detay, bir ayrıntı var. Dediğim gibi mahkemenin açıkladığı bu gerekçeli kararda unutmadığımızı söylemek, unutmadığımızı göstermek için bu ayrıntıyı, bu davayı sizi, davanın gerekçeli kararında aktarmak istedim. Ahbap soruşturması devam ediyor bu arada. Ahbap Derneği'ne yönelik olarak pek çok isim biliyorsunuz Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrılıyor. Berna Laçin, son olarak da Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursi'nin Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını söylemek istiyorum. Tabi bu arada hani mesele bu derneğe destekse eğer, ki bunlar hani bu isimler de bu destekleri gerekçesiyle, hani ne oldu da neden destek verdiniz diye soruluyor. Onlar da tamamı neredeyse pişmanım diyor ama mesela ben pek çok kamu görevlisinin de, belediye başkanının da aynı zamanda Haluk Levent'le yan yana fotoğraf verdiğini hatırlıyorum. O dönem itibariyle destek ve teşekkür açıklamaları da yine pek çok belediye başkanı ve kamu görevlisinden geldiğini açıklıyorum. Belki onlara da sorulur diye tahmin ediyorum ya da umut ediyorum. Neden destek verdiniz? Fark etmediniz mi bütün bu olanları diye de sorulabilir, değil mi? Kamu vicdanının rahatlatılması açısından Bu arada bir not daha aktarayım. Şöyle hızlı geçmek istiyorum bu bölümü. Neden? Çünkü şöyle ikinci bölümde biliyorsunuz, onun bilgisini de vereyim. İlk bölümün sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Gazilerimiz Ankara'da bir eylemdeler. Bugün 18. günü. Er Gazi ve şehit yakınları 18 gündür hak arayışındalar. Bunu konuşacağız ki hükümetten de açıklamalar var. AK Parti'den açıklamalar var, yeni bir yasal düzenleme yapacağız diye, ama o yasal düzenleme gazilerimizi, er gazilerimizi ve şehit yakınlarını ne kadar tatmin edecek, ya da bu Ankara'daki protesto ya da işte o eylem daha ne kadar devam edecek, bunu konuşacağız. Gaziler platform sözcüsü Soner Bardakçı saat başında bültenden hemen sonra konuğum olacak ve bu soruları da kendisine yönelteceğiz. 18 gündür zaten biz yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Bugün de ilk ağızdan öğreneceğiz süreç hangi noktada, gazilerimiz hak arayışındalar. Bu cümleyi kuruyor olmak bile gazeteci olarak, bırakın gazeteciliği, bir yurttaş olarak bana tuhaf geliyor. Bilmiyorum siz nasıl duyarken siz ne hissediyorsunuz, doğrusu merak ediyorum. Bir gün çalışanlarla ilgili bir suç duyurusu vardı, biliyorsunuz o haberle, o rozet takma töreni, o rozet takma töreninde törenine İstanbul İl Başkanlığındaki işte bir kas ajansından birilerinin görevlendirdiği 950 liraydı değil mi? 950 lira karşılığında görevlendirdiğine dair çok da güzel bir haberdi. Muhabir Ebru Çelik'in haberiydi Bir Gün Gazetesi'nden. Ki Kast Ajansı'nın sahibi de doğrulamıştı. O suç duyurusundan sonra savcılara, biliyorsunuz, Gürsel Tekin il başkanı bir çağrıda bulunmuştu. Bunu bir soruşturun şeklinde. İşte muhabir, Bir Gün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin savcılığa ifade verdiler. Şu sadece söylenen 3 ismin de söylediği, tek kurduğu bir tek cümle vardı, onu aktarayım. Haberin her satırı doğrudur, haberimizin arkasındayız dediler. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Şöyle diğer haberler üzerinden pek çok başlığım var sizlere, ama şöyle eleyerek de gitmek istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Birkaç ekonomi haberim var. Ha, şunu da söyleyeyim. Eren Kaşıkçı gerçekten hani kamuoyunun da çok sevdiği bir isim. MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı dün evinde ölü bulundu. Hani siz belki Kızıl Sakal olarak tanıyorsunuz kendisini. Gerçekten çok sempatik bir isimdi. MasterChef'teki o performansıyla da Türkiye tanımıştı kendisini. Evinde ölü bulundu. Şu an itibariyle, şu dakikaya kadar net, somut bir açıklama da yok. Ama soruşturma savcılığında bu konuya dair bir soruşturma yaptığını da hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi ekonomi haberlerine, söylesem 10 dakika itibariyle ekonomi haberlerine geçmek istiyorum. Halimiz nedir, ne değildir, buna dair başlıklara bakacağız. Devam edelim Simge.
4: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Ekonomiye dair başlıkları aktarırken dün konuşmuştuk Türkiye'deki ÖTV tartışması, araçlardan alınan, hani 1 milyonluk araçtan 1 milyonun üzerinde ÖTV tahsil ediliyor ve ÖTV'nin gündeme geldiğinden beri, ÖTV uygulaması başladığından beri son 15-20 yıldır nasıl bir artış, ÖTV oranlarında nasıl bir %20'lerden %70, %80'lere çıkan bir artıştan bahsetmiştik. Bakın, İnan Mutlu neredeyse her programda kendisinin kulaklarını çınlatıyoruz. 2025 verilerine göre diyor, ülkemizde şunu karşılaştırmış, otomobillerin fiyatları. Türkiye diyor, Avrupa'da otomobillerin en pahalı olduğu ülke durumunda. Yani şöyle bir, daha kolay algılayabilmemiz için, tabii bir ekonomist kendisi, bizlerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için bizim dilimizde anlatıyor. Şöyle demiş, Avrupa Birliği ortalaması 100 birimse, otomobil fiyatlarından bahsediyor, 100 birimse Türkiye'de bu oran 156 birime, 156.2 birime kadar yükselebiliyor. Yani Türkiye'de otomobil ve diğer kişisel ulaşım araçları Avrupa Birliği ortalamasından %56 daha pahalı. Yani işte İzlanda vesaire, tamam onlarda da benzer bir tablo var, ama yani Avrupa Birliği ortalaması dediğim gibi 100 ise Türkiye'de bu oranın, ki şu an Telegram üzerinden de İlknur hemen verdi ekrana İnan Mutlu'nun paylaştığı bu grafiği, İrem düzeltiyorum. Bu rakamlar gerçekten dikkat çekici. Yani ulaşımda pek çok hak olduğu gibi en doğal hakkımız, değil mi? Bu ulaşım fiyatlarının bu boyutta oluyor olması da kabul edilebilir bir durum, kabul edilebilir bir tablo değil maalesef. Bunu anlatmaya çalışıyoruz aylardır, yıllardır bu meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Evet, tamam, milli gelirimiz yükseldi 18 bin dolara. Ne kadar alıyorsunuz bu pay, bu 18 bin doların ne kadarlık bir pay alıyorsunuz bu milli gelirden, bilemiyorum onu, ama bu tablo gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Tıpkı gıda fiyatları gibi. Neden bahsedeceğim? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın bir açıklaması. Gıda fiyat endeksi Temmuz ayı verileri. Şimdi birkaç gün sonra, değil mi, ayın 3'ü gibi veriler açıklanacak. Gelecek hafta itibariyle Temmuz ayı enflasyon verileriyle karşı karşıya kalacağız. Diyor ki TEPAV, gıda fiyatlarına bakıldığı zaman Temmuz ayı itibariyle, ki dünyada bu konuda birinci sıradayız biliyorsunuz. Önde gidiyoruz gıda fiyatları konusunda. Gıda enflasyonu yine artış eğiliminde, yaklaşık %1 düzeyinde, %0,93 düzeyinde bir artış var. Sürekli olarak, dediğimiz gibi, son 6 yıldır ülkemizde gıda fiyatları artış eğiliminde. Yıllık gıda enflasyonu %32,8. TEPAV'ın bu yaptığı araştırma, hazırladığı bu çalışma bunu gösteriyor bizlere. Peki devam edelim. Simge, sen de hazırlarsın kapağı. Neye bakacağız? Bir de şu israf, toplanan vergiler nereye gidiyor? Köprü ve otoyollar mı özelleştiriliyor? Hadi buna bakalım. Simge, devam edelim.
5: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam.
0: Bloomberg'in bir haberi. Geçtiğimiz aylarda biz bu tartışmayı yaptık. Köprülerin özelleştirilmesi, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi tartışması. Şimdi İstanbul'u bilen dinleyicilerimiz için söyleyeyim, hani işte Boğaziçi Köprüsü, daha doğrusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bu iki köprünün özelleştirilmesi ilgili tartışmalar bitmiyor. Biliyorsunuz biz bu tartışmaları 80'li yıllarda da yapıyorduk. Turgut Özal'ın o açıklamalarını, değil mi? Onları hatırlıyoruz. Köprüyü satmıyoruz efendim, gelirlerini satıyoruz. Neyse, TRT'deki o tartışma hala, o kareler gözümün önünde. Neyse, ne diyor Bloomberg biliyor musunuz? Fransız altyapı yatırım şirketi Meridian SAS adlı şirketten bahsediliyor. İddia bu yönde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün özelleştirilmesine yönelik bir ihale var. Ve bu ihaleyle ilgileniyor başlığı bu, ki kaynaklara da dayandırıyor, Fransız kaynaklara da dayandırıyor Bloomberg haberini. Bu yönde bir, yani biz bilmiyoruz böyle bir ihale olacak mı olmayacak mı, ama mesela bir Fransız şirketinin bunu bir şekilde daha öncesinde öğrendiğini görüyoruz. Hatta aynı kaynaklar diyor ki, bir yandan da tanıdık bir şirket, tanıdık bir isim, Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ ile de bir konsorsiyum kurmayı planladıklarını da belirtiyorlar. Habere göre resmi ihale sürecinin başlamasının içinde son aşamadayız. İhalelerin 4 ayrı paket halinde, detaylara bakar mısınız? Biz bilmiyoruz. 4 ayrı paket halinde gerçekleştirileceği planlanıyor. Yine haberden, Bloomberg'in haberinden sizlere aktarıyorum. Daha önce de özelleştirme sürecinin yürütülmesi için Ernst & Young adlı şirketin yetkilendirildiği hatırlatması da yine yapılıyor. Farklı yöntemler olacağı, işte o köprü, otoyollar ve köprüler ve otoyollar için ayrı ayrı özelleştirme yöntemlerinin kullanılacağına dair de farklı ayrıntılar var. Söylediğim gibi Bloomberg'ün haberinden bahsediyorum. O haberden sizlere aktarıyorum. Özelleştirme demişken hani kaynaklardan bahsediyoruz. Kamu kaynakları ne oluyor, ne bitiyor diye. Şöyle bir kısa bir araştırma yaptım. O araştırmada da öğreniyorum ki karşımıza çıkan tablo şu. Özelleştirme politikaları, biliyorsunuz, işte az önce de söyledim size, 80'li yıllardan beri ülkenin gündeminde. Şöyle bir ayrıntı, şöyle bir detay var. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yapılan özelleştirmelerin toplam karşılığı ne kadar, ki bu köprü ve otoyollar hariç, daha ona dair bir bilgi yok elbette, Rakam çok dikkat çekici. 65 milyar 635 milyon dolarlık bir özelleştirme yapıldığını biz öğreniyoruz. 2003-2026 yılları arasında ki bunların 39 milyar doları. Dolardan bahsediyoruz burada. Hisse satışı 18 milyar doları ise işletme, tesis satışı 6.7 milyarlık bölümü ise gayrimenkul satışlarıyla gerçekleştiğini öğreniyoruz. 65 milyar dolarlık bir özelleştirme sürecinden, özelleştirme değerinden bahsediyoruz burada. Peki şunu da görelim, şunu da anlatalım. Toplamda yani 80'li yıllardan beri nasıl bir satış gerçekleşmiş ya da nasıl bir özelleştirme politikası izlenmiş? 86'dan bugüne kadar 73 milyar liralık özelleştirme gerçekleştirilmiş. Rakam 65 milyar doları, bunun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde. Bunu da görüyorum, bunu da aktarmak istedim. İkinci bölümde söylediğim gibi gazilerimiz konuğumuz olacak. Ankara'da Güven Park'ta şu an itibariyle eylemdeler. Haklarının, özlük haklarının düzeltilmesini istiyorlar. Bu taleple 18 gündür sokaktalar. Bir isim yine platformdan, Gaziler platformundan bir isim konuğumuz olacak. Soner Bardakçı, Gaziler platformu sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuz olacak ve bu talepleri aktaracak. O taleplerin neler olduğunu bizlere aktaracak. Konuşurken bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Her gün söylüyorum, her gün anlatıyorum size. Tekrarlayayım o bilgiyi. Tutukluluk halinin sona ermesi için bir başvuruda bulunmuştu avukatları. Adli tatil başlamadan önce bu başvuru gerçekleşmişti. Maalesef o başvuru reddedildi. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte bu yargılama sürecinin başlaması bekleniyor. O da ne zaman? 1 Eylül'den sonra. Bu arada bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde de eğer olursa, bir sorun gerçekleşmezse, kendisiyle de bir kişisel olarak birebir yüz yüze görüşmemiz olacak. Orada da sizin selamlarınızı, ilettiğiniz mesajları görüyorum. Onları kendisine, sevgili Ali Çağatay'a da aktaracağım elbette diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Yavaş yavaş haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerleyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Türkiye'nin birçok noktasına çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla kapasite mücadelesindeki son durumu açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Bu arada 55 kişi içinde gözaltı kararı alındığını aktaralım. Tekrar edelim efendim. Ankara'nın CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon var. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Türkiye'nin birçok noktasına çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kütahya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'deki yangınlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılırken yaşlı bakım merkeziyle bazı yazlık evlerde tedbir amacıyla tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bazı bölgelerde yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, birçok noktada ise söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Muğla ile başlayacağız. Seydikemer ilçesi Bayır mahallesinde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamaya göre Seydikemer'deki büyük yangın devam ediyor. Fethiye Çiftlik, Muğla Merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcıova'da çıkan yangınlarsa büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında 835 personel görev yapıyor. 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 toma ve 8 ambulans da sahada aktif olarak kullanılıyor. Bölgedeki 121 ev, 202 vatandaş ve Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edildi. İlçede elektrik kesintisi yaşanıyor, 45 hasta da Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolu da tedbir amaçlı kapatıldı. Gerekli çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alana da havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yazır mahallesindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Bu yangına da karadan ve havadan müdahale var. Alevler nedeniyle Antalya-Kumluca D400 karayolu tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına da yine müdahale sürüyor. Sarp eğilimli kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verdi. Bu yangına da 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklarda çalışmalara havadan destek vermeye başladı. Bir yangın haberi de Kaz Dağları'nın eteklerinde yaşanıyor. Balıkesir'de dün öğle saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle destek verdi. Havadan müdahalenin de başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Dumanlar Körfez'in birçok bölgesinden çıplak gözle görülüyor. Altınoluk Şahindere Kanyonu'yla Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ve ekiplerin tüm bölgelerde yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Balıkesir Valisi'nden bir açıklama var. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesi Altınoluk'la Gömeç ilçesi Kumgedik mahalleleri arasında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini, tedbir amacıyla da 210 konutun tahliye edildiğini, yangında can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da ard arda gelen yangın ihbarlarının ardından tüm imkanların seferber edildiğini belirterek vatandaşları riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı. Çanakkale'deyiz. Çanakkale'de çıkan orman yangınında da tedbir amaçlı özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Efendim, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yangına da havadan ve karadan müdahale var. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çanakkale Merkez Saraycık Köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale edildiği bilgilerini paylaştı. Yangınla müdahale devam ederken Sarıcaeli Köyü'nde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezine kalan vatandaşların da tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği bildirildi. Kütahya'dayız. Kütahya'nın Domaniç ilçesine çıkan bir yangında var. Buraya da yine havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde ziraat alanında çıkan yangındansa iyi haber geldi. 15 kişilik ekibin 2 arazöz ve ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ve şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde orman yangınları vardı. Orman yangınlarıyla kapasite mücadelesinde Türkiye'nin son durumunu açıkladı.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %47'ye ulaşmış durumda. Bağlantı yolu Uğur Mumcu Tem Kartal yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bu bölgede bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Cennet Florya yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Bir şerit trafiğe kapalı ve yine Tem'de Kavacık Paça Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprüsü yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım bu bölüme de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını, ki çok sayıda mesajınız da geliyor. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Gelen mesajlar da şöyle çok teşekkürler. Çok günaydın mesajı geliyor. Bize teşekkür ettiğiniz mesajlarınız geliyor. Ali Çağatay ile ilgili mesajlarınız, Ali Çağatay'a destek mesajları geliyor. Emin olunuz, tekrar ediyorum bunu, bu mesajlar kendisine de aktarılıyor. Söylediğim gibi programın ilk bölümünde de anlatmaya çaba gösterdim. Bir terslik olmaz ise bu önümüzdeki bir hafta içerisinde kendisiyle yüz yüze görüşme şansımız da, bir görüşte, açık görüşte kendisiyle yüz yüze gelme şansım da olacak. Selamlarınızı birebir de elbette ileteceğim kendisine. Sosyal medya hesaplarımı ben de hatırlatayım. X ya da Instagram üzerinden benimle iletişim kurmak isterseniz de Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Biraz sonra söylemiştim, programın ilk bölümünde de anlattım, Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuz olacak. Bir lojistikle ilgili bir sorun oldu. Kendisinin bir yere ulaşmasını bekliyoruz daha sağlıklı bağlantı yapabilmemiz için. Az önce sevgili İrem, editörüm İrem de kendisiyle konuştu. Birkaç dakika içerisinde konuğumuz olacak. Neden? Çünkü 18 gündür Ankara'da eylemdeler. Hak arayışında gaziler, er gazi ve şehit yakınları Ankara'da 18 gündür eylemdeler. Ne talep ediyorlar? Hükümetten gelen açıklamalar var. Hulusi Akar dün konuştu. Onu da hatırlatacağım. O sesi de vereceğim, paylaşacağım sizinle. Ne söyledi Hulusi Akar? Yeni bir düzenleme iktidarın gündeminde. O şartları, er gazi ve şehit yakınlarının şartlarını, özlük haklarını düzenleyecek yeni bir düzenleme, yeni bir yasal değişim gündemde. Hani bunun için gazilerimizin eylem yapması mı gerekiyordu, seslerini duyurmak için? İşte yani şu an görüyorum da, görüntülere de bakıyorum aynı zamanda, göğüslerinde madalyayla Ankara'da bir parkta sorunlarını, dertlerini anlatmak mecburiyetinde mi kalmalılardı? Bu sorunun yanıtını herhalde birileri verecektir diye düşünüyorum. Ama Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı gelene kadar bir konudan bahsetmek istiyorum. Birkaç gündür gündemde tutmaya çalışıyorum bunu. Bu kıyılarda faydalanamıyor olmuşumuz deniz hakkında. Anayasal hak bu. Yargıtay'ın sahillere ücretsiz girişi engelleyen bir işletmenin yetkililerine verdiği, iki yetkiliye, iki isme verdiği bir yıl 8 aylık hapis cezasının onandı. Buna rağmen hala öyle görüntüler geliyor ki Türkiye'nin farklı noktalarından, kıyı bölgelerinden hala birçok turistik ilçede bu uygulamanın değişmediğini maalesef görüyoruz. Çeşme, Bodrum, Datça, Cunda, bu noktalardaki özel plaj işletmeleri, o beachler, değil mi? Başımıza böyle bir iş açıldı. Aynı zamanda hep söylüyorum, şezlong ve şemsiye terörüyle karşı karşıya yurttaşlar. Bu noktalar, özellikle bu bölgelerdeki özel plaj işletmelerinin vatandaşların ücret ödemeden plajı kullanamayacağını söylüyorlar. Oysa hukukçular bambaşka bir görüş. İşte İrem şu an Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz görüyor işte şu görüntüleri. Akıl alır gibi değil. Gerçekten tamamen kıyı şeridini kapatmış durumda bu şezlonglar ve şemsiyeler. Denize sıfır noktada artık. Yani akıl alır gibi değil şu görüntüler. Hani dünyada neler oluyor, neler bitiyor, bunu anlatırız. Saatlerce bu konuyu konuşabiliriz. Ben sadece neye sığınıyoruz, neye sırtımızı yaslamamız gerekiyor? Çok basit, çok basit. Hukuk. Hukuk diyor ki, bakın, anayasa madde 43, kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları da kanunla düzenlenir diyor. İşte buna gönderme yaparak da bir karar alındı. Hapis cezaları verildi ama kim bu hapis cezalarını takıyor, kafaya takıyor ya da bedelini ödüyor? O ayrı bir soru işareti. Söylediğim gibi er, gazi ve şehit yakınlarımız Ankara'da 18 gündür eylemdeler. Biz de dedik ki onların sesini duyurabilmek için ne talep ediyorlar, ne söylüyorlar, ne bekliyorlar bunu anlatabilmek için bir konuğumuz olacak demiştim. Soner Bardakçı, Gaziler Platformu sözcüsü Soner Bardakçı konuğum. Soner Bey merhabalar.
3: Merhabalar efendim.
2: Hoş geldiniz diyemiyorum çünkü az önce de ben dinleyicilerimizle konuşurken gazilerimizin ya da şehit yakınlarımızın hak talebi için bir parkta 18 gündür bekliyor olması bu cümleyi kurarken bile kişisel olarak da bana tuhaf geliyor bu cümleler ağzından çıktığı anda. Şöyle söyleyeyim, ne bekliyorsunuz, ne talep ediyorsunuz, bu bir. İki, hazırlanan bir taslaktan bahsediliyor, o taslakta bir yasal düzenlemeden bahsediliyor. Buna itirazınız var mı ya da itirazlarınız nelerdir? Önce oradan başlayalım.
3: Efendim, önce ne aradığımızı, ne için burada olduğumuzu konuşacak olursak, evet, şimdi biz 3713 terörle mücadele er gaziler olarak yaklaşık 18 gündür şu anda parkta, nasıl diyeyim, böyle altımızda battaniye ya da işte protez bacağımız, yastığımız oldu, kartonlarımız, yastığımız, yorganımız oldu ve buradayız. Şu ana kadar herhangi bir hükümet yetkililerinden ya da devletimiz tarafından bir tane memuru dahi gelip de siz burada neden bekliyorsunuz, ne arıyorsunuz, ne istiyorsunuz denilmedi. Aradığımız hakka gelince eşit bir hak arayışındayız. Eşit hak nedir? Er gazi ve rütbeli gazi. Şimdi size soruyorum efendim. İki tane gazi, biri er, biri muazzaf subay ya da subay. İkisi de aynı cephede, aynı yerde, aynı kurşunla yaralanıyor ve ikisi de gazi oluyor. Birisi özlük haklarından yaralanıyor, diğeri emekli sandığından, emekli olmuş vatandaş gibi davranılıyor ve o hiçbir özlük hakkından yaralanamıyor. Bizim istediğimiz, aradığımız şudur ki, emsal özlük hakları, biz başka bir talebimiz yok. Türkiye'nin 81 ilinden gelen gazi arkadaşlarımız buraya döküldü geldi ve 18 gündür parkta gece gündüz bekliyoruz. Biz devletimizden, hükümetimizden Ankara'nın tapusunu almaya gelmedik. Ya da bize bir yer bağışla diye bir sesimiz, bir yetkimiz, bir lüksümüz yok. Bizler yaklaşık bu ayrımcılık 35 yıldır olduğu gibi daha önceki gazi abilerimiz de sesini çıkartmış ama daha önceki devletlerimiz, hükümetlerimiz, yöneticilerimiz yine kulaklarını tıkamışlar. Bizler de 4 yıldır uğraşmamıza rağmen en sonunda Güven Park'ta Ankara'da oturma eylemi aldık. 18. gecemizdeyiz ve herhangi bir devlet yetkilisi gelip buradan kalkın ya da işte istediğiniz ne diye soran olmadı. Muhalefet partileri geldi. Muhalefet partileri derdimizi dinledi. Onlar taşımaya çalıştı ve taşıdılar da bir şekilde sesimizi yüce meclisimize. İstediğimiz budur. Bunun dışında Evet, buyur.
2: Özür dilerim, bölüyorum Soner Bey. Konuğumuz Gaziler Platformu sözcüsü Soner Bardakçı. Dinleyicilerimize hatırlatayım. Özlük haklarından bahsettiniz. Yani dinleyicilerimizin böyle aklında bir fotoğraf oluşsun diye söylüyorum. Rütbelilerle erler arasındaki bu özlük hakkı farkı nedir? Birkaç örnek verebilir misiniz
3: efendim, bize? Efendim, tabii ki elbette. Az önceki bahsettiğim gibi aynı kurşun, aynı düşman, aynı vatan bayrak uğruna bir er şehit düşünün, bir tane de er rütbeli şehit düşünün. Aynı toprakta, aynı tabutta, aynı mezarlıkta yatıyor. Bir er şehidin annesi orada evine girip ben yoruldum, şurada bir bardak su içeyim ya da lavabosunu kullanayım dediği zaman ordu evlerine er şehidimizin annesi alınmıyor. Muazzaf şehitlerimizin ailesi alınıyor ama er şehidimizin annesi alınmıyor. Er şehidimizin annesi ve babası, diğer hakları evliyse, çoluk çocuğu varsa onlar, o kadar detaylı girmeyin, bir asgari ücret maaş alıyor. Rütbeli şehidimizin anne babası arasıyla, yani maaş arasında baya bir uçurum var. Onun için şimdi hangi birisini sayayım, baya baya bir özlük haklarında aramızda
2: sağlık hizmetlerinden var. Sağlık hizmetlerinden faydalanma konusu, bu protezler, bunlarla ilgili sağlık de sorun yaşıyor musun? Benzer ayrım nedeniyle.
3: Bak şöyle söyleyeyim, hayır. Sağlık hizmetlerinde böyle bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben protez kullanmayan bir gaziyim, ama şöyle diyeyim. Protezlerde sıkıntı zaman zaman oluyor. Arkadaşlarımız istediği illerde yaptıramıyor protezleri. Mutlaka doğuda da olsa, batıda da olsa Ankara'ya gelmek zorunda. Ve bu protez yapımı da nereden baksan 5 ay, 1 yıl, 6 ay, en aşağı 1 yıl, 6 ay, 3 ay, 5 ay sürdüğü oluyor. Yani aynı zamanda, aynı tarihte yapılıp giremiyor. Onlarda da böyle bir sıkıntı duyuyoruz zaman zaman. Ama bunun içeriğini tam olarak nasıl söylesem, hani yanlış olmasın ama protez arkadaşlarımız daha iyi bilir. Sağlık hizmetlerine de gelince öyle bir hastanelerde, özel hastanede ya da devlet hastanelerde öncülüğümüz var. Onda da fazla ayrım olduğunu düşünmüyorum.
2: Anladım. Hulusi Akar dün bazı açıklamalarda bulundu ve dedi ki yeni bir yasa düzenleme yapıyoruz, hazırlıyoruz, meclis gündemine getiriyor. Buna dair hiç, siz dediniz gerçi hükümetle ya da iktidar partisiyle ya da MHP'li de aynı şekilde Cumhur İttifakı bir temasımız olmadı diyorsunuz, ama bu düzenlemeyle ilgili bir bilginiz var mı, hiç bilgilendirildiniz mi dolaylı yoldan da olsa?
3: Onu da söyleyeyim, hemencik söyleyeyim şimdi. Er Şehit ailesi ve er gaziler olarak buradayız. Dediğim gibi az önceki hükümet yetkilileri memurunu dahi göndermedi. Hazırladığı tasarı taslaktan hiçbir bilgimiz yok. Gelmiş ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış ya da bizi ne kapsıyor, ne kapsamıyor, oralarını biz daha ayırt edememiş durumdayız. Yani bu tasarı taslak madem ki hazırlandı, bu tasarı taslak hazırlanırken bizi hiçbir dernek, şunu da özellikle altını çizeyim, hiçbir dernek, hiçbir vakıf, hiçbir şekilde kimse temsil etmiyor. Er Şehit, anne babasını ve er gaziyi kesinlikle hiçbir saydığım kişiler bizi temsil edemiyor. Neden? Hani derler, damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Tabii. Bu söylediğim vakıflar, dernekler, yöneticileri de genelde rütbeli gazi, şehit yakını olduğu için biz sesimizi hiçbir zaman çıkartamadık, sesimizi ulaştıramadık. Onun için hazırlanan yasada, tasarıda, taslakta bizi kapsedecek, bizi tatmin edecek eğer ki bir şey varsa bizim istediğimiz belli. Ben az önce de söyledim, biz başkentin tapusunu almaya gelmedik. Bizim er şehit ve er gazi olarak toplam sayımız, koruyucularımız da içinde olmak üzere yanılmıyorsam 7500 gibi bir sayımız var. Yanılmıyorsam. Yani bu 7500 kişi Ankara'nın ya da hükümetimizden başka bir talebi yok. Biz, yani muazzafın kullandığı emsal özlük hakkı neyse artık orasını yöneticilerimiz, devletimiz daha iyi bilir. Biz ondan yararlanmak istiyoruz. Bizim farklı bir nedenimiz, farklı bir hükümetimize karşı çıkmamız ya da böyle bir protesto kırmak, yakmak, bağırmak değil. Bizim amacımız bu.
2: Şöyle haberler de konuşuldu. Bir açlık grevi vesaire, bu tartışmaları sosyal medyada görüyorum. Bu yönde bir adımınız olacak mı? Bu haberlerin doğruluğu var mı?
3: Açlık grevimiz dediğimiz gibi bu da düşünülüyor. Bak şu anda bu da düşünülüyor. Aramızda gerekirse buradaki olan kardeşlerimiz, abilerimiz, herkes çoluk çocuğunu bıraktı. Türkiye'nin dört bir ilinden gelenler çoluk çocuğunu da getirerek Güven Park'a, her birimiz bir köşeye yerleşerek gerekirse açlık grevine de gideceğimiz zaman zaman aramızda konuşuluyor. Doğrudur.
2: Anladım. Onu da göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Açıkçası ne söyleyeceğimi de çok fazla bilmiyorum ama ülkenin gazilerinin ya da şehit yakınlarının böyle bir eylemde oluyor olması ve bunu haberleştiriyor olmak bile tuhaf. Siz ne hissediyorsunuz böyle bir eylem yapmak mecburiyetinde kaldığınız için? Kişisel olarak size soruyorum. Hani Soner Bey ne düşünüyor, ne hissediyor her gün o parkta bekleyen bir yurttaş olarak?
3: Evet, şöyle bir şey. Hani derler, şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Evet, bizler onurlu gazileriz, gönüllü gazileriz biz. Vatanımızı karşılıksız sevdik. Biz askere anamız elimize kına yakıp gönderirken biz gazi ol ya da şehit ol dediler. Gazi ol da hak arayışında ol demediler. Devletle maaş alacaksın demediler. Devlet size şunu yapacak, bunu yapacak demediler. Biz vatanımızı karşılıksız seven kişileriz. Nihayetinde biz böyle bir kaderimizde varmış, böyle bir şeylerle karşılaştık. Yine de vatan sağ olsun ama bizim burada kalmamız, şimdi az önce yayına katılmadan 10 dakika önce altında karton bir battaniye, bunun arasında 18 gündür yatan bir gazi olarak gerçekten beni ve arkadaşlarımı ciddi şekilde üzüyor. Bir de özellikle muhataba alınmamamız, dikkat çekmememiz, yani görmezden gelinmemiz gerçekten bizi canımızı yakıyor. Bu hoş bir tablo değil. Bizler de istemezdik ama biz 4 yıldır bir kulis çalışması başlatıldı. Dediler tamam siz haklısınız. Olacak. Doğrudur. Siz başımızın üstünde yeriniz var. Ne zaman olacak? Değerli bakanım, değerli vekilim. Bugün bugün, yarın yarın. 4 yıldır bitmeyen bir çalışma. Artık bizim de canımıza tak dedi. Buraya oturduk kaldık. Ama gerçekten bazen duygulanıyoruz. Neden? Biz mülteci değiliz efendim. Biz göçmen değiliz. Biz aynı mültecilere yapılan şekilde kimisi battaniye, kimisi yastık getirirken ya da kimisi evindeki pişmiş çorbasını getirirken vatandaşın, biz gerçekten burada bir alt taraf oluyoruz. Gerçekten bu kanımıza dokunuyor.
2: Anladım. Peki, peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuzdu. Ne zaman isterseniz, ne zaman dilerseniz bu frekans, bu program size açık. Aklınızın bir kenarında olsun. Arkadaşlarınıza da çok selamlarımızı iletin lütfen.
3: Baş üstün efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Çok çok teşekkürler. Tablo bu. Kim konuğumuzdu? Gaziler Platformu Sözcüsü Soner

0: 7500 gazimiz için de bu düzenlemeyi yapmak için ne bekleniyor? Doğrusu bilemiyorum. Bu arada işte az önce de konuştuk. Hükümet de bu konuda nihayet bazı haberler, bazı başlıklar okudum. Bazı haberlere denk geldi. Nihayet ses duyuldu şeklinde başlıklar da vardı. Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Kayseri Milletvekili, eski Genelkurmay Başkanı, onu da biliyorsunuz. Dün gazetecilere tam da bu yasal düzenleme ile ilgili ne söyledi? Bir onu dinleyelim dilerseniz.
1: Dün de geniş çaplı toplantı yapıp arkadaşlarla konuştuk. Bu vakıf, dernek ve sendika üyesi arkadaşlarım geldi, kardeşlerim geldi. Onlarla gayet samimi, gayet yamayı bir görüşme yaptık. Onların bize yaptıkları bu görüşmeler, konuşmalar sırasındaki teşekkürleri bizim de motivasyonumuzu son derece arttırdı. Bize büyük bir inançla, büyük bir efendime söyleyeyim, azimle, kararlılıkla bu söz konusu sorunların çözülmesi için, ihtiyaçların karşılanması için arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz ve inşallah çözeceğiz.
2: Bir kanun teklifi hazırladınız.
1: Evet, doğru.
2: Ne zaman sunulacak efendim o?
1: Bu şimdi gruba sunuldu. Gruba efendim bakanlıklarla görüştük, konuşuyorlar, görüşüyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, son efendim görüşler alınıyor ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
2: Haftaya çıkar mı? Çerçeve yasadan önce mi, sonra
1: mı? Zamanlama değil, işte mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, kolay gelsin.
0: Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın söyledikleri net bir takvim de dile getirmiyor Sayın Akar. Gazeteci arkadaşlarımızla bu çerçeve yasa, biliyorsunuz, konuşuluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hızlıca geçirilecek dedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir hafta içerisinde bu mesele halledilecek dedi. Hani bu iki konunun yan yana konuşuluyor olması bile bana bir tuhaf geliyor, bir garip geliyor. Ama işte siyaset maalesef hayatın tam ortasından geçiyor. İşte bu hayatın tam ortasından geçen siyasette hepimizin her anını etkiliyor. Bu yüzden onu söylüyoruz. Bu yüzden her güne siyaset konuşarak başlıyoruz ya da başlamak mecburiyetinde konuşmaya kalıyoruz. Ne istiyor Gazi ve şehit yakınları? Dört başlık: maaş farklarının giderilmesi, rütbelilerle kendileri arasındaki şeref aylığının standartlaştırılması, sağlık ve medikal cihaz desteğinin kolaylaştırılması, istihdam haklarında da değişiklikler yapılması, kolaylaştırmalar yapılması yönünde talepleri var. Biz de onlar Güven Park'ta durduğu sürece onların sesleri olmaya çaba göstereceğiz. Onların sesleri olmayı sürdüreceğiz diyelim ve bir araya gidelim. Oradan sonra devam edeceğiz efendim.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hükümetin bir şekilde nasıl bir vergi yükü omzumuza yüklediği ayrıntısını sizlerle paylaşmıştım. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması ve o açıklamaya bir yanıt belki niteliği taşıyan bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi ne demişti Sayın Bakan? Özellikle bu akaryakıttaki ÖTV artışının %6 ile sınırlandırılması meselesini anlatırken, bu sayede dedi 12 milyar liralık alacağımızdan vazgeçiyoruz. 12 milyar lira. Bunu bir aklınızda tutun. Peki 2025 yılı itibariyle sadece akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV geliri beklentisi hükümetin programında yazıyor, bu bütçesinde yazıyor. 538 milyar lira. Yani 12 milyar liralık alacağından vazgeçen bir hükümetten bahsediyoruz. Bizi çok düşünüyorlar sağ olsunlar, eksik olmasınlar, ama aslına bakılırsa akaryakıtta ve doğalgazda toplam ÖTV geliri beklentisi 538 milyar lira. Böyle bir beklenti içerisinde sadece 12 milyar lirasından vazgeçilmiş olması aslında bize ne anlatıyor? Bizi ne kadar çok düşündüklerini gösteriyor herhalde. Bu ayrıntı akıl alır gibi değil, böyle bir tablo ortada.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Son bölümümüzdeyiz artık. Bir toparlama da yapalım. Günün toparlaması aslına bakılırsa son dakika bilgisiyle güne başlamıştık. Programa da başlamıştık. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma. O soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları. İlk düşen bilgi, önümüze düşen ilk bilgi, Etimesgut Belediye Başkanı, aynı zamanda bir sanatçı biliyorsunuz, Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığıydı. Sonra daha detaylar da, birkaç detay daha geldi. Örneğin toplamda 55 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın gözaltı kararı aldığını öğreniyoruz. Şu dakikaya kadar 52 kişi gözaltına alındı. 55 kişiden 52'sinin gözaltına alındığını biliyoruz. Peki gerekçe de aslına bakılırsa, işte dün de konuştuk bunu, Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen o operasyonla da konuşmuştuk. Benzer gerekçeler, bir yolsuzluk soruşturması. Etimesgut Belediyesi ile ilgili bir yolsuzluk soruşturması. Sabah saatlerinde hem belediyeye hem de gözaltı kararı verilen kişilerin evlerinde, konutlarında yapılan aramalar gerçekleşti. Hatta şu gelen bilgiler şu dakika itibariyle de Etimesgut Belediyesi önünde aramaların, polis aramasının devam ettiğini görüyorum. Hatta bazı görüntüler de canlı önüme düşüyor. Şu an itibariyle alıştığımız kareler, bir polis otobüsü zannediyorum o, belediyenin önünde, belediye polis bariyerleriyle çevrilmiş durumda ve polisler de şu an itibariyle belediyeye girişleri çıkışları kontrol ediyorlar. Gelen görüntülere, o sıcak görüntüleri de aynı zamanda sizlerle paylaşmak istedim. 56 adres, 15 iş yeri ve 41 araçta arama devam ediyor şu dakika itibariyle. Bunu anlatalım. Geçelim şöyle, dünyada neler olup bitiyor. Hızlıca birkaç başlığım var. Gazze'yi biliyorsunuz. Biz hatırlatma, ben özellikle bu konuda hatırlatmalarıma devam ediyorum. Hatırlatmaya da devam edeceğim. Bakın, ilginç bir yine nasıl bir yıkım yaşandığını Gazze'de, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar bize gösteriyor. Bir kere şunu söyleyelim. Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi de Gazze'deki o yetersiz hastanelere getirildi. Bu Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. 10 Ekim 2025'teki ateşkes sonrasında hayatını kaybeden, yine İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1209. Ateşkes, nasıl bir ateşkesse bu, hani bir çok sever böyle medyada bu kullanılır bu tabir, kırılgan ateşkes. Hiç de öyle bir kırılgan vesaire değil, gayet saldırgan bir ateşkes sürecini takip ediyoruz. 3943 kişi de, dediğim gibi 10 Ekim 2025'ten beri gerçekleşen saldırılarda yaralanmış durumda. Bu süreçte bakın 10 bine yakın cenazenin hala o yıkıntılar arasında olduğu söyleniyor. Bunu hatırlatıyorum ara ara. Bugüne kadar 803 Gazze'linin cenazesi o yıkılan binaların altından çıkartıldı. Toplamda da hayatını kaybeden, o Ekim 2023'ten bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 73.335. Bakın şu veri, şu veri benim dikkatimi çekti. Yine Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Filistin ailelerine, Filistinli ailelere yönelik katliamlar başlıklı bir rapor yayınladı Sağlık Bakanlığı ve deniyor ki o raporda çok detayı var. Çok ayrıntı var ama benim en çok dikkatimi çeken veri toplamda Gazze'de 2276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi. 2276 ailenin Gazze'de yaşayan bir dönem yaşayan ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiğini öğreniyoruz. 60 bin çocuk yetim ya da öksüz kaldı. Biz hani işte diplomasi vesaire barış olur mu olmaz mı işte bugün bahsetmeyeceğim İran-Amerika gerilimiyle ilgili. Pek çok ayrıntı var yine Trump'ın garip saçma açıklamaları vesaire. Hani oralara girmeyeceğim, sadece Orta Doğu gerçeği ve İsrail gerçeğini görmek açısından herhalde bu verileri bir tartışmak, bir konuşmak gerekiyor. Bakıyorum, onu tekrar söyleyeceğim, bilmiyorum katılır mısınız ama böyle dünyada, Türkiye'de de genel olarak dünyada da bu mesele maalesef gündemden düşüyor. Bir konu daha var. Bugün 30 Temmuz ne aynı zamanda? İnsan ticaretiyle mücadele günü. Birleşmiş Milletler bu konuya dair bir rapor hazırladı. O raporla ilgili dikkat çekici başlıkları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 30 Temmuz insan ticaretiyle mücadele günü. Bu kavramlar bile tek başına kullanmak, tartışmak, konuşmak bile insanı gerçekten üzüyor. Modern kölelik olarak adlandırılıyor. Kişilerin hakları, hürriyetlerine karşı işlenen suç olarak tanımlanıyor. İnsan ticareti, yani bir kişinin yüzyıllardır biliyorsunuz sömürgeci Batı özellikle bunu çok hep gündemimizde tutmaya çaba gösteriyoruz. Bir kişinin rızası olmadan ticari bir meta gibi alınıp satılması ya da o kişinin üzerinden gelir elde edilmesi ve bakınız dünya genelinde 40 milyondan fazla insanın ticaret mağduru olduğu, bu suçla, bu suça muhatap olmak mecburiyette kaldığını söylüyor. Birleşmiş Milletler bunu açıklıyor. Yani tüm ülkeler hedef, transit ya da kaynak ülke olarak özellikle insan ticaretinden öyle ya da böyle dünya üzerindeki bütün ülkelerinde bunu, bu sorunun, bu meselenin muhatabı olduğunu yine biz Birleşmiş Milletler kaynaklarından öğreniyoruz. 2019, şu veri çok dikkatimi çekti. 2019-2022 döneminde insan ticaretinin küresel bazda dünyada %25 oranında arttığını öğreniyoruz ki bölgeler şaşırtıcı değil. Sahra altı Afrika, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, özellikle tabii işte Suriye'de yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar, Kuzey Afrika'da yaşanan süreçten sonra bu bilgilerin, bu yorumun, daha doğrusu bu bilginin bizi şaşırtmamış olması gayet normal diyorum. Normalleştirmememiz gerekiyor elbette. Tabii şöyle bakmak önemli. Başlıca mağdurlar kim? Tabii ki kadınlar ve kız çocukları. Yani 2020-2023 döneminde diyor Birleşmiş Milletler 202 bin insan bu insan ticareti, kölelik mağduru oldu ve bunların %22'si kız çocukları, %16'sı erkek çocukları ve %38'i yine çocuklar, işte toplamda çocuklar, %39'uysa kadınlar. Sadece %23'ünün insan ticareti suçuyla muhatap olduğunu öğreniyoruz. Erkeklerin bu suçta muhatap olanların %23'ü de erkeklerden. Nedir bu? Zorla çalıştırma. Bakın, zorla evlendirme, zorla suç işlettirme gibi nedenlerle çocukların, cinsel istismar da tabii ki bunun içerisinde, çocukların, kadınların kaçırıldığını ve işte bu suçta muhatap olduklarını, olmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Afrika ülkeleri elbette, yani 162 ülkeden insanların 128 ülkeye ticaretinin yapıldığını Birleşmiş Milletler tespit etmiş durumda ki bu kişilerin %31'ini de Afrikalılar, maalesef Afrika'da yaşayan insanlar, Afrika'da yaşayan mağdurlar olduğunu da öğreniyoruz. Organize gruplar elbette bu işleri yönetiyorlar. Dünya çapında, küresel bazda da yönetiyorlar. Mücadele, yani doğrusunu söylemek gerekirse bu mücadelede de ne kadar başarılı olunuyor, olunmuyor. İşte anlattığım veriler de bunu gösteriyor. Dedim ya, yani yaklaşık %70'i, %77'si çocuklar ve kadınlar. Bu insan ticareti suçuna muhatap olan, bu suçla karşı karşıya kalanlar. Sadece %23'ü erkekler. Ama insan ticareti yapanların rakamlarına yakalananlar, işte bu suçla mücadele sürecinde yakalananlara bakılınca orada farklı bir görüntü. İnsan ticareti yapan kişilerin %70'inin erkek olduğunu öğreniyoruz biz yine Birleşmiş Milletler verilerinden. Tablo bu, erkekler suç işlemeye bu anlamda daha meyilliler. İnsan ticareti tartışmaları elbette gündemde olunca. Peki, söyledim programın başında da, bugün kimden şarkılar, kimin şarkılarını dinledik? Şilili müzisyen Victor Yara'nın şarkılarını dinledik. Neden? Programın başında çok böyle minik özet geçmiştim. Birkaç detay daha vermek istiyorum size. Şimdi şöyle, Şilili müzisyen Victor Yara 1973'te orada bir Pinochet darbesi, Amerikan destekli bir darbe gerçekleşmişti, hatırlayınız. 1923'te katledilmişti. O katledilmesiyle ilgili yürütülen davada emekli bir albay Nelson Mazzei isimli bir albay geçtiğimiz günlerde yakalandı. Kırsal bir bölgede bir operasyon düzenledi Şili polisi ve bu adamı yakaladılar. Bu albayı yakaladılar ve cezaevine gönderdiler. Neden yakalandı? Çünkü kendisiyle ilgili 2023'te bir bu davayla ilgili olarak, yani Victor Yara'nın öldürülmesi, tabii başka suçlar da var burada, o suçlarla ilgili yargılandığı davada 25 yıl 2 gün hapis cezası almıştı. Peki ne oldu? Bu ceza açıklanır açıklanmaz kendisi kayıplara karışmıştı ve şöyle hatırlatalım, bir hatırlatma elbette yapmak gerekiyor. O Pinochet darbesinden bir gün sonra Victor Yara gözaltına alınmıştı. Şili stadyumunda işkence görmüştü. 16 Eylül 1973'te de 44 kurşunla katledilmişti. Sanatçının kızı Amanda Yara da tabii bir hukuk mücadelesi aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesinde görüyorsunuz, işte yaşanıyor bu hukuk mücadeleleri maalesef böyle. Aradan geçen 53 yılın sonunda bu albayın, yani Victor Yara'nın ölümüne neden olan, ölüm kararını veren ya da uygulayan isimlerden bir tanesinin böyle yakalanmış olması hiç de sevindirici bir durum değil. Ama sadece yani ben bunu adaletin yerine geldiği şeklinde yorumlayamıyorum ifadesini de kullanmış. Şöyle birkaç ayrıntı, birkaç detay daha vereceğim. O 1973'teki darbe sırasında o zaman o albay teğmen rütbesindeymiş. Binlerce siyasi tutsağın toplandığı o Şili stadyumunda, ki o zaman ismi farklıydı, o görevde görev yapan albaylardan bir tanesiydi. O zaman teğmen rütbesinde. O Pinochet'in kanlı gizli örgütü Ulusal İstihbarat Müdürlüğü olarak tanımlanıyordu o zaman itibariyle. İlk kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesini, bir tanesi olarak öne çıkıyordu. Kendisi mahkemede, ben o sırada, yani Victor Yara öldürülürken orada 44 kurşunla öldürülürken o stadyumda değildim dese de, mahkeme sürecinde tanık ifadeleri bu ismin, bu albayın işkencelerde, infaz süreçlerinde rolünün kesin olduğunu da bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki neden Victor Yara? Victor Lidio Yara Martinez. Gerçek ismi de bu. Çünkü neden dinliyoruz? Neden bir saygı duruşu bugün ona? İşte anlattım, onu öldüren isimlerden bir tanesi yakalandı 53 yıl sonra. Peki kim bu isim? Toplumsal mücadelesini sanatıyla da birleştiren bir isim. Hani yokluk içinde büyüyüp Şili'nin en devrimci, en saygın sanatçılarından biri haline gelmişti. O dönemlerde, o 70'li yılların başında Komünist Parti üyesi Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende, biliyorsunuz, onun en güçlü destekçilerinden bir tanesi olmuştu. 150'den fazla esere de imza atan bir sanatçıydı. 11 Eylül'de, yani 11 Eylül 1973 yılında General Pinochet'in gerçekleştirdiği o kanlı darbe, o 70'li yıllar, 80'li yıl, biz de bu darbelere, Amerikan güdümlü darbelere muhatap olmuş bir ülke olarak Şililerin neler yaşadığını anlıyoruz değil mi? Empati çok unuttuğumuz bir kavram ama mesela Şili'de neler yaşanmış, bir de onu hatırlatalım, yani o gün neler yaşandı. O darbeden, 11 Eylül 73 Pinochet darbesinden sonra, ki devlet o zamanlar, Victor Yara Devlet Teknik Üniversitesi'nde de görev yapıyordu, çalışıyordu orada, gözaltına alındı. Yaklaşık 5000 siyasi tutsak da birlikte nereye götürüldü? O öldürüldüğü Şili stadyumuna götürüldü. Ne yapıldı biliyor musunuz? Öldürülmeden önce 44 kurşun vücudundan çıkartıldı demiştim ya size. gitar çalan elleri, o müzisyen bir herhalde bunu kullanmasın diye, artık o darbecilerin kafası nasıl çalışıyor bunu anlamamıza imkan yok elbette, ama parmaklarının, ellerinin kırıldığını biliyoruz biz. Sonrasında yapılan otopside de bu ortaya çıktı ve öldürüldüğünde 40 yaşındaydı. Sadece 40 yaşındaydı ve 16 Eylül günü o zamanlar birkaç isimle birlikte kurşuna dizildi. Otopsi raporları dikkat çekiciydi. Dediğim gibi Victor Yara'nın bedeninde 44 kurşun yarası ve sayısız kırık olduğu belgelendi o otopsi raporlarında. Katledildiği o yer olan o Şili Stadyumu daha sonraki yıllarda, yani demokrasiye geçişle birlikte, Victor Yara Stadyumu olarak da adını andı. İşte o cinayet davasıyla ilgili tabii pek çok gelişme, pek çok detay da verebilirim size, ama Pinochet dönemi 1973-1990 yılları arasında şöyle bir kısaca bir hatırlatmak istiyorum size. 17 yıllık bir diktatörlük rejimi, gerçekten Şili'nin tam anlamıyla kan ağladığı yıllar. O resmi veriler diyor ki 40 bine yakın insan öldürüldü ya da kaybedildi. O 17 yıllık süreç içerisinde hapsedilenler, ağır işkencelerden geçirilenler, dediğim gibi işte Victor Yara'nın başına gelenler ortada, kurşuna dizilerek öldürüldü, elleri kırılarak işkence gördü. Aradan, yani 90'dan sonra tabii çok uzun süre geçti ve hala insanlığa karşı işlenen bu suçlardan dolayı şöyle söyleyeyim, yüzlerce devlet görevlisi ve ya da sivil mahkum edildi, ama kayıplar var. Dediğim gibi hala kayıp olan, hala ulaşılamayan kişiler var. Onların aileleri de, o kayıpların aileleri de adalet ya da hakikat mücadelesini hala sürdürmeye çalışıyorlar. İşte ben de bugün Victor Yara'yı hatırlayalım. İşte o Şili darbesinde, Şili'de gerçekleşen Pinochet darbesi sonrası kaybolan, o kaybedilen, öldürülen o 40 bin kişiye bir saygı duruşu için bugün programın başından beri Victor Yara'dan şarkılar, parçalar dinliyoruz. Program kapanırken de yine bir şarkısına kulak vereceğiz. Son 3 dakikam, Simge de beni uyarıyor. Birkaç hatırlatma yapmak istiyorum bugün ve düne yönelik olarak. Futbolla ilgili birkaç hatırlatma yaparak programı da kapatmak istiyorum. Hani dün söylemiştim, yani birkaç gündür bunu konuşuyoruz, kulüplerimizin, futbol takımlarımızın Avrupa'da 26 yıldır devam eden suskunluğu. Yani bir yarı final yanlış hatırlamıyorsam, birkaç çeyrek finalin dışında çok da büyük bir, yani futbola yüklenen anlam kadar, ülkedeki anlam kadar bir başarıları yok. Bunu karşılayacak, buna karşılık verecek bir başarı da yok. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zarpse ile karşı karşıya geldi ve üçüncü eleme ve eledi. Üçüncü eleme turunda rakibi kim? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi oldukça zor, Şampiyonlar Ligi'ne kalana kadar zor bir süreç bekliyor. Sturm Graz takımıyla da eşleşeceğini söyleyelim. Şöyle devam edeyim. Bugün birkaç karşılaşma daha var. Beşiktaş Danimarka'da UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek. Eksikler var Beşiktaş'ta. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Riskli. Onu da söylemiştim. Yani böyle eleme usulü oynanan maçlarda ya da bu tip organizasyonlarda 1-0 hiç de böyle güvenilecek bir skor değil, ama siyah beyazlı ekibimize de başarılar dileyelim. Tıpkı Konferans Ligi'nde yine Inter Turku deplasmanına çıkacak olan, ki ilk maçta 1-1 sona ermişti. Başakşehir'e de yine bugün saat 19'da Turku kentindeki Veryas Stadı'nda oynanacak bu rövanş karşılaşması da, 1-1'in rövanşında da Başakşehir'e de başarılar dileyelim. Bugün çok zamanım kalmadı ama hep tanımlarım, hep söylerim. Son bir dakikam. FIFA futbolun NATO'sudur derim ya. Tam da buna uygun, bizim bu söylediklerimizi doğrulayan bir adım. FIFA, Infantino, FIFA'nın başkanı, Dünya Kupası ya da başka ana turnuvaları özel yatırımcılara açma planını gündeme getirdi. UEFA ile arası zaten açıktı Dünya Kupası'nda uygulanan ya da uygulanmayan kurallar nedeniyle. UEFA çok sert tepki gösterdi. Gerekirse katılmayız Avrupa ülkeleri olarak, ki liglerden, ülke liglerinden de, lig temsilcilerinden de açıklamalar var. Yarın bunu daha da detaylandıracağım. FIFA ne yapmaya çalışıyor bunu anlatacağım. Pek çok İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya federasyonları bu karara, bu uygulamaya ya da bu plana tepki gösterirken, bilin bakalım hangi ülkenin federasyonundan çıt çıkmadı şu dakikaya kadar? Doğru tahmin ettiniz. Türkiye'den, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir ses yok. Yani dünya futbolu bunu konuşuyor. Bu futbolun ötesinde, futbolun Amerikanlaştırılmasıyla ilgili bir tartışma diyelim ve yarın detaylarını aktaracağım. Bitirelim. Ne yaptık? 30 Temmuz 2026 Perşembe'nin gündemini aktardık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, teknik masada ve editörlerim İlknur Karadeniz'e, İrem Başgöy'e teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye'nin birçok noktasına çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bazı bölgelerde yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, birçok noktada ise söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Ve Muğla ile başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamaya göre Seydikemer'deki büyük yangın devam ediyor. Fethiye Çiftlik, Muğla Merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcıova'da çıkan yangınlarsa büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapıyor. 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 toma ve 8 ambulans da sahada aktif olarak kullanılıyor. Bölgedeki 121 ev, 202 vatandaş ve Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edildi. İlçede elektrik kesildi, 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye Antalya Karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gerekli çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle de yangın çıkmıştı. Yazır Mahallesi'ndeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın bu da. Alevler nedeniyle Antalya Kumluca D400 karayolu tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına da yine havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sarp eğilim ve kayalıklı arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi. Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklarda çalışmalara havadan destek vermeye başladı. Bir yangın haberi de Kaz Dağları'nın eteklerinden geldi. Balıkesir'de dün öğle saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle destek verdi. Havadan müdahalenin de başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı bildirildi. Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresine çıkan yangın nedeniyle de bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Dumanlar Körfez'in birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere Kanyonu ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı, ekiplerin tüm bölgelerde yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Edremit ilçesi Altınoluk'la Gömeç ilçesi Kumgedik mahalleleri yakınlarına çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini, tedbir amacıyla 210 konutun tahliye edildiğini, yangında can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da ard arda gelen yangın ihbarlarının ardından tüm imkanların seferber edildiğini belirterek vatandaşları riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı. Çanakkale'de çıkan bir orman yangında var. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcı Ali köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çanakkale Merkez Saraycık Köyü kırsalında çıkan yangını 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale edildiği bilgisini paylaştı. Yangına müdahale devam ederken Sarıcıeli Köyü'nde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezine kalan vatandaşlar da tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Kütahya'dayız. Kütahya'nın Domaniç ilçesine çıkan orman yangınına da yine havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güneyköy yakınlarındaki Beşiktepe mevkiinde bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopterinin sevk edildiği yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bingöl'dense iyi haber geldi. Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde ziraat alanında çıkan yangından iyi haber geldi. 15 kişilik ekibin 2 arazöz ve ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Onun da gündeminde orman yangınları vardı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla kapasite mücadelesindeki son durumu açıkladı.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. Bültenimize şimdi ise gündemin diğer başlıkları var. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ahbap soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında dün bir patlama meydana geldi. 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı için tarih belli oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın 2024 yılında yaptığı ikinci başvuruya ilişkin kararını 25 Ağustos'ta Strasbourg'da açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde staj yapan lise öğrencilerine yönelik cinsel istismar davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda mağdurların anlatımlarının önemli ölçüde örtüştüğü, diğer delillerin de bu anlatımları desteklediği vurgulandı. Spor. A milli voleybol erkek takımımız Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Ay Yıldızlar tarihte ilk kez oynadıkları çeyrek finalde Slovenya karşısında 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ve futbol diyelim, önce dün akşama döneceğiz. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından avantajla adını 3. eleme turunu yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin bu mücadeledeki golünü ise penaltıdan Talisca kaydetti. Ve bugün diyelim Beşiktaş Danimarka'da tur için sahaya çıkacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Turun ilk maçında evinde rakibini 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekipte tek hedef adını 3. eleme turuna yazdırmak. Ve bu akşam bir temsilcimiz daha adını 3. eleme turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ekonomi. Emeklinin prim borcu aylıktan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu kuruma prim ve para cezası borcu bulunanlardan emekli aylığı kesintisi yapılmasıyla ilgili kritik noktaları aydınlattı. Buna göre emeklilerin kendi aylıklarının yanı sıra hak sahiplerine bağlanan aylıklarda da kesinti yapılabilecek. Birden fazla ölüm aylığı alanlarda hangi aylığın üzerinde borç olduğuna bakılacak. İndirimli satış reklamlarına yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Buna göre indirimli satış reklamlarında yanıltıcı algıyı önlemek amacıyla son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Yeni düzenlemelerle gerçeği yansıtmayan indirim algısının önlenmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması amaçlanıyor. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,36 değer kaybederek 13.501 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 36 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.168 lira, çeyrek altın 10.073, tam altın 40.107, ata altını ise 41.030 lira. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara açık 28 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 27, İzmir 36 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece ve Van parçalı bulutlu 31 derece. Yol durumu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %45'lik bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres'te Güneşli Kuyumcu kent yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. D100'de ise İncirli yan yol Merter yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Yine bir şerit trafiğe kapalı ve bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor dedikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. O3 TEM otoyolu Kınalı Silivri kavşakları Güney Taşıma yolunda İstanbul istikametinde 20 ila 07 saatleri arasında trafik akışı diğer platformdan çift yönlü gerçekleştirilecek. Ankara Kırıkkale yolunun 35-37 kilometreleri trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28 kilometrelerinde ve Çanakkale Çan Devlet yolunun 4-10 kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ve sevgili dinleyiciler, bültenimizi yine bir hatırlatmayla noktalayacağız. Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları 2026 yazında yeniden geniş alanları tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken Kanada'da da yüzlerce aktif yangınla mücadele ediliyor. Türkiye'de çıkan yangınlara da havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Radyo Sputnik dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadele kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Bu haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları 2026 yazında yeniden geniş alanları tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken Kanada'da yüzlerce aktif yangınla mücadele ediliyor. Türkiye'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aşırı sıcaklıklar, uzun süreli kuraklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar yangınların kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmasına neden oluyor. İklim değişikliği ise yangın mevsimini uzatıyor ve müdahaleyi giderek zorlaştırıyor. Radyo Sputnik dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadelede kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Avustralya'nın güneydoğusunda 2019'un sonlarında başlayan ve 2020'nin başlarına kadar devam eden orman yangınları dünya tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Karayaz olarak adlandırılan bu yangınlarda yaklaşık 24 milyon hektardan fazla alan kül olurken 3500'den fazla ev harap oldu. Milyonlarca hayvanın telef olmasına neden olan bu yangınlar ekosistem üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2021'de çıkan yangınlarda yaklaşık 18 milyon hektar alan zarar gördü. Yoğun duman Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı ve dünya genelinde hava kirliliğini artırdı. Yakutistan bölgesinde ise Temmuz ayında çıkan 107 yangın 331 bin hektar alanı kül etti. Bölgede acil durum ilan edildi. Rusya Devlet Orman Ajansı 20 bölgede 222 ayrı yangınla başa çıkmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Brezilya'da Amazon ormanlarında 2019 ve 2020 yıllarında çıkan ve 2,2 milyon hektarlık alanı etkileyen yangınlar bölgedeki ekosistem üzerinde büyük yıkıma neden oldu. Bu yangınlar iklim değişikliğiyle mücadelede kritik role sahip olan Amazon'un ciddi zarar görmesine yol açtı. Her yıl Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla gündeme gelen ABD 2020'de son 10 yılın en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı. 2020 yangın sezonunda 1,7 milyon hektardan fazla alanın yangınlarda yok olduğu duyuruldu. Fransa'nın güneybatısında Bordeaux çevresinde çıkan yangınlar 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 220 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle evlerinden ve tatil bölgelerinden tahliye edildi. Şiddetli kuraklığın ardından gelen sıcak hava dalgası ve kuru rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Bölgedeki sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Yangınların büyümesi üzerine Fransa, Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasını devreye soktu. Farklı ülkelerden uçaklar, helikopterler ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Türkiye'de Fransa'daki çalışmalara destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Avrupa 2025 yılında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin kayıt tutmaya başladığı 2006'dan bu yana en ağır yangın sezonunu yaşadı. 2026 yılında da tehlike sürüyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yanan alan 22 Temmuz itibarıyla 254 bin hektarı aştı. Bu rakam son 20 yılın aynı dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor. İspanya'da 2026 yazının en ağır yangın dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Guadalajara bölgesinde çıkan yangın yaklaşık 32 bin hektarlık alanı etkilerken çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Avila, Almeria ve Castellón başta olmak üzere farklı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle on binlerce kişi güvenli alanlara götürüldü. Temmuz ayının son haftasında ülkedeki yangınlardan etkilenen alan 150 bin hektara yaklaştı. İspanya'daki bazı yangınlarda can kayıpları da yaşandı. Türkiye, İspanya'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi. Kanada'da 2026 yangın sezonu Haziran ayının sonundan itibaren hızla ağırlaştı. Temmuz ayının son haftasında ülke genelinde 900'e yakın aktif yangın bulunurken yanan alan 3,7 milyon hektarı aştı. Başta Ontario olmak üzere bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangınlardan yükselen yoğun duman binlerce kilometre uzağa taşındı. NASA'nın uydu gözlemleri Kanada'dan yayılan dumanın Kuzey Amerika'nın geniş bir bölümünü etkilediğini ortaya koydu. Kanada 2023 yılında da yaklaşık 15 milyon hektarlık alanın yandığı ülke tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşamıştı.
3: Türkiye'de 2026 yangın sezonu için hava ve kara filosu genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yangınlarda mücadele için 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı görevlendirildi. Hava filosunun toplam su atma kapasitesi 462 tona, kara araçlarının sayısı ise 5600'e ulaştı. Yetkililer yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları ve gördükleri dumanı 112 acil çağrı merkezine iletmelerini istedi. Peki giderek büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede hangi yöntemler kullanılıyor? Teknoloji yangınların erken belirlenmesine ve ekiplerin doğru bölgelere yönlendirilmesine nasıl yardımcı oluyor? İnsansız hava araçları, uydular, yapay zeka destekli kameralar, yangın geciktirici maddeler ve söndürme mühimmatları hangi durumlarda devreye giriyor? Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri dünyada 1950'li yıllardan bu yana orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Ancak günümüzde hava araçlarının yanı sıra uydular, termal kameralar, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri de müdahalenin önemli bir parçası haline geldi. Uydular aracılığıyla geniş alanlardaki sıcaklık değişimleri ve duman hareketleri takip ediliyor. NASA'nın FIRMS sistemi uydulardan alınan verilerle aktif yangın noktalarını dünya genelinde neredeyse gerçek zamanlı olarak haritalandırıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi ise yangın tehlikesi tahminleri hazırlıyor, yanan alanları uydu görüntüleriyle belirliyor ve yangınların gelişimini izliyor. İnsansız hava araçları özellikle gece saatlerinde ve ekiplerin ulaşmakta zorlandığı bölgelerde kullanılıyor. Termal kameralı İHA'lar yoğun duman altında kalan sıcak noktaları belirleyebiliyor. Böylece yangının yönü, ilerleme hızı ve yeniden alevlenme ihtimali hakkında ekiplerin kullanımına gerçek zamanlı bilgi aktarılıyor. Taşıma kapasitesi yüksek bazı İHA'larsa yangın söndürme topları köpük veya su taşıyarak küçük alanlardaki alevlere doğrudan müdahale edebiliyor. Bununla birlikte İHA'ların asıl gücü yangını söndürmekten çok erken tespit, gözetleme ve ekiplerin güvenli biçimde yönlendirilmesi alanında ortaya çıkıyor. Yangın tehlikesinin önceden belirlenebilmesi için meteorolojik veriler de kullanılıyor. Sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı, toprak kuruluğu ve bitki örtüsünün durumu birlikte değerlendirilerek günlük yangın risk haritaları hazırlanıyor. Bu haritalar sayesinde uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri tehlikenin yüksek olduğu bölgelere önceden konuşlandırılabiliyor. Yapay zeka destekli kamera sistemleri ise ormanlık alanlarda yükselen dumanı insan gözüne ihtiyaç duymadan tespit ederek merkezlere alarm gönderebiliyor. Türkiye'de geliştirilen kırmızı köpükse son yıllarda dikkat çekiyor. Kırmızı köpük iş insanı ve doğa gönüllüsü Özay İpek'in sahibi olduğu şirket tarafından geliştirildi. Kırmızı köpük benzerlerinden farklı olarak su kaybı yaşatmadan alevlerin söndürülmesine katkı sağlıyor, yangında battaniye görevi görüyor, soğutma yapıyor ve bitkilerin alev almasını engelliyor. Rengi ekiplerin işini kolaylaştırıyor, müdahale edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor. Japonya'da geliştirilen sabun temelli yangın söndürme köpüğü de su kullanımını azaltmayı amaçlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak 1995 Kobe depreminin ardından su kaynaklarının zarar gördüğü koşullarda bina yangınlarını söndürebilmek amacıyla geliştirilen köpük daha sonra orman ve turba yangınlarında da denendi. Doğal kaynaklı sabun çözeltisinin suyla karıştırılmasıyla elde edilen köpük suyun yanan yüzeyde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Yangın söndürme topları ve mühimmatları da farklı ülkelerde uzun süredir araştırılıyor. Bu sistemlerde yangın söndürücü madde taşıyan kapsüller alevlerin bulunduğu bölgeye bırakılıyor. Kapsülün açılmasıyla söndürücü madde çevreye dağılıyor. Türkiye'de İnönü Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen akıllı yangın söndürme mühimmatı projesi de bu alandaki çalışmalardan biri. Proje 3 yıllık çalışmanın ardından 2022 yılında patent tescili almaya hak kazandı. Ancak bu sistemlerin ormanlık alanlarda kullanılması bazı güçlükler taşıyor. Ağaçlar, kayalık alanlar ve engebeli arazi mühimmatın hedeflenen noktaya ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle söndürme mühimmatları uçakların ve kara ekiplerinin yerine geçen bir yöntemden çok belirli koşullarda destek aracı olarak değerlendiriliyor. İsveç ise 2018 yılında orman yangınlarıyla mücadele için lazer güdümlü bombayla çözüm aradı. Orman yangınları kontrol altına alınamayınca askeri operasyon düzenlemek zorunda kalan ekipler, yangın söndürme çalışmalarında yeni bir yöntem olarak Gripen tipi savaş uçaklarıyla afet bölgesini bombaladı. Lazer güdümlü GBU-49 tipi bombaların yangınları söndürmesi, bir mum alevinin üfleyerek söndürülmesine benzetiliyor. İsveç Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü söylemişti. 3000 metre yükseklikten atılan bombaların hedef noktasından 100 metre mesafeye kadar alevleri söndürdüğü belirtiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, Kanada'dan Türkiye'ye uzanan orman yangınları 2026 yazında da iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri oldu. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve uydular yangınlarla mücadelede önemli imkanlar sağlıyor. Ancak uzmanlar yalnızca söndürme kapasitesinin artırılmasının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Ormanların bakımı, yanıcı maddelerin azaltılması, yerleşim alanlarının yangına dayanıklı hale getirilmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi de mücadelede hayati önem taşıyor. Dünyada kullanılan yangınla mücadele yöntemlerini ve 2026 yılının orman yangını tablosunu sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: 7 olarak kaydedilmişti. Türkiye genelindeki tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz ayında 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Barajlara giren su geçen yıla oranla %139,9 oranında arttı. Barajlardaki doluluk elektrik üretimine de doğrudan yansıdı. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %68 arttı. 2025'in ilk yarısında 33,9 milyar kilovat saat olan hidroelektrik üretimi bu yılın aynı döneminde 57 milyar kilovat saat seviyesine ulaştı. Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı %32'yi aştı. Raporda özellikle bahar aylarındaki artış dikkat çekti. Verilere göre Temmuz ayının ilk 19 gününde ana havza barajlarına gelen toplam su miktarı 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, su bolluğundan yararlanan ana havza barajları arasında Keban, Deliner, Altınkaya, Hilfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alparslan 1 gibi önemli tesisler bulunuyor. Ayrıca Adı Güzel, Alkumru, Almuz, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kral Kızı, Kuzgun, Kandil, Özüce, Sarıyer, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamola ve Yedigöze barajları da su verimliliği artan başlıca santraller arasında listeleniyor. Bu yıl barajlara gelen su miktarı yalnızca kurak geçen bir önceki yılı değil, 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktı. Yılın ilk 7 ayında barajlara gelen su, planlanan 37,18 milyar metreküplük program hedeflerinin %195'ine ulaşarak beklentileri ikiye katladı. Uzun yıllar ortalamasının %29,7 üzerine çıkılarak enerji yönetiminde tarihi bir başarıya imza atıldı. Barajlarda su seviyesi yılın ilk yarısında yükselirken hidroelektrik üretiminde de güçlü artış yaşandı. Türkiye yağışlarla birlikte enerji üretiminde nefes aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Fark programına konuk olan eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, terörsüz

0: Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve sürecin önündeki siyasi ve bölgesel riskleri değerlendirdi. Sürecin seçim hesaplarından uzak geniş bir toplumsal ve siyasi uzlaşmayla yürütülmesi gerektiğini belirten Bilgen, pişmanlık yasası yaklaşımının yaratabileceği sorunlara, İsrail ve dış aktörlerin etkisine, siyasi partilerin sorumluluklarına ve DEM Parti'nin kullandığı dile ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki mesajının esas alınması gerektiğini savunan Bilgen, demokratik siyasetin süreci daha güçlü biçimde sahiplenmesi gerektiğini söyledi.
1: Şimdi tabii çerçevesini az çok hani tahmin ettiğimiz ama buna rağmen hani ihtiyaçlı konuşmak zorunda olduğumuz bir tablo var. Yani bir bardağın dolu tarafını hani haksızlık etmemek için tarif etmek zorundayız. Sonuçta bir emek verildi ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani süreç ne kadar iyi yönetildi, ne kadar etkin, hızlı ve dikkatli, cesur yönetildi. Burada benim epeyce bir bardağın boş tarafına dair eleştirilerim var. Evet. Yani bir kere tabii bu tip süreçler bir parti meselesi olarak görülmemeli, öyle ele alınmamalı. Ve ülke meselesi, devlet meselesi olarak görüldüğünde de herkes sorumluluk almalı. Yani bunun bir siyasi faturası, bedeli olacaksa kimse taşın altına elini koymaktan imtina etmemeli, geri çekilmemeli. Yani burada işte bu başarı yarın hani şuna yazacak, işte bunun puanını artıracak gibi hesap yapmak ne kadar kabul edilemez bir durumsa, aynı şekilde bu işin öncülerinin de ya biz buradan zarar göreceğiz, buradan oy kaybedebiliriz kaygısı taşıması da yani anlaşılır bir durum ama kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla ben hani metnin içeriğinden çok aslında daha kapsayıcı, kuşatıcı altına atılacak imzalar açısından söylüyorum. Bir eserin ortaya çıkmasının daha önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii ki yani DEM Partisi'nin işin içerisinde olması başka bir anlam da içeriyor. Özellikle yani uygulama aşamasına geldiğinde gerçekten silah bırakmaya hizmet edecek yani nitelikte bir tablo çıkmazsa bütün bu emek, bütün bu çaba yani son derece yani hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir yere evrilecektir. Bu açıdan belki hani onların kabulü, iknası özel bir anlam ifade ediyor. Fakat yani burada hani bu işi yaparken gerçekten bir siyasal öz eleştiri yapmak, gerçekten toplumsal barışı, dayanışmayı önemsemek sadece kendi parti tabanını değil özellikle ötekini de belki tırnak içinde söylüyorum tabii karşı mahalledekinin hassasiyetlerini, kaygılarını da gözeterek süreci yönetmek gerekiyordu. Ben bu konuda yani yeterince siyasi partilerin iyi performans sergilemediği kanaatindeyim. Yani Bahçeli hep çıtayı farklı bir yere çıkarttı, koydu. Ama yani siyasi aktörler iki tarafta da hem iktidar blokunda hem DEM Partisi içinde bu netlikte hareket etmedi. Şimdi belki özel olarak hani konuşmamız gereken yani CHP ve CHP içinden çıkan parti ne yapacak? Yani bu konuyu işte 2010'lu yıllarda olduğu gibi yine iktidarla işte Kürt siyasetinin bir işi gibi birlikte kotardıkları bir şey gibi mi tarif edecek? Öyle mi yaklaşacak? Bu sefer hani bir tık daha farklı bir durum var. Önceki dönemde CHP dışındaydı denklemin, MHP de dışındaydı. Şimdi MHP içinde ama o da sonuçta bir şekilde iktidar blokunun en azından ittifakın içinde sayılıyor, kabul ediliyor. Dolayısıyla da hani yine iktidar artı Kürt siyaseti mi yoksa daha fazlası mı? Burada yani ben CHP'nin de en az diğerleri kadar tabii ki yapıcı eleştirileriyle birlikte yani sorumluluk alması gerektiği kanaatindeyim. Bu işe başından beri yani zaten prensip olarak karşı çıkanlara tabii söyleneceği çok şey yok. Ama keşke işte ikinci, üçüncü aşamalara bırakılan boyutlar da bu düzenlemenin bu ilk aşamasında olabilseydi ama belli ki burada bir uzlaşma yakalanamadığı için şimdilik mekanizmanın kuruluşu bir de galiba öncelikle silah bırakabileceği öngörülen, beklenen seçimleri hedef alan bir çalışma yapılmıştır.
2: CHP dediğinizde Kemal Bey'in açıklamalarında terörsüz Türkiye'ye daha geniş bir şekilde yani katkıda bulunmak ifadeleri vardı. Özgür Özel'i de mesela CHP kanadı şey diye eleştiriyordu. Siz bu meseleyi İmamoğlu ile pazarlık yapmaya kalktınız. Oysa ki o Türkiye meselesidir diye. Bu tür eleştirileri vardı. CHP'nin tavrını ben de merak ediyorum. Nasıl bir yol izleyecekler? Şimdi 15 maddelik bir yasa bekleniyor. 15 madde. Bunun içinde işte genel af olmayacak deniyor. Şimdi burada bir yani mahkemelere gidilirse, tek tek gidilirse ya bu işin içinden çıkılır mı? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi İsmet Bey, bazen kolay olan kendisi içinde büyük zorluklar barındırır. Galiba biraz kolayı tercih ettiler ama bunun yönetilmesi, ben de sizin aynı kaygıyı taşıyorum, çok daha zorlaşabilir. Yani oysa daha bütüncül ve hani dünya deneyimlerini de dikkate alarak, tabii ki Türkiye'nin koşulları, özgünlüğü, Türkiye'nin avantajlarını asla göz ardı etmeden yani daha tartışmayı o düzeyde tutabilseydik bence daha sağlıklı olurdu. Ama yani burada hani kolayı tercih edip başka zorluklarla yüzleşmek dediğim şey şu. Yani hani o Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesidir biliyorsunuz. Anahtarı ya da yüzüğü sokakta, aydınlıkta arıyormuş. Demişler hocam niye burada arıyorsun? Burada mı kaydettin? Hayır demiş. Burası daha aydınlık. Burada daha kolay arıyorum. Evet. Bir şeyi nerede kaybettiysek orada aramak gerekir. Zor da olsa, zahmetli de olsa. Yani işte bunu biz eğer sizin ifade ettiğiniz kavramlarla tartışırsak, konuşursak sokakta anlatamayız. Toplumu ikna edemeyiz gibi kaygılar var. Siyasetçi tabii ki toplumun tepkisini dikkate almalı, kaygısını taşımalı ama topluma doğruyu anlatmak, acı reçeteyi sunmak, bunun Türkiye'ye kazandıracağını ya da şimdiye kadar kaybettirdiklerini doğru anlatmak da siyasetçinin işi. Siyaset sadece popülist bir biçimde yani işte toplum statikosuna, toplumun korkularına, kaygılarına prim veren bir popülizm yapmak değildir. Toplumu bu anlamda gerçeklerle yüzleştirmektir. Orta Doğu nereye gidiyor? Türkiye bu sorunu niye çözmek zorunda? Bir acı reçete varsa bunu niye içmek zorundayız? Bunu anlatmadığınız takdirde sizin kariyer planlamanızla yani ülke menfaatleri, ihtiyaçlar birbirine karışırlar. Bu da sonrası için sorunlar doğurur. Yani umarım biz yanılalım. Bizim evet. Öngörülerimiz şey çıksın yani sadece bir vesvese, bir evham olarak kalsın. Onlar haklı çıktılar ama ben de bu kaygıyı taşıyorum doğrusu.
2: Peki bu silah bırakma meselesinde siz tanıyorsunuz o kesimleri. Şimdi yani orada sorun çıkabilir mi? Yani bir şimdi gerçekçi bakalım. Yani örgüt içinde farklı kanatlar var. Batı ile Amerika ile iş tutanlar var. Avrupa ile iş tutanlar var. Bir sürü kesimler var. Onlar da böyle bir şeyi yani Türkiye'nin bu meseleyi çözmesini de istemeyebilirler. Pürüz çıkmasını bekliyor musunuz?
1: Şimdi tabii İsmet Bey, angajman düzeyindeki ilişkiler, hani istihbarat ve başka bir takım alışverişler, hani ya benim en azından şu anda somut olarak üzerinde yorum yapabileceğim düzeyde bir şey içermiyor. Ama şu kesin ki genel olarak yani Orta Doğu'da silahlı örgütler uluslararası projelerin bir biçimde yani uygulanmasında, planların hayata geçirilmesinde araçsallaştırılmak istenir. Bu ne Kürtlerin yararına bir şeydir ne de yani o işte harekete şimdiye kadar çaba sarf eden, emek veren insanların yani öncelikli tercihidir. Ama yani bunun bir vaka olarak, realite olarak önümüzde durduğunu doğrudan örgütün kendi yöneticileri defaten söylediler. Yani
2: evet.
1: Daha önce de işte ateşkes yaptığımızda, silah bırakma aşamasına geldiğimizde Avrupalı dostlarımız bize hani savaşın biz her türlü desteği vereceğiz dediler diye bu hakimizin bildiği, hatırladığı konuşmalar var. Dolayısıyla burada yeni Orta Doğu dengesinde hangisi ağır basacak? Yani daha işte enerji güvenliği konusu mu yoksa yeniden işte daha kaotik bir çatışma ve bölünme senaryoları mı? Yani burada hani %100 birisi olacak, diğerinin hiçbir etkisi yok demek son derece yanıltıcı olur.
2: Evet.
1: Ben ikisinin hep alt başa gittiğini düşünenlerdenim. Evet, uluslararası denge şu anda bu sorunu çözmek için Türkiye'nin elini rahatlatıyor. Avantajlar daha fazla gibi gözüküyor. Ama risk de ciddi. Yani en azından bir İsrail Netanyahu rivet tehdidi var ki yani bölgede her yerin sürekli bir kaos içerisinde kalması onun neredeyse daimi tercihine dönmüş, strateji hedefine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla da burada yani yarın yeniden örneğin İran'a karşı bir kara gücü olarak kullanma arzusu, Suriye'de belki işte başka yarım kalmış bir takım hesaplaşmalarda bir rol verme hesabı ya da doğrudan yeniden Türkiye'ye dönük belki şimdi çok gündemde olmasa da bir sopa gösterme ihtiyacında bu dediğiniz risk elbette olacak ama ya ben ağır basan riskin aslında bu dış aktörler kadar hiç şüphesiz bunun da dikkate alınması, izlenmesi gerekiyor ama daha büyük riski ben sürecin sağlıksız yönetiminden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.
2: Evet.
1: Yani nedir o işte ya örneğin işte şimdi çok gündemde değil ama sadece bir sınırı bir ucu göstermek için söylüyorum. Ya ne gerek var işte sizin genel hap diye ifade ettiğiniz tartışmalara. Ya pişmanlık yasası var. Yasa yürürlükte. Yasaya başvursunlar. Gerçekten pişman olmuşlarsa yasadan yararlansınlar ve silahı bıraksınlar. Şimdi böyle bakarsanız sorunu böyle ele alırsanız karşı tarafın gard almasına direnmesine, içeride bir refleksin gelişmesine kendi elinizle sebebiyet vermiş olursunuz.
2: Ya da istihbarat yani, örgütlerinin kullanmasına imkan sağlarsınız.
1: Evet, tam ben de onu diyecektim. Yani o zaman hani dış aktörlerin daha özel bir çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Siz kendi elinizle altın tepside bu bütün çabayı, emeği eder edecek bir iş kotarmış olursunuz. Onlara sunmuş olursunuz. Dolayısıyla şimdiye kadar neden olmadı, nerede yarım kaldı, nerede başarısızlığa uğradı muhasebesini ciddi yapacaksınız. Sadece karşı tarafı suçlayarak değil, yani öz eleştiri de yaparak, kendi sorun çözme kapasitenizle de yüzleşerek bir ders çıkaracak ve aynı hatayı tekrar etmeyeceksiniz. Bu alanla ilgili çalışanların, İsmet Bey, dünyada bu çatışma çözümleri falan üzerine uğraşanların en temel sözlerinden birisi şudur. Derler ki yani diğer bütün örnekleri inceleyin, başarısız örnekleri de mutlaka öğrenin. Çünkü her başarısız örnek ondan ders çıkarıp aynı hatayı yapmamak için kıymetlidir. Yani evet. Siz kendi hatanızı yapın. Hiç şüphesiz yani önümüzde de ya bu sürecin yönetiminde de pratikte de hatalar olabilir. Yine mevzuatla ilgili eksiklikler olabilir. Ama ya aynı hatayı tekrarlarsanız bu haksızlık olur. Kendinize de haksızlık. Topluma da, Türkiye'de, Kürdüyle, Türküyle, herkese, hepimize haksızlık olur.
2: Yani dış aktörleri devre dışı bırakacak bir yol izlemek gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Gayet tabii bunun yani çözümü konusunda iki taraf da gerçekten bir iyi niyet ve irade taşıyorsa o takdirde üçüncü taraflara niye ihtiyaç olsun ki? Yani konuşamayan taraflar üçüncü aktörler arar, üçüncü göz, işte hakem falan ararlar. Yani dünyada bu deneyim ya bu mekanizma bunun için vardır. Yani asla işte diyaloğa yanaşmıyorsa taraflar yani o durumda onları işte diyalogla sorunu çözmeye ikna eden taraflar olur. Ama Türkiye'de şu anda böyle bir sorun yok. Sonuçta yani güvenlik birimleri de bir biçimde yani İmralı'da görüşmeleri yapıyorlar. Bir biçimde eğer örgüt de lider olarak orayı tanıyorsa, kabul ediyorsa ki öyle beyan ediyor. Bu durumda bir diyalog yürüyor demektir. Yani bunu ille pazarlık diye, ille müzakere diye başka kavramlarla yani bir polemiğin içine çekmek yerine sorunlarımızı silahla mı çözeceğiz? Yani konuşarak çözmek mümkünse niye birbirimizi öldürelim? Yani bu kadar basit, bu kadar sade bir insanlık deneyiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla ben yani asla üçüncü taraflara ihtiyaç duyulmayacağını ve evet, böyle bir yola tenezzül edilmeyeceğini sanıyorum, umuyorum.
2: Evet. Şimdi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasında aslında çok net bir ifade kullanmıştı. Yani dedi ki silahlı mücadele sonuç alamıyoruz. Evet. Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için silahları bırakıyoruz, örgütü feshediyoruz dedi. Yani burada kritik şey Türk devleti ve milletiyle bütünleşmeydi galiba. Bugün geldiğimiz noktada yani bu ifadeden, bu özetten biraz farklı bir noktaya kaydığımızı düşünüyor musunuz?
1: Ya aslında tabii bu çok açık bir tarifi. Bence yani üzerinde hiç polemik bile yapmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar somut bir şey.
2: Evet.
1: Ve doğru bir şey. Yani sonuçta evet, devlet herkesin, hepimizin devleti. Yani Çanakkale'de de, Sarıkamış'ta da yani Kürt de var, Türk de var, Alevi de var, Sünni de var. Dolayısıyla yani bunu göre göre yani devletin karşısında, devletin dışında bir yer aramaya kalkmak, yani kendi emeğinize, atalarınızın ödediği bedele de saygısızlık olur. Ama yani tabii ki devlet adına da birilerinin kimseyi dışlamaması, kimseye ayrımcılık yapma hakkının yetkisini kendisinde görmemesi gerekiyor. Devlet dediğiniz zaten toplumun örgütlü halidir. Dolayısıyla herkes demokratik mücadele ile devlet yönetimine katılma hakkına da sahiptir. Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmanın kanalları da yani açık olmalıdır. Demokrasi dediğimiz şey bu anlama gelir zaten. Ama yani hem milletin kaynaşması hem devletle buluşma konusu sanki bir tavizmiş gibi, sanki bir işte amaçlarından vazgeçme ya da işte mesele sadece bir araç kullanma konusu değil. Yani silaha karşı olabilirsiniz ama yine ayrı bir devlet özlemi içinde olabilirsiniz. Silaha karşı olursunuz ama biz Türklerle birlikte yaşamak istemiyoruz diyebilirsiniz. Böyle yani daha mikro milliyetçi yaklaşımlar zaten var. Biliyoruz ve bunlar da işte Öcalan'ı eleştiriyorlar söyleminden dolayı. Ama buna yani tırnak içinde söylüyorum, teslim olursanız o zaman başka bir yol haritası konuşmak zorundasınız. Yani hem o dediğiniz baştaki tarife sadık kalacaksınız, hem de o mikro milliyetçi refleksleri, işte Kürtlerin bağımsız devleti olmalı, işte biz Türklerle niye birlikte olalım yani diyorsanız, ikisi yani aynı anda yürümez. Bir tercih yapmak durumunda kalırsınız. Bence Öcalan'ın tercihi bu konuda net. Ama ifade ederken galiba yani ben hani demokratik siyasetin yeterince güçlü savunu ortaya koymadığı için Öcalan'ın işinin zorlaştığını düşünenlerdenim. Yani önce siyaset bunu içselleştirmeli ve evet, çok kararlı evet. İçinde savunmalı. Yani DEM Parti yöneticileri sonuçta DEM bir illegal örgüt değil. Yani siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, parlamentoda temsil edilen, devletten bu anlamda ödenek alan, işte bir kısmı görevden alınmış olsa da, kayyum atanmış olsa da yerel yönetimlerde söz sahibi olan bir partiden bahsediyoruz. Şimdi yani bazen öyle ifadeler kullanılıyor ki sanki Öcalan legal bir siyasetçi, demliler ellerinde silah olan, sanki yani silahı olanlardan bile bazen hani daha sert mesajlar veriyorlar. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Yani örgüt zaten kendisi istediğinde mesajını yani bir şekilde hem uluslararası kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna verebiliyor, bu imkanlara sahipler. Öcalan da bir şekilde sözünü söyleyebiliyor. Yani onun adına, ona rağmen yani onları daha sert, daha keskin davranmaya mecbur bırakacak bir söylemin bence siyasete yani demokratik çözüme bir faydası olmayacak. Burada eğer şöyle hesaplar yapılıyorsa, biraz önce iktidar grubu için söylediğim yani işte oy kaybederiz falan gibi kaygılar gibi, burada da ya biz siyaseten işte devre dışı kalırız, etkimiz kalkar, onun için biraz popülizm yapalım, toplumun bu işe tepkili kesimleri var, Türkler içerisinde de var bu. Yani biz onların biraz hani duygularını okuyan mesajlar verelim. Bakın işte yenilmedik, gitmedik, ayaktayız, direniyoruz. Yani bu ajitasyon ise bu. Yani bu sorunun ciddiyetiyle yani bu ajitasyona prim vermek birlikte olmaz, bağdaşmaz diye düşünüyorum.
2: Peki yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklaması herhalde baz alınması gereken ana şey, çünkü oradan başladı. DEM Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasını tam kavradı mı sizce?
1: Ya orada bence İsmet Bey şöyle bir anlam yüklemesiyle karşı karşıyayız. Hani tabii ben kalkıp hani DEM Öcalan'ı doğru anlamıyor desem hani biraz belki sınırı zorlamış olurum. Ama evet. Somut ifadelere baktığınızda evet, yani 27 Şubat'taki ifadelerin cesareti ile yani demin dilinin cesareti arasında son derece büyük bir makas açıklığı var. Evet. Yani demdeki cesaret ya daha işte radikal bir dil kullanmaya dönük, ama Öcalan'daki tam tersine bu işe karşı olanları bile ikna etmek, onlara bile güven verecek bir hassasiyet içerisinde taşıyor, barındırıyor. Şimdi biz yani hangisiyle yol yürüyebileceğimizi düşünüyoruz. Yani barışın dili dediğimiz şey nedir? Barış kültürü dediğimiz şey nedir? Yani savaş dili kullanıp ama barışamazsınız. İşte yumruklar sıkılıyken tokalaşamazsınız. Bunlar hani çok net kalıplardır. Burada aslında hani içselleştirip içselleştirmedikleri konusunda yani endişe taşıyorum, şüpheliyim. Yani sanki bu bir taktik mesajdı. İşte yani devletle konuşabilmek için, devleti bu sözüne ikna etmek için Öcalan aslında inanmadığı halde böyle bir dil kullandığı gibi böyle yorumlandığını hissediyorum. Evet. Yani bu bir tabii hani tırnak içinde söylüyorum yine haklı yorumsa, yani Öcalan'ı onlar bizden daha iyi tanıyor diye bakıyorsak, o zaman yani bütün bu süreç heder olmayı kaçınılmaz hale getirir. Yok eğer Öcalan gerçekten samimi ise 27 Şubat'taki söylediklerinden, ki bence önemli sözlerdi, kıymetli bir mesajdı. Yani o zaman yani Öcalan emin ama yani resmi göremiyor, tehlikeyi fark etmiyor. Fakat derinli siyasetçiler tehlikeyi görüyorsa o zaman hani gerçek liderlik kim, gerçek önderlik kim, onu konuşmak lazım. Bir taraftan irademizdir deyip eylem yapıp ama öbür taraftan da yani açık biçimde söylediklerini bile tevil eden, bağlamından koparan bir üsluba giriyorsanız, yani Öcalan'a da kötülük ediyorsunuz, Öcalan'ı kullanıyorsunuz anlamına gelir bu.
2: Evet, yani Öcalan diliyle Dem dili biraz farklı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yanlış anlamadım değil mi?
1: Yani evet, hani zaman zaman Öcalan'ın diline gelen, Öcalan'ın söylemine uygun, tutarlı mesajlar veriliyor. Ama bu istikrarlı biçimde devam ettirilmiyor. Yani evet. Bir anda bakıyorsunuz sanki bambaşka bir atmosferdeymişiz gibi mesajlar verilmeyi tercih ediyorlar. Şimdi evet. Ya Öcalan'ın bu son açıklaması ile ilgili de tabii bir takım tartışmalar var. 27 Şubat'ın gerisine düştü diyenler var. Hayır, işte mecburen birazcık durumu yönetmek için, ikna için böyle yapıyor diyenler var. Ama sonuçta yani Öcalan'ın bu son açıklamasından 1-2 hafta önceki demlilerin açıklamalarına baktığınızda neredeyse süreç bitti. Bu iş artık yani kaçırıldı, kıyamet kopacak, hiçbir gelişme yok havası vardı. Yani normal dışarıdan birisi okuduğunda bunu hissediyordu. Yani hani sadece biz bozan taraf olmayalım ama bu iş yürümez diyen bir psikoloji hissediyorsunuz. Ama şimdi Öcalan'ın metnine baktığınızda öyle bir şey yok ve demin de dili Öcalan'ın son açıklamasından sonra yeniden olması gereken yere evrildi.
0: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programının konuğu olan eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıksız yönetildiğini savundu. Pişmanlık yasası yaklaşımının karşı tarafı direnmeye iterek bunun dış aktörlerin istediklerini altın tepside vermek anlamına geleceği ve ellerini güçlendireceğini belirten Bilgen, ayrıca DEM Parti'nin radikal bir dil kullandı ve bunun sürece zarar verebileceği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. ABD, İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırı dalgasını tamamladı. MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde yarın son gün, ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını ekiplerin gece boyunca devam eden havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir'in Dikil ilçesine gittiğimizde makilik alanda çıkan yangına kontrol altına alınırken çıkış nedenine ilişkin trafonun patladığı iddiası araştırılıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise geniş bir alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken tedbir amacıyla tahliye edilen evler ve bölgedeki çalışmalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde de orman yangınları vardı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla kapasite mücadelesindeki son durumunu açıkladı.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara da değindi.
2: Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.
1: 12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi alınan kararla faaliyetlerine son verdi. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 milletvekili bulunurken ortak grup çalışmaları kapsamında bu milletvekillerinin tamamı Yeni Yol grubu içerisinde yer alıyordu. Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Öte yandan 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent'le 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmaz satışı yaptıklarını ve bu taşınmazların toplam bedelinin 2.298.985.908 lira olduğunu söyledi. Giresun'un Alucra ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Dış gündemle devam edelim. ABD, İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırı dalgasını tamamladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Açıklamada, İran'ın 28 Temmuz akşamı Ürdün'deki askeri üsse yönelik düzenlediği saldırılar anımsatılırken 50 binden fazla ABD askerinin şu anda Orta Doğu'da göreve hazır şekilde beklediği kaydedildi. Fransa, İspanya ve Yunanistan alarmda. Fransa, İspanya ve Yunanistan'da aşırı sıcak, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınları yüz binlerce kişiyi etkiledi. On binlerce kişi tahliye edilirken Yunanistan'da 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Çöken alışveriş merkezinin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken yaklaşık 260 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Amerikan Kızıl Haç'ı ABD tarihindeki ikinci kan stoğu krizini ilan etti. ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızıl Haç'ı kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz durumu ilan etti. Bütün kan gruplarına bağışa ihtiyaç duyuldu ancak özellikle 0 RH pozitif kan grubu stoklarında ciddi eksiklik yaşandığı duyuruldu.
3: Ekonomi.
1: Latin Amerika ve Karayipler'e 2,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Ankara 2026 yılının ilk yarısında 9 milyar doları ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde 4. sıradaki yerini korudu. Başkentin ihracatı 2025 yılının aynı dönemindeki 7,12 milyar dolar seviyesinden %27,5 oranında artarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Ülke genelinde ilk 6 ayda kaydedilen 4,7 milyar dolarlık ihracat artışının yaklaşık 2 milyar doları Ankara'dan geldi. Böylece başkent Türkiye'nin toplam ihracat artışının yaklaşık %40'ını tek başına karşıladı. Ankara'nın ihracat artışının yarısı savunma ve havacılık sanayisine geldi. Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya, Birleşik Krallık ve Çin oldu. MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde yarın son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. A Milli Voleybol erkek takımı Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Ay Yıldızlılar tarihte ilk kez oynadıkları çeyrek finalde Slovenya karşısında 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Futbolla devam edelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin mücadeledeki golünü penaltıdan Talisca kaydetti. Sarı lacivertler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Beşiktaş Danimarka'da tur için sahaya çıkacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Turun ilk maçında evinde rakibini 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekipte tek hedef adını 3. eleme turunu yazdırmak. Bu akşam bir temsilcimiz daha adını 3. eleme turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da açık bir hava hakim 28 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 27, İzmir 36 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 41, Gaziantep 40, Diyarbakır 43 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Yeşim Salkım'la yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
5: Müziğin ve ekranların sevilen isimlerinden Yeşim Salkım bu kez samimi açıklamaları ve hayat tecrübeleriyle konuğumuz oluyor. Şöhretin perde arkası ve yaşamının dönüm noktalarına kadar birçok noktada Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ı içten değerlendirmelerde bulunan Yeşim Salkım'ın sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
6: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz sevgili Yeşim Salkım. Neler neler yaşayarak geldik ya bugün. Vallahi.
7: Çok acayip.
6: İstanbul trafiği perişan ediyor insanı.
7: Evet, istanbul.com. Gitti gidiyor istanbul.com. İstanbul gitmiş.com hatta. Vallahi onlara böyle çeşitli isimler, varyasyonlar. Ben arabada sürekli isim takıyorum.
6: Öyle mi?
7: Tabii kendime, arabayı kullanırken, arabanın önüne geçen taksicilere.
6: Kızıyor musun?
7: Kızamıyorum ki, onlar da haklı. Bütün gün trafikte. Şimdi ben bir yerden bir yere gitmeye çalışırken eğer bu kadar sinir katsayım yükseliyorsa adamcağızı düşünsen 12 saat.
6: Trafikte çok vakit geçiriyor musun?
7: Ya genelde geçiriyoruz. Neden? Mesela buradan karşıya geçeceğim. Diyelim ki işim var. 2,5 saat. Kafada. Gittin, işini hallettin. Döndün 2,5 saat. 5 saat. Bir de işin 2 saat sürse 7 saat.
6: Çok
7: bitti.
6: Fena. Çok korkunç. Fena. Ve zamanın kıymeti yok. Zaman yetmiyor yani.
7: Şimdi mesela dedim ki gelirken abiyle, biz dedim yaşamıyoruz. Biz çalışıyoruz sadece. Yani Türk insanı bence, Türk milleti şu anda yaşamıyor. Ve bizim gibi olan insanlar, bizim gibi olan ülkeler sadece çalışıyorlar. Yani hayata bir şekilde yetişmeye, adapte olmaya, işte kendini geçindirmeye, çoluğunun çocuğun isteklerini yerine getirebilmeye veya eşinin ve karısının veya işte kocasının ya da işte kayınvalide görümce bunu akrabaları sülaleleri de dahil edebiliriz. Çünkü bu hafta sonu sen benim anama geldin, öbür hafta sonu sen benim anama niye gelmedinler de var. Yani öbür tarafta Elçin beni çok kıskanıyor, perdeleri niye değiştirdin diyen de var. Şimdi öyle olunca hani şey gibi oluyor artık yani, böyle ben bir film seyrediyor gibiyim yani. Truman Show'daki gelişmiş versiyonuyuz. Yukarıdan biri bizi yönetiyor gibi.
6: Ama şimdi trafik dedik ya, az önce sevgili Yeşim Salkım'la onu konuşuyorduk. Yeşim Salkım araba kullanmayı seviyor.
7: Çok seviyorum. Allah'tan. Ben yarışıyordum eskiden.
6: Allah'tan.
7: Yani 17-18 yaşında.
6: O zamandan beri kullanıyor musun?
7: Tabii ki, ben 16 yaşında başladım. Rahmetli babam öğretti araba kullanmayı. Çok iyi araba kullanırdı. Ve bana demişti ki böyle bir yokuşa çıkartıp buradan arabayı kaydırırsan seni ehliyet kursuna sokmam.
6: Vay be.
7: Ve ben o arabayı milim kaydırmadım, biliyor
6: musun? Hadi be. Hadi ya.
7: Böyle de bir inadım ben.
6: O gün bugündür de trafikte devam ediyor.
7: Tabii. Yani benim kamyon kullanmışlığım var.
6: Hadi ya.
7: Çekil, kamyon ben çekerim dedim. Tabii, çünkü gitmiyordu yani.
6: Vay arkadaş. Ya Yeşim Salkım'ın hayatı hakikaten deli dolu diyebilir miyiz?
7: Çok.
6: Yani? Çok dolu geçmiş
7: yani,
6: bir
7: çok
6: hayat
7: deli
6: var
7: dolu ya. Bir kadınım aslında. Yani böyle dışarıdan bakıldığı
6: öyle
7: zaman.
6: Öyle görünmüyor diyecek miyiz? Evet, yani evet. Baktığın zaman sanki Yeşim Salkım, ben duyuyorum çünkü abi, çok sert diyenler var. Çok ciddi diyenler var. Ama ben seviyorum. Yani Yeşim Salkım'ı zaten seviyorum ama çok öyle istek. İnsanı da seviyorum çünkü. Abi pardon da yani sosyal medya hesabına Yeşim Salkım'a bir bakın. Yaptığı evet. Açıklamalara bakın. Hüzün var, gözyaşı var.
7: Evet.
6: Türkiye'deki önemli konulara karşı kayıtsız kalmayan bir...
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu aktarıyor.
8: Saatte 50 kilometrelere çıkmıştı, ancak 23 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek, hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı, hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engellemiş oluyordu maalesef. Tabii tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada. Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hep ifade ettiğimiz husus, yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz, kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse %70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için. Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.
0: Sputnik canlı yayın.
5: Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor biliyorsunuz. Yaklaşık 3 gündür sizlere Türkiye'nin dört bir tarafından yangın haberlerini paylaşıyoruz. Antalya ile başladı, Çanakkale, Balıkesir, Edremit, buralara varan bir yangın döngüsü var maalesef. Ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durum hakkında Ankara'da az önce açıklamalarda bulundu. Canlı olarak paylaştık. Hemen çok kısa özetlemek istiyorum bakanın size açıklamalarını. Öncelikle dünden beri 115 yangınla mücadele edildiğini aktardı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Bu 115 orman yangınının 110'unun kontrol altına alındığını söyledi. Bakın bu çok önemli bir rakamdı. 115 yangın olduğunu, bunun 110'unun kontrol altına alındığını söyledi ve özellikle Edremit, Ayvacık ve Kumluca. Bakın bu yangınlar son derece sıkıntılı ve büyük alanlardaydı. Edremit, Ayvacık ve Kumluca'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. 21 uçak, 69 helikopter, 3500 orman kahramanı. Orman işçilerimizi orman kahramanı olarak adlandırıyor Sayın Bakan. Ve 500'e yakın arazözün bu yangınlarda yer aldığını aktardı Tarım ve Orman Bakanı. 69'u orman dışı yangınlardı dedi. Bu da önemli bir nottu. Bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Edremit, Ayvacık ve Kumluca'daki yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Dünden beri 115 yangınla mücadele ediyoruz. 110'u kontrol altında dedi. Şu saatlerde bölgelerdeki rüzgarın hafiflemesi öğle saatlerinde de bu hafiflemenin devam etmesinin yangınla söndürmede ve mücadelede bir fırsatları olduğunu söyledi. Ancak akşam saatlerinde maalesef yine o bölgelerde rüzgar bekleniyor, kuvvetli rüzgar bekleniyor. Dolayısıyla akşam saatlerinde yine sıkıntılı saatlerde yaşanabileceğini söyledi. Ancak şu an için müdahalede o bölgelerde, yangının etkili olduğu bölgelerde şu sıralarda rüzgarın hafiflemiş olmasını ve öğle saatlerinde de bunun devam edecek olmasının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi. O bölgelerdeki hava durumları tabii çok önemli. Rüzgar akşam saatlerinde etkili oluyor ve bölgede beklenen bir yağış yok. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yani risklerin devam ettiğini söyledi. Bir risk haritası paylaştı. Bu risk haritasında da özellikle Çanakkale'den Mersin'e kadar olan kıyı şeridinde etkili olan rüzgar sebebiyle yeni yangınlar da çıkabilir dedi. Bu manaya getirdi. Tabii ki asla dilemiyoruz. Kendisi de asla dilemiyor. Bu bağlamda dışarıda ateş yakılmaması ve ateşle ilgili faaliyetlerin bulunmaması konusunda da vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bu arada yine vatandaşların o bölgelerde bulunan, yangın bölgelerinde olan vatandaşların hassasiyetinden bahsetti. Ancak onlar için de yine bir uyarısı vardı. Zira o bölgelerde olan vatandaşlar gerçekten bazı görüntüleri mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Elleri işte evlerinden hortumlarla olsun veya itfaiye ekiplerini nasıl yardım edeceklerini bilemez bir şekilde koşturarak gerçekten yardım ediyorlar. Ancak burada da dikkat edilmesi bir gereken durum var. Kamu görevlilerinin yönlendirmesi olmadan yangın alanlarına kimsenin girmemesini de istiyor. Herhangi bir sıkıntılı durum olmaması için şu ana kadar aktarılan bilgilerden bir can kaybı olmaması yine en büyük bizim sevincimiz diyebiliriz. Bir can kaybının olmaması. Ancak tabii yangını kontrol altına alınan bölgelerde son durum görüldükçe gerçekten canımızın acımaması da mümkün değil. Bu yangınların sonrasında bakacağız. Bakalım bu tekrar çalışmalar yapılacak bu bölgelerde. Ne kadar alanın zarar gördüğü, ne kadar canlının zarar gördüğüyle ilgili bu çalışmalarda yangınların ardından yapılacaktır. Biz tekrar edelim efendim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da son durumu aktardı. Özellikle Edremit, Ayvacık ve Kumluca'daki yangınların kontrol altına alındığını belirtti. 115 yangınla dünden itibaren mücadele ediyoruz dedi ve bu 115 yangının 110'unun kontrol altına alındığını söyledi. Vatandaşları hassasiyetli davranmaları konusunda uyardı. Çünkü beklenen bir risk durumu var dedi. Çanakkale'den Mersin'e kadar kıyı şeridinde etkili olan bir rüzgar var. Dolayısıyla dışarıda ateş yakılmaması ve böyle bir faaliyette bulunmaması adına vatandaşlardan da böyle bir uyarıda bulundu. Ve yine bu bölgelerde olan vatandaşlardan da kamu görevlilerinin yönlendirmeleri dışında yangın bölgelerine girmemeleri uyarısında bulundu. Efendim Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlara dair son açıklamalarını sizlere aktardık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta.
9: Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Jimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesinin önünü açtı. Birliğin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporculara yönelik kısıtlamalar, Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Rusya Jimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan kararın ardından Rus sporcular Avrupa organizasyonlarında kendi devlet sembolleriyle yarışabilecek. Ancak 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü uygulanacak. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı gerektiriyorsa Rusya'ya ait devlet sembollerinin kullanılmasına kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından önce takvime alınan bazı etkinliklerde mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da European Jimnastik İcra Komitesi'ndeki görevine resmen başladı. Filipov, 29 Kasım 2025'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen European Jimnastik Kongresi'ne genel kurul üyelerinin oylarıyla İcra Komitesi'ne seçilmişti. Ancak Rus yetkili o dönemde yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle görevine başlayamamıştı. 28 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından bu engellerin kalkmasıyla Filipov, European Jimnastik İcra Komitesi üyesi olarak fiilen görev yapmaya başladı. European Jimnastik İcra Komitesi, genel kurul toplantıları arasındaki dönemde kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesine sorumlu en üst organ olarak görev yapıyor. Komite, stratejik gelişim, finans, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra normatif belgelerle teknik düzenlemelerinin onaylanması gibi kritik konularda karar yetkisini elinde bulunduruyor. Avrupa Jimnastik Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporcuların

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın Demre ilçesi tarihi mirası, doğal güzellikleri ve inanç turizmi potansiyeliyle 4 mevsim turizm destinasyonu olmayı hedefliyor. Aziz Nikolas Kilisesi, Mira ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi önemli destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçede kültür, doğa ve deniz turizmini yılın tamamına yaymaya yönelik çalışmalar sürüyor. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ilçenin bozulmamış doğası ve tarihi zenginlikleri sayesinde yılın 12 ayı turizm yapılabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Her yıl 6 Aralık'ta Aziz Nikolas Kilisesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden din adamlarının katılımıyla ayin düzenleniyor. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Noel Baba Festivali'nin gördüğü ilginin ardından organizasyonun gelecek yıl uluslararası ölçekte daha kapsamlı düzenlenmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından en iyi turizm köyü seçilen Üçağız'la karayolu bağlantısı bulunmayan Kaleköy, Demre'nin en çok ilgi gören destinasyonları arasında yer alıyor. İlçenin bu yılda geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırlayan bölgelerden biri olduğu belirtiliyor. Demre'de konaklama yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Villa, bungalov, apart ve otellerle ilçedeki yatak kapasitesi 4 ila 5 bine ulaşırken, Çayazı'nda hayata geçirilecek rekreasyon projesi ve çevre yatırımlarıyla turizm altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Antalya'nın Demre ilçesi tarihi mirası, doğal güzellikleri ve inanç turizmi potansiyeliyle 4 mevsim turizm merkezi olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını ve uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tatlı su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İşsizlik rakamları açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, şu ana kadar çıkan 110 yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
2: Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının akabinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörün Türkiye'ye olan maliyetine değindi, rakamlar verdi.
3: Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü bir baskıya neden olmuştur. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik duyuruyu da yaptı. Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız dedi.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacak. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacak.
1: Önder Sav CHP'den istifa etti. CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav, mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav, eski CHP milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçen'in de istifa ettiğini ayrıca belirtti. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ünlü ismin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu. Denizli'de görev başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Kartal tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Kartal için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Dış günlerle devam edelim. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin tehditleri ve bölgedeki deniz trafiğine müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını duyurdu. Açıklamada boğazın İran'ın kontrolünde olduğu vurgulanırken mevcut durumun daha da ağırlaşabileceği ifade edildi. ABD'ye destek veren ülkelere de tutumlarını değiştirmemeleri halinde sert karşılık verileceği uyarısı yapıldı. ABD İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırı dalgasını tamamladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Açıklamada İran'ın 28 Temmuz akşamı Ürdün'deki askeri üsse yönelik düzenlediği saldırılar anımsatılırken 50 binden fazla ABD askerinin şu anda Orta Doğu'da göreve hazır şekilde beklediği kaydedildi. Fransa'da bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu. Fransa'nın güneydoğusundaki Orange kentine polisin bir apartman dairesini yaptığı aramada karton kutular içinde 5 yeni doğmuş bebeğe ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntıları tespit edildi. Olayın akabinde cinayet soruşturması başlatıldı.
4: Ekonomi.
1: İşsizlik verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında işsizlik oranı 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %9,8 olarak tahmin edildi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zam litre başına 3 lira 71 kuruş olacak. ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması, petrol akışının Hürmüz ve Babülmende boğazlarından durma noktasına gelmesi fiyatları artırıyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.440 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 36 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.170, çeyrek altın 10.075, tam altın 40.113, atı altın ise 41.042 liradan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da açık bir hava hakim 28 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 27, İzmir 36 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 41, Gaziantep 40, Diyarbakır 43 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler ama sıradan kullanıcılar abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak 5 doları bunları yapabiliriz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden petrol diyecek. Gel bizden petrol diyecek.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
6: İşsizler için kurulmuştu, işçiden alıp patrona verdiler. İşsizlik Sigorta Fonu 2025 yılında işsizlere 70 milyar, patronlara 161 milyar ödeme yaptı. Şimdi bu işsizlik sigorta fonu 1999 yılında yasalaştı, kuruldu. Bunun kurulma nedeni de o işsiz kaldığında işçilerin kendi ödediğiniz para bu arada. Yani sigorta primlerinizden kesiliyor, bir de devlet katkısı var. O fondaki parayı bir ara bitirilmişti, ne oldu bu para diye sordular. O dönemde Mehmet Şimşek yine görevdeydi. Efendim yol yaptık, şey yaptık dedi. Yani bu fondaki para bunun için ayrılmış değil ki. Neyse, 2024 yılında 358 milyar 971 milyon 745 bin lira bu fondaki para 2024. İşçiler, çalışanlar, emekçiler, bu para sizin paranız ve o paradan işçilere 80 milyar 650 milyon verilmiş. Patronlara da teşvik, destek vesaire iş gücü alım kapsamında böyle gidiyor. Toplamda 161 milyar 72 milyon para para verilmiş. Ne diyeyim artık? Ne diyeyim artık? Hani gerçekten bir anlamda utanç yani. İşçiler alıp tekrar patrona veriyorsunuz efendim. Sanki işçi çok kazanıyormuş gibi.
7: Sanki işçi çok kazanıyormuş gibi.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Dünya Haberi.
8: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Mısır'da Dimyat limanındaki iki gemide çıkan yangının sebebinin İHA saldırısı olduğu açıklandı. Rusya, Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurmaya devam ediyor. İran, ABD'nin müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Mısır'da Dimyat limanındaki iki gemide çıkan yangının sebebinin İHA saldırısı olduğu açıklandı. Saldırıya ilişkin Mısır kabinesinden bir açıklama geldi. Buna göre dün Dimyat limanındaki iki gemide çıkan yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu yaşandığı açıklandı. Rusya, Ukrayna ordusuna ait kritik tesisleri ve Ukraynalı güçlere destek sağlayan araçları imha etmeyi sürdürüyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla kapsamlı bir bombardıman düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bombardımanlarda Kiev, Lviv'le Ivano-Franskivsk, Jitomir, Rivne, Vinitsa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde bulunan askeri hava meydanları, savunma sanayi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezleri hedef alındı. Ayrıca Yuniz limanında bir kuru yük gemisinin ve Odessa açıklarında da askeri mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisinin de vurulduğu kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırı dalgasını tamamladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Açıklamada ABD doğu saatiyle 22 itibariyle CENTCOM kuvvetleri ABD kuvvetlerine yapılan saldırılara misilleme olarak başlattığı yeni saldırı dalgasını tamamlamıştır ifadesi kullanıldı. Yeni saldırı dalgasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri komuta merkezleri, füze ve İHA tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma merkezleriyle denizcilik kapasitelerinin vurulduğu bildirildi. ABD'nin İran'daki Keşim Adası'na düzenlediği saldırıda biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu ABD saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Keşim Adası'nda bir eve düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının hayatını kaybettiği, 10 yaşın altındaki 2 çocuğunsa yaralandığı bildirildi. Saldırının detaylarına ilişkinse bilgi paylaşılmadı. İran, ABD'nin müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri devam ettiği sürece Boğaz'ın açılmayacağı, hatta mevcut durumun daha da zorlaşabileceği ifade edildi. Açıklamada ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde sert karşılık görecekleri tehdidinde de bulunuldu. Müzik. ABD'nin yeni istihbarat direktörü belli oldu. ABD Senatosu Başkan Donald Trump'ın aday gösterdiği Jay Clayton'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini 47 oy karşı 51 oyla onayladı. Oylamada Senato'daki tüm demokratlar red oyu verirken Clayton 18 ayrı kurumdan oluşan istihbarat topluluğunun başına geçti. Çin, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı Çinli araştırma kurumlarını özel izleme listesine alma kararına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, Çinli kurumların hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Küba, bazı sektörleri özel girişime açıyor. Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu. Ulusal basındaki haberlere göre parlamentoda 20 Haziran'da kabul edilen serbest piyasa ekonomisine yönelik 176 maddelik reform paketi kapsamında enerji ve ilaç sektörlerinin yanı sıra huzurevleri, yolcu ve yük terminalleri, liman tesisleri, araç ithalatı, yenilenebilir enerji ile belirli koşullar altında petrol ve madencilik faaliyetleri özel sektör yatırımlarına açılacak. El Salvador'da çete üyelerine görülmemiş ceza verildi. El Salvador'da bir mahkeme El Jaramillo adlı çetenin üyelerinin uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı örgütlenme suçlarından mahkum edildiğini duyurdu. Toplam 28 çete üyesinin yargılandığı davada 2 sanığa 1048'er yıl hapis cezası verildi. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde can kaybı artıyor. 7,1 büyüklüğündeki sarsıntıda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi. 28 Temmuz'da meydana gelen deprem sonrası halen 10 bin kişinin tahliye merkezlerinde barındığı, 23 bin halinin elektriğinin olmadığı ve 75 bin evin suyunun kesildiği açıklandı. Deprem, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı. Hindistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen sellerde can kaybı 78'e çıktı. Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu eyalet genelindeki sellere ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre felaketten 1 milyondan fazla kişi etkilendi. Can kaybı sayısı 78'e çıkarken 8 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Bölgede yaklaşık 1718 yardım merkezi de faaliyet gösteriyor. Selin etkili olduğu Aslan bölgesinde 3-4 gün boyunca daha şiddetli yağışların etkili olması beklenirken yetkililer halka tedbirli olmaları ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları için çağrı yaptı. Fransa'da bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu. Fransa'nın güneydoğusunda polisin bir apartman dairesinde yaptığı aramada karton kutular içinde 5 yeni doğmuş bebeğe ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntıları tespit edildi. Olayın ardından cinayet soruşturması başlatıldı. Süreç 32 yaşındaki bir kadının pazar günü evde sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi ve ardından hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Kadınla birlikte yaşayan 32 yaşındaki partnerinin eşinin hamileliğini çok geç fark etmesi üzerine evde arama yaptığı ve insan kalıntılarına benzeyen parçalar bulduğu belirtildi. Adli tıp uzmanlarının ilk incelemelerine göre kalıntıların 5 yeni doğmuş bebeğe ait olduğu tahmin edilirken kesin tespit için otopsi yapılacağı bildirildi. Son haber Güney Kore'den. Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kore Meteoroloji İdaresi Busan kentinde 38,8 derecenin görüldüğünü bildirdi. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya Haberi.
9: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir basın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
8: Basın turu. 30 Temmuz 2026 Perşembe gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
10: Ben Ebru Dönmez.
8: Sevgili Serkan bizlere az sonra katılacak. Öncesinde haber müdürümüz Fethi Yılmaz bizlerle beraber. Bugün bir haberi beraber konuşacağız evet. Çünkü onunla.
9: Haber dememek lazım da okuyunca devam ederiz. Peki. Ona çok haber denmez yani, ona yalan denir.
8: Peki bir yalan için burada o zaman diyelim sevgili Fethi Yılmaz. Efendim yine gazetelerimizi aldık, yuvarlak masa etrafındaki yerimizi de aldık. Türk medyası bakalım dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış, nasıl değerlendirmiş, bunlara bakacağız. Ve bugünün ilk gazetesi Yeni Şafak gazetesi efendim. Yeni Şafak gazetesi manşetten girdiği bir haberde, yani ilk sayfasından girdiği bir haberde Yavuz Ohan, gazeteci Yavuz Ohan'la alakalı bir haber yapmış. Şimdi haberin içeriğiyle çok fazla ilgilenmiyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü bu haberin içeriğini siz zaten birçok medya kuruluşunda, basında gördünüz,
9: Yavuz
8: biliyorsunuz.
9: Yavuz Ohan da kendi, çok özür dilerim, biliyorum. Yavuz Ohan kendi Twitter hesabında zaten
8: aynen
9: açıklama
8: öyle.
9: Yaptı.
8: Yavuz Ohan'ın kendi Twitter hesabında yapmış olduğu bir açıklama var. Bu CHP ile alakalı, fonlama ile alakalı, bununla alakalı bir haber var. Şimdi bu haberin bizi ilgilendiren kısmı, haber değil pardon, yalanın değil mi? Düzeltiyorum. Bu yalanın bizi ilgilendiren kısmına hemen geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir cümle var, o cümleyi izninizle tam okumak
9: tabii ki, tabii
8: istiyorum
9: ki, tabii
8: ben.
9: Tabii ki, oku lütfen.
8: Şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP ile yollarını ayırması Saraçhane basınının kirli çamaşırlarını da ortaya döktü. Buradan sonraki şu cümleye dikkat etmenizi rica ediyorum. Rusya'nın Türkiye'deki çıkarlarına hizmet eden Sputnik Türkiye'nin yönetiminde yer alan gazeteci Yavuz Ohan itiraf etti diye devam ediyor. Rusya'nın Türkiye'deki çıkarlarına hizmet eden Sputnik Türkiye'nin yönetiminde Yavuz Ohan varmış, bizim haberimiz yok.
9: Tabii ki ben 3,5 yıldır buradayım, benim de haberim yok. Ya şimdi buradaki mesele şu, hani o yüzden yalan diyorum, o yüzden. Hı-hı. Zaten Yavuz Ohan o bir başka bir tartışma ve Yavuz Ohan kendi sosyal medya hesabından yazmış, ben de baktım. Hı-hı. Açıklama Hı-hı. yapmış. O orada bir Hı-hı. farklı bir tartışma dönebilir. Mesele burada gazetecilik adına biz bir hani açıklama değil ama gazetecilik adına bir düzeltme. Hı hı. Çünkü şimdi bir stajyere, hatta neyse ki bizim vatandaşımız bu konuda çok daha zeki.
8: İsimsiz bu arada haber, onu da söyleyeyim, sadece haber merkezi olarak geçiyor, imza
9: İşte
8: yok
9: haber merkezinde bir tane aklı başında adam yokmuş ki ya hı hı. hani şunu bir arama motoruna evet. hiç olmadı artık yeni teknolojiyi kullanarak bir yapay zekaya soralım. Şimdi Yavuz Ohan burada geçmişte yönetici de değil programcı olarak 2019 Temmuz'unda 7 yılı aşmış hı hı. burada yolları ayrılalı Yavuz Ohan'ın. Şimdi siz Yavuz Ohan ismini Sputnik'le yan yana böyle yönetiminde vesaire diye yazıyorsanız bir gazeteciliği bilmiyorsunuz zaten. Hı hı, hı. Bilmedikleri zaten belli. Hı hı. Yani bu Yeni Şafak'la, Yeni Şafak'ın ilk defa yaptığı bir şey hı hı. değil. Son defa da yaptığı hı hı. olmayacak belli ki. Operasyon gazetecisi, hı hı. gazetesi hı hı. tam öyle ismi. Neden? Çünkü Yeni Şafak'ın yaptığı bu tip yaptığı metinlerde, ben bunlara haber demiyorum. Çünkü bir aramayla 10 saniyeyle, ben kendi programımda da anlatıyorum. Hı hı. Mesleğinize ihanet etmeyin. 10 saniyelik bir aramayla çok rahat bulunup
10: Değil mi? Hı hı, yani hadi biz burada çalıştığımız için biliyoruz. Hı hı. Ama mesela bir yazın ne bileyim arama motoruna hiç olmadı. Belli ki sizden bu konuda daha iyi olan, hani biz eleştiriyoruz ama yapay zekayı. Belli ki onlardan yapay zeka da iyi. Oraya bir metni atın. O zaten size bunun yanlışlığını verecektir. Hı hı. Ha, eğer yanlış değil bilerek yapıyorsanız farklı bir art niyet.
8: Bu da farklı bir şeydir.
10: Tabii ki, çünkü farklı art niyet Yeni Şafak gibi bir yayın organının, bir mecranın şeyinde hep vardır. Şimdi geçmişten böyle binlerce örnek var Selin, Ebru. Binlerce. Yani yaptığı her haberin arka. Mesela giderler bundan 7 yıl önce. Madem 7 yıl önceyi yazmışlar, biz de 7 yıl önce. Giderler İBB işte araçlarıyla ilgili bir haber yaparlar. Hedef alırlar bundan dolayı. İşte İBB araçları yeni kapıda sergileniyor vesaire diye. İmamoğlu'nun ilk döneminde. Sonra arkaya bir bakarsınız. Aa! Bir şirket çıkar oradan. Kim? İşte Platform Turizm Taşımacılık Şirketi. Kimin bu? Yeni Şafak'ın sahibinin damadının.
8: Allah Allah.
10: Böyle bir şey çıkar. Yani dertleri şey değil. Hani iktidar medyası, yandaş medya falan diyorlar ya. Allah iktidarı da korusun bu medyadan. Çünkü gerçekten bu zarar verir çünkü. Yani bu akılsızlık zarar verir. Bakıyorsunuz böyle, bu yeni de değil. Şimdi peki Sputnik'i hedef almalarının niyeti nedir?
8: Tam şimdi onu soracaktım.
10: Tabii ki Sputnik'i hedef al. Şimdi bunların böyle bir, mesela biz ulusal bayramlarda yayınlar yaparız. Değil mi? Ulusal bayramlarda işte mesela en son 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz bir anma aynı zamanda. 251 sonrasıyla birlikte 253 şehit verildi. FETÖ'cü bir darbe. Bundan da rahatsız olurlar. Tabii, çünkü mesela hani 15 Temmuz'da şimdi Ömer Halis Demir değil mi? Evet. Bir anlamda o darbe girişiminin seyrini simgesi değiştiren isim oldu. Şimdi mesela Yeni Şafak bir haber yapmış geçmişte. Ömer Halis Demir'in Kışla'da, şimdi o Kışla'nın ve tekrar o askerin ismini vermek istemiyorum ben. Var haberlerde. Bir tabela. Ömer Halis Demir cami yapılmış. Yeni Şafak, bunu zamanında biz çok haber vesaire yaptık. Yeni Şafak bunu hedef alıyor sürekli. Kışla komutanı tabelayı kaldırıyor. Ömer Halis Demir cami vesaire tabelayı kaldırıyor. Ve Yeni Şafak da bunun üzerine sürekli burayı hedef alıyor. İşte cami düşmanı, Ömer Halis Demir düşmanı, komutanı hedef alıyor sürekli. Tabelayı da veriyor. İşte bu tabeladır diye, ama tabelada bir yer silik. Bir yer böyle görünmüyor. Biraz araştırdık böyle. O dönemde de İlker Yücel, o dönem Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Şu an başka bir mecrada. İlker Yücel ortaya çıkardı bunu, onu da söylemek lazım. Bir bakıyorsunuz, ah, tabelanın altında bir reklam var. Tabii, Nimet ve Berkant Gıda diye bir reklam. Bu kimin? Bakıyorsunuz yine Yeni Şafak patronunun dünürünün falan diye çıkıyor böyle. Yani bu Ömer Halis Demir ismini dahi reklama... Komutanın kaldırmasının nedeni bir reklam olması. Yasak çünkü bu. Ve Ömer Halis Demir ismini bir reklama malzeme etmek yasak. Bunu kaldırdığı için bakıyorsunuz hedef almış hemen. Ama cami düşmanı diye. O tabelada reklamı da vermiyor.
8: Tabii onu öyle de gösterirsen.
10: Tabii ki. Yani her yaptıkları işte. Şimdi o yüzden bizim de, biz şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yapıyoruz. Coşkuyla kutluyoruz. Çocukların seslerini alıyoruz, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
8: Kesinlikle.
10: 19 Mayıs'ı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
8: Şimdi önümüzde
10: 15 Temmuz'u yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 10 Kasım'da ayağa kalkıyoruz, gözlerimizi siliyoruz. Atatürk'e saygı duruşunda duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi biraz önce söyledin, 30 Ağustos var, Kurtuluş Savaşı'mızı. Özel yayınlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar, onlar rahatsızlar. Neden rahatsızlar? Ne kadar Atatürk düşmanı varsa bakın bugünkü kadrosuna ve geçmişteki kadrosuna, hepsi onların içinde. Çünkü bunlar kurtuluş mücadelesini Atatürk yürütürken onun hakkında katli vacip diye ferman veren mürekkebin temsilcileri. Bunlar Ali Kemal'in temsilcileri. O yolun yolcusu. O yüzden haliyle siz burada Cumhuriyeti, Atatürk'ü, Kuvayi Milliye'li, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, bu anlamda tarihsel doğruları ortaya çıkaran haberler yaptığınızda haliyle bu Yeni Şafak gibi işte o dönemin İstanbul hükümetini savunan, o dönemin Ali Kemal'lerini temsil eden, Ali Kemal gibi gazetecilerini temsil eden temsilcileri rahatsız olurlar. O mürekkebin temsilcileri. O mürekkepten besleniyorlar çünkü. Hı-hı. O yüzden dediğimiz öyle gibi de Yeni Şafak bu yalanı, bu ve benzeri yalanları hı-hı söyleyebilir, devam ettirebilir. Hepsine tabii şey değil, sadece burada gazetecilik adına hani 30 saniyede belli olacak, 30 saniyede ortaya çıkarılacak bir şeyi ya çok cahilsiniz, hı-hı, iki nedeni var. Yani ikisinden birini kabul etmek zorundasınız. Hı-hı. Ya çok cahilsiniz, hı-hı, yani öyle hani biz bilmiyorduk derlerse ben şunu diyeceğim, o zaman siz çok cahilmişsiniz.
11: O zaman bu işi yapmayın değil mi gazeteci? Evet.
10: Ya zaten bu işi yapmıyorlar onlar. Onlar operasyon yapıyorlar. Başka bir şey değil.
8: Şimdi ben burada zaten çok fazla bir iyi niyet arayamıyorum. Hani öyle bir şey olsa Sputnik Türkiye yönetiminde yer alan bir gazeteci de demiyor. Yani önüne öyle de bir cümle koyuyor ki
10: işte örneklerini...
8: Rusya'nın Türkiye'deki çıkarlarına hizmet eden diye böyle ya bir cümle işte, koymaya hani, gerek hani, duyuyorlar.
10: Bizi takip yani... edenler, bizi takip edenler, yayınlarımızı takip edenler, yaptığımız gazeteciliği görenler, hakikat yolunda neler yaptığımızı görenler ya da hı-hı bu anlamda geçmişte ne kadar bedel ödediğimizi de bilenler biliyor zaten. Bir anlamda hı-hı bu gazeteciliği devam ettirmeye devam edeceğiz. Yani hakikati aramaya, hakikati, gerçeği aramaya. Çünkü gerçek, hep toplantılarda da size söylüyorum ya, gerçek güçlüdür. Hı-hı.

0: o hakikat arayışımız ve gerçeği arayışımız devam ediyor. O yüzden böyle operasyonlar, operasyon tırnak içinde haberciliği yapanlara da böyle yaptıklarında ne olduklarını, kim olduklarını, kirli geçmişlerini devam edeceğiz. Utanmıyorlar da, neden biliyor musun? Çünkü bunlar böyle hani Allah bizi utandırmasın diye bir duaları var bunların. Ya belli ki Allah o dualarını kabul etti. Utanma duygularını ellerinden aldı bunları. Utanmıyorlar artık.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden hani bunu bir açıklamak, buna bir açıklık getirmek adına yayına katıldım.
1: Teşekkür,
0: biz teşekkür ederiz. Siz devam edin lütfen. Dinleyicilerimize de bizi takip etmeye devam edin. Bizi takip ederseniz hakikatten bilginiz olur. Böyle yalan operasyon temsilcilerine, iktidara bile zararları var bunların. Yani Allah iktidarı da bunlardan korusun. Çünkü bunlar iktidara da bir anlamda yandaş deniyor bunlara, ama onu da beceremeyecek kabiliyetsizler yani. O yüzden bu ve benzeri biz yayınlarımıza, gerçeği arayışımıza devam edeceğiz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Türkiye üreticilerinden de F-35'lerin fabrikalar kurulmuştu. Daha sonra Türkiye'yi çıkardılar. Niyet S-400'ler alındı falan. O işin bahanesi. Çünkü Türkiye'ye hava savunma sistemleri vermedi NATO müttefikleri. Daha sonra Türkiye Kaan uçağını yapmaya başladı. Baktılar ki aslında orada bir ilerleyiş var. İHA ve SİHA teknolojisi Türkiye'ye gidiyor. Çünkü siz kendi uçağınızı üretirseniz almazsınız. Siz operasyon yapacağınız bir yeri önceden bildirmediğiniz takdirde ya da ABD izin vermezse ne oluyor? Şifre her zaman ABD'de olacak. Şimdi bir F-35 uçağı ortalama 100 milyon dolar. Bu uçağı alıyorsunuz, 50 yıl boyunca kullanıyorsunuz. Şimdi bunun yedek parçaları var, güncellemeler, bunların hepsi para. Ve siz haliyle 50 yıl boyunca ABD'ye sürekli bunun için para ödemek zorundasınız. Şimdi haliyle 100 milyonluk uçak oluyor size 400 milyon. F-35 gerçekten Türkiye'ye bir yarar sağlar mı?
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Basın Turu.
1: Basın turuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haliyle bugün gazetelerimizin hepsini yüksek ihtimalle bitiremeyeceğiz. Kısa kısa, yani tam bir solukta basın turu olacak. Hemen Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü toplantı sonrası konuşmalarını sayfalarına taşımış. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta sözlerini de manşetine almış. Arda arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sabah gazetesi de tabii ki bu sözleri manşetine almış.
2: Ben de Milliyet gazetesinden TÜİK'in son araştırmasına dair bir bilgiyi vermek istiyorum. Hepimizi çok ilgilendiriyor çünkü Türkiye'deki yaşam süresine dair bir bilgi. Ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olmuş. Tabii ki bu oran kadınlarda birazcık daha fazla. Baktığımızda
1: erkeklerden
2: çok yaşıyoruz. Çok yaşayalım. Yani doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde Türkiye'de 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptanmış. Dediğim gibi ortalama yaşam süresi 78,5 yıl ama kadınlar daha çok yaşıyor. 81'ler.
5: Cumhuriyet gazetesiniz, Kadıköy'e dün camide ilk kazma vuruldu. Kadıköy sahilinde uzmanların ve ilçe sakinlerinin itirazına karşın cami projesinde geri adım atılmadı. Devasa bir alandan bahsediyoruz. 29.995 metrekarelik alanda inşa edilecek cami projesinde zemin güçlendirme çalışmaları için kazık çakma işlemine başlandı. Şu anda süreç devam ediyor.
1: 3 yıl sürmesi bekleniyor. 3 yıl sürmesi bekleniyor. Peki, Sözcü gazetesi de her kuruşun hesabını veren Sinem Başkan'a şafak baskını demiş. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş biliyorsunuz dün 6 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Yargı operasyonlarının hedefi olan 35. başkan oldu diyor. Her kuruşun hesabını veren bir başkan Sinem Başkan ve bir şafak baskınıyla kendisi hakkında operasyonun olduğunu söylüyor. Sinem Dedetaş'ın evinden alınma görüntüleri de yine Sözcü gazetesinde yer almış. AK Parti'nin kalesi Üsküdar'ı 30 yıl sonra CHP'yi kazandıran diye de eklenmiş Sinem Dedetaş için.
2: Nefes gazetesi de köprülerimize tahrip olduğunu söylüyor. Demiş ki Fransız yatırımcı İstanbul'un İki Boğaz Köprüsü'nün özelleştirilmesiyle ilgileniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu Fransız şirketinin radarına girmiş. İhale 4 ayrı paket halinde olacak diyor. 2013'te düzenlenen ve 5,7 milyar dolar teklif edilen ihale

0: Erdoğan'ın 7 milyar doların altına vatana ihanet açıklamasıyla iptal edilmişti diye ekliyor.
1: Bir Gün gazetesindeyiz. Mustafa Bildirici'nin haberini sizlerle paylaşacağım. 14,6 milyar lira iktidarın yol masrafı, sadece bu rakam. Milyonlarca yurttaşı yoksullaştıran ekonomik kriz iktidarın harcama alışkanlıklarını değiştirmedi. Ocak-Haziran 2026 döneminde kamu adına gerçekleştirilen seyahatlerin yol, yemek ve konaklama gideri için 14,6 milyar liralık yolluk ödemesi yapıldı.
2: Akşam gazetesine bakacağız. Tabii bugün bütün gazetelerin manşetinde, ilk sayfalarında yer alan haber tabii ki bu Yeşil Vatan'da teyakkuz haberleri vardı. Bunları da geçmeyelim. 6 ilde ciğerlerimiz yandı diyor Akşam gazetesi ve Bakan Yumaklı'nın açıklamalarını paylaşmış. Bir hafta şiddetli rüzgar var. Açık alanda aman anız mangal yakmayalım uyarısı. Bugün de yine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tekrar bugün bir açıklama yaptı Ankara'da ve bu uyarıları yaptı. 115 orman yangını 110'unun kontrol altına alındığını söyledi. Çalışmalar devam ediyor. Burada vatandaşlara da gerçekten büyük iş düşüyor. Aman yangın, ateşle ilgili bütün faaliyetlerden uzak durmak gerekiyor.
0: Hatta ormanlara atılan çöplerin de çok büyük riski var. Birçok çöp atılacağı, evet, yağ şişe gibi. Tabii bunları hala söylemekte fayda var.
2: Bazı bölgelerde, Antalya'da, Kumluca'da falan bazı bölgelerde ormanları girişler de yasaklandı. Yüksek ihtimalle bunun fazlalaşacak diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Ben de Hürriyet'ten Zehra'nın sözlerini aktarayım. Türkiye Milletler Ligi şampiyonunu getiren takımın parçası olan Zehra Güneş diyor ki futbol ve voleybol milli takımlarının kıyaslanmasına karşı çıkmış, şöyle demiş. Çıktığımız bu yol her profesyonel sporcu için sonucu her zaman mutlu bitmeyen bir yol. Onların neler yaşadığının farkındayız. O yüzden bence hiçbir sporcu kaybetti veya kazandı diye birbiriyle kıyaslanmamalı. Sonuçta hepimiz çok büyük fedakarlıklarla bu yolda ilerliyoruz demiş.
2: Alkışlamak istiyorum. Gerçekten şahane, güzel bir açıklama olmuş. Çok güzel olmuş ya. İşte bak gene kadının,
0: evet,
2: farkı.
0: Kadının
2: farkı. Diyeceğim ama gerçekten inanılmaz güzel bir açıklama olmuş. Tebrik ediyorum.
1: Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye Irak'la masaya oturdu. Petrol anlaşmasını imza attık ve Kerkük petrolünün %15'ine ortağız. Peki ortağız. Uzmanlar peki buna ne diyor? Hemen onu da aktaralım. Irak'ta olmamız gerekiyordu. Türkiye ve Irak arasındaki petrol anlaşması enerji uzmanları tarafından stratejik bir hamle olarak yorumlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarına %15 hisseyle ortak oldu. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, Türkiye kesinlikle Irak'ta olmalıydı. Bu ortaklık Türkiye'nin yurt dışında rezerv ve üretim hakkına sahip bir ülke haline gelmesine katkı sağlayacak yorumunda bulundu.
2: Efendim, sonuna geldik programımızın. Son bir dakikada şöyle birazcık spordan bahsedelim. Önce bir dün akşamı dönelim. Dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi efendim. Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı ama ilk maçta 1-0'lık üstünlüğü olduğu için bu avantajıyla birlikte 3. eleme turuna yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde ve Fenerbahçe'nin tek golü penaltıdan, Talişka'dan geldi. Bu akşam
1: Beşiktaş'la Midilendi maçı var. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Midilendi konuk olacak. Midilendi deplasmanda. Geçtiğimiz haftada Danimarka ekibini 1-0 üstünlükle yenmiştik. Bugün bir diğer maçta Başakşehir'le. Inter Turku arasında Finlandiya temsilcisi.
2: O maçta 1-1 berabere sonuçlanmıştı İstanbul'da. Evet. Bakalım oradan da inşallah biz turlara adımızı yazdırmak istiyoruz. Fenerbahçe ile başladık. Bu akşam da inşallah hem Beşiktaş'tan hem Başakşehir'den güzel haberler alacağız. Yarınki Cuma günün haftanın son programında da bu güzel başarıları konuşacağız. Konuşacağız mı Ebru?
0: İnşallah.
2: Ne diyorsun, skorlar var mı aklında?
0: Beşiktaş. Skorlar, ben biliyorsun Beşiktaş'tan ayrıldım.
2: aman söylemeyelim.
0: Ama tabii ki gönlümüz Avrupa'da. Hem Başakşehir hem Beşiktaş'tan yana hem de Fenerbahçe'den yana. Umarız yüzümüzü güldüren sonuçlar alırlar.
2: Peki o halde bize ayrılan sürenin efendim bugünlük de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebu Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak, kim aday olacak, hangi parti katılacak, Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı, yeni parti katılacak mı, bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi? Cumhuriyet mi? Ortası yok, ortası yok.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İşsizlik oranı Haziran'da geriledi. Hizmet üretici fiyat endeksi aylık bazda düştü. İçişleri Bakanlığı araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni uygulamayı hayata geçirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,13 düşüşle 13.484 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,19, holding endeksi %0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,95 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen de %4,23 ile bilişim oldu. Dolar haftanın 4. işlem gününde 47,41 liradan, euro ise 54,38 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle satış baskısı etkili oluyor. Fed dün politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından düzenlenen basın toplantısında fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını söyledi. Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş dün Avrupa piyasalarında risk iştahını baskıladı. Avrupa'da bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Euro bölgesinde büyüme piyasaların odağı olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın %3,75 düzeyinde olan politika faizini sabit bırakması beklenirken, önceki toplantıda 25 baz puan artış yönünde oy kullanan iki üyenin kararlarında bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Asya borsalarında da şirketlerin yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Güney Kore hükümeti bireysel yatırımcıların kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına erişimini kısıtlamak için önlemler almayı taahhüt etti. Bu önlemler arasında bireylerin bu fonlara yaptığı yatırımlara sınırlamalar getirilmesi de yer alıyor. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada katılımcılar tek hisse senedine dayalı kaldıraçlı ürünlerde yoğunlaşan işlemlerin piyasa oynaklığının artmasına katkıda bulunduğu konusunda hemfikir oldular ve hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt verme sözü verdiler denildi. Geçelim emtia piyasalarına. Petrol, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasına rağmen bölgeden petrol sevkiyatının sürmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrol vadeli işlemleri %1,42 düşüşle varil başına $89,45 dolara geriledi. ABD ham petrolü ise %0,66 kayıpla $83,90 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zammın litre başına 3,71 lira olacağı belirtildi. Altın fiyatlarına bakacak olursak serbest piyasada gram altın 6.153 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.060, Cumhuriyet altını ise 40.117 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 4.036 dolar. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. İşsizlik oranı Haziran'da geriledi. TÜİK verilerine göre mevsimin etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %7,6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi %8,2'den %8,1'e revize edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Haziran'da önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 oldu. Hizmet üretici fiyat endeksi ise aylık bazda düştü. Haziran ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi yıllık bazda %31,84 artarken aylık olaraksa %0,22 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %36,27 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %28,24 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %26,85 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %28,47 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %32,41 artış, idari ve destek hizmetlerde de %28,26 artış gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Trafik denetimlerinde port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanların teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceği bildirildi. Böylece bu ekipmanlar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında idari işlem uygulanmayacak. Daha önce bazı trafik uygulamalarında port bagaj veya araç üstü taşıma ekipmanları bulunduran sürücülere yaklaşık 1000 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca ekipmanların projelendirilmesi için 30 günde süre veriliyordu. İstanbul'un en değerli 20 mahallesi açıklandı. Gayrimenkul verilerine göre İstanbul'un metrekare bazında en pahalı adresi 250 bin TL'yi aşan ortalama değerle Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi oldu. Bebeği 220 bin TL ortalama metrekare fiyatıyla Etiler ve 215 bin TL ile de Emirgan izledi. Anadolu yakasının metrekare değeri en yüksek noktası ise 205 bin TL ortalamayla Kandilli olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den Latin Amerika ve Karayiplere 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu kapsamda 2000 yılında bölgeyle toplam ticaret hacmi 920 milyon dolar olurken bu rakam 25 yılda 18 kat artarak 16,4 milyar dolara yükseldi. Öte yandan bu yılın Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat 641,7 milyon dolarla Meksika'ya yapıldı. Meksika'nın ardından en fazla dış satımsa 458,9 milyon dolarla Brezilya'ya yapıldı. Türkiye'nin bölgedeki ilk stratejik ortağı ve Güney Amerika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan Brezilya ile 2010 yılında imzalanan stratejik ortaklık eylem planı ticari ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdı. İki ülke arasında hali hazırda ticaret, yatırım, savunma, enerji, tarım ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliği mekanizmaları işletiliyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
5: Paranın hareketi.
3: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Enerjiniz sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran sonu itibariyle 126.113 megawata ulaştı. Varta 4 ayrı iflas başvurusunda bulundu. Egesa Enerji Mardin'de depolamalı güneş enerji santrali kuracak. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran sonu itibariyle 126.113 megawata ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27.210 megawattle %21,6'ya çıktı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran'da yükselişine devam etti ve 126.113 megawata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün %62,7'sine karşılık gelen 79.062 megawattlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kayıtlara geçti. Varta 4 ayrı iflas başvurusunda bulundu. 1887'de kurulan ve yaklaşık 139 yıllık geçmişe sahip Almanya merkezli bir pil ve akü üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Nakit akışında sorun yaşayan şirket Stuttgart Yerel Mahkemesi'ne 4 ayrı iflas başvurusunda bulundu. Hissedarlar ek sermaye koymadığı için şirket parçalanma riskine karşı karşıya, ancak üretim ve maaş ödemeleri şu an devam ediyor. Piyasa koşullarının belirgin şekilde kötüleşmesi, talep düşüşü ve olumsuz döviz kuru etkileri başvurunun nedenleri arasında. Özellikle kilit müşteri Apple'ın AirPods'ta kullanılan şarj edilebilir Kain Power düğme pillerini Çin'den tedarik etmeye karar vermesi, Nördlingen fabrikasındaki üretimin kapanmasına yol açmıştı. Şirket, başvurunun acil ödeme aczi nedeniyle değil, 2027'den itibaren beklenen yapısal finansman açığı nedeniyle yapıldığını vurguladı. Yüksek enerji maliyetleri Almanya'daki işletmeleri zorluyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin Haziran ayında 3100 şirketle düzenlediği anketin sonuçlarına göre işletmelerin %20'si yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Almanya'daki üretimini azaltmayı, durdurmayı veya yurt dışına taşımayı değerlendirdiğini ya da bu yönde adım attığını ifade etti. Bu oran sanayide yaklaşık %40'a, büyük sanayi şirketlerinde ise yaklaşık %60'a yükseliyor. Büyük sanayi firmalarının yaklaşık 1/3'ü ise taşıma önlemlerini hali hazırda uyguluyor. Ankete katılan şirketlerin %49'u son 12 ayda elektrik maliyetlerinin, %67'si ise doğalgaz ve petrol giderlerinin arttığını ifade etti. Enerji fiyatlarındaki artışlar yatırımları da ertelemeye yol açarken şirketler rekabetçi enerji politikası talep ediyor. Şirketlerin %33'ü temel üretim süreçlerine yönelik yatırımlarını, %25'i iklim yatırımlarını ve %16'sı araştırma harcamalarını yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ertelediğini belirtti. Egesa Enerji Mardin'de depolamalı güneş enerji santrali kuracak. Mardin'in Mazıdağ ilçesi sınırları içinde 40 megawatt kurulu gücünde güneş enerji santrali ve 40 megawatt saat kapasiteli enerji depolama tesisi kurulacak. Egesa Enerji iştiraklerinden Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ tarafından Mardin'de 40 megawatt kurulu gücünde Diyarbakır 4 güneş enerji santrali ve 40 megawatt saat kapasiteli enerji depolama tesisi kurulup işletilmesi planlanıyor. Projenin değeri 528 milyon lira olarak hesaplanıyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,5 dolardan işlem görüyor. Dün 90 doların üzerine kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 88 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,6 artışla 89,50 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 85,82 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. Program sonrasında gazetecilere tabletler, anahtarlık, not defteri vesaire gibi hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi ayrı bir tartışma konusu. Gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir etik tartışmadır. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorunlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. I found my treasure in plain sight. Found it deep down in your chest.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal çalışmalarda sona gelindiğini aktardı. İşsizlik rakamları açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde olacak. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, şu ana kadar çıkan 110 yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
2: Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörün Türkiye'ye olan maliyetine değindi, rakamları paylaştı.
3: Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü bir baskıya neden olmuştur. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır.
1: Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik duyuruyu da yaptı. Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacak. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacak.
4: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve 3. eleme turunda Sturm Graz'ın rakibi oldu. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midland'le karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Turun ilk maçında evinde rakibini 1-0 mağlup eden siyah beyaz ekiple tek hedef adını 3. eleme turuna yazdırmak. Bu akşam bir temsilcimiz daha adını 3. eleme turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
4: Ekonomi.
1: İşsizlik Haziran'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 168 bin azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesine indi. Böylece işsizlik oranı verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre de 1 puan azaldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.425 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 41 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.192, çeyrek altın 10.109, tam altın 40.250, at altını ise 41.177 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben ve ekip arkadaşlarım. Funda Arar canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Yepyeni harika bir albüme imza attı sevgili Funda Arar. Ve birçoğunuzun da çok sevdiği, benim de çok ama çok sevdiğim bir isim. İkinci kez burada misafir edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, saat 12.30'dan itibaren konuşacağız. 13.25'e kadar canlı yayında olacağız sevgili Funda Arar'la birlikte. Mesajlar göndermek isterseniz sevgili Funda Arar'a mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü orayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak, ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet değerli dinleyiciler, vakit kaybetmeden hemen gündemdeki başlıklara bakalım. Bu arada 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı hattımızdan, telefon numaramızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Stüdyo konuğum birazdan sevgili Funda Arar olacak hanımlar, beyler. Çok eğlenceli bir insan biliyor musunuz? Gerçekten çok eğlenceli bir insan. Yani yıllarca böyle soğuk falan dediler. Ben ilk defa onu burada misafir ettiğimde çok güldük, çok eğlendik. Ama onun dışında görüştüğümüz zamanlarda da hakikaten öyle bir insan. Çok eğlenceli bir insan. Birazdan canlı yayında konuğum olacak. Stüdyoda yine güzel bir programı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara bakalım. Orman yangınlarındaki son durumla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları vardı. 115 yangına müdahale edildiğini, Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alındı dedi. Dünden beri ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bunların 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha kontrol altına alındı açıklaması. Değerli dinleyiciler, Yumaklı'nın açıklaması. Muğla'da Seydi Kemer, Fethiye'de 408 ev tedbir amacıyla orada tahliye edildi. Ondan sonra Antalya, Alanya, yine orada çeşitli yerler, Sapadere Mahallesi'nden başlayan yangın Fakırcalı, Beldibi, Başköy, Çamlıca gibi mahallelere yayıldı. 20-25 kilometrelik bir alanda etkili oldu. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan bir rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Riskli evlerdeki evler tahliye edildi o bölgede hanımlar, beyler. Şimdi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Başkan Erdal Beşikçioğlu ya da yani birçok insanın bildiği Behzat C, değerli dinleyiciler, o dahil 52 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişiyi gözaltına aldı. Başsavcılık soruşturmanın ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Değerli dinleyiciler, 9 ilde eş zamanlı bir operasyondu bu. Başkan Erdal Beşikçioğlu ile birlikte değerli dinleyiciler, başkan yardımcıları da var. Toplam 55 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri ve aramalar gerçekleştirildi. Başsavcılık açıklamasında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belge düzenlendiği, otopark kiralama ve imar ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. İncelenen Sayıştay raporları, MASAK verileri, ETS kayıtları ve dijital materyal doğrultusunda şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları vardı değerli dinleyiciler. Bu arada bir diğer operasyonda, gündemde yer bulan bir diğer operasyonda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde değerli dinleyiciler, 6.22 sularında gerçekleşen bir gözaltı süreci. Erken saatlerde operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu gibi çeşitli isimlerde değerli dinleyiciler gözaltına alınan isimlerdi. Yöneltilen suçlamalara baktığımızda rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü bilgisi var. Yine aynı suçlamalar, işte yapı iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin belediye iştiraki Kent AŞ ile paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalamaya zorlandığı şeklinde iddialar var sevgili dinleyiciler. Şimdi aynı soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen iki ayrı operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı sevgili dinleyiciler. Bugün de
hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gerçekleşen ve gündemde yer bulan haber, gözaltılar değerli dinleyiciler, soruşturma haberleri kıymetli dinleyiciler. Funda Arar saat 12.30'dan itibaren canlı yayında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak. Radyonuz Radyo Sputnik'te hanımlar beyler saat 13.25'e kadar sevgili Funda Arar'la birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Mesajlarınızı ona ulaştırabilirsiniz 0505 171 66 56'dan sevgili Funda Arar'a değerli dinleyiciler mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili dinleyiciler, bunu da açıklayalım sizlere. Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına da sabırlar dileyelim. Dün MasterChef'lerin, yani bu programın şeflerinin arka arkaya gelen paylaşımları vardı. Çok üzgünler tabii haliyle. Değerli dinleyiciler, ailesine, sevenlerine sabır dileyelim. Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakma kararı aldığına dair bir haber var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden parti siyasetinden çekildiklerini, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Yani çok da inanılmaz bir gündem yarattı demeyelim. Öyle bir şey olmadı çünkü. Yani böyle bir inanılmaz bir son dakika, inanılmaz bir etki gibi olmadı. Ya onun başbakanlığından indirildiği ya da başbakanlık görevinin bittiği dönem değerli dinleyiciler daha büyük bir etki olmuştu biliyorsunuz. O zaman başbakanlık vardı. Son başbakan kim? Hadi bakayım sorayım size. Kim? Mikail? Son başbakan? Biliyor musunuz? Türkiye Binali Yıldırım. Aferin size. Aferin size. Evet değerli dinleyiciler, Davutoğlu'nun Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile yürüttüğü parti birleşme süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de birleşmenin gerçekleşmediği aktarıldı. Grup toplantısına katılmadı kıymetli dinleyiciler. Şimdi apartmanlarda izinsiz yapılan cam balkonlar komşuların başvurusuyla ne olacak? Söktürülebilecek. Değişiklik için kat maliklerinin en az %80'inin onayının alınması, yazılı onayının alınması gerekiyor. Söküm ve işte bu yargılama masrafları cam balkonu izinsiz yaptıran ev sahibine ait olacak. Bakanlığın konuya ilişkin hazırladığı yeni düzenleme henüz taslak aşamasında ama bu zaten bildiğimiz bir şey. Yani siz sitede oturuyorsanız böyle daha küçük siteler var. Hani böyle 10 daireli 15 daireli falan siteler var. Orada mesela insanlar kendi dairelerine bir şeyler yaptırmak istiyorlar. Bir takım eklemeler falan yaptırmak istiyorlar hanımlar beyler. Ne oluyor orada? İzin almaları gerekiyor. Yani bütün herkesten, kat maliklerinden izin alınması gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde bir değişikliğe gitti. Minik bir ara verelim sevgili Mikail, sonra devam edelim. Hadi bakalım.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortasında. Funda Arar birazdan konuğum olacak canlı yayında. Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili Funda Arar'a geldiği zaman iletirim tabii ki de. Sevgili dinleyiciler, ya nefis bir albüm yaptı biliyor musunuz? O kadar güzel şarkılar var ki, hani hala dinlemediyseniz şarkıları mutlaka bir dinleyin. Bayılırsınız. Zaten Funda Arar'ın yaptığı, söylediği bütün şarkılar sevgili dinleyiciler hakikaten efsane, çok güzel. Birazdan canlı yayında konuğum olacak sevgili Funda Arar. Şimdi okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için okul başlamadan önce uyum programı uygulanacak. İlkokullarda birinci sınıftan itibaren kademeli olarak her dönem sonunda gelişim raporu hazırlanacak. Devamsızlık durumunda velilere 15. günlerde, bazı özel durumlarda da 30. günde bildirim yapılacak. Okullarda öğrencilerin dolap, sıra, masa ve gerekli görülen diğer alanları güvenlik amacıyla tutanak düzenlenerek ne olacak, aranabilecek. Veli görüşmelerinde okulun resmi internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden yapılabilecek. Yine öğrencilerin okulda siyasi amaçlı sembol, rozet, afiş ve benzeri materyalleri kullanmaması ve bulundurmaması açık şekilde düzenlenmiş vaziyette hanımlar beyler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti için bağış kampanyasının başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yeni Parti Genel Başkanı, değerli dinleyiciler, bağış yapılabileceğini söyledi. Ve paylaşımında yeni partiyi milletimiz kurdu. Büyütecek olan da iktidar, yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz dedi. Değerli dinleyiciler. Ve bağış yapan kişilerin açıklama kısmına isimlerini ve cep telefon numaralarını yazmalarını rica etti. Vatandaşları sadece partinin resmi internet sitesinde yer alan hesap numaralarını kullanmalarını, bunun dışındaki çağrılara itibar etmemeleri konusunda da uyarılarda bulunduğunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Kabine toplantısı sonrasında 3 saat süren bir toplantı. Hemen ardından da muhalefetteki gelişmelere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet töreninde gündeme gelen bu figüran konusuna, siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içerisinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz dedi değerli dinleyiciler. Yine yaşanan siyasi tartışmaların 14-28 Mayıs seçimlerinin önemini yeniden gösterdiğini vurguladı. Vatandaşın desteği ve duasının kendileriyle olduğunu söyledi. Liyakatli ve uyumlu kadrolarla yollarına devam ettiklerini söyledi. Orman yangınları ve betonlaşma ile ilgili olarak yaz aylarında devam eden bu işte imara açıldığı yönündeki değerli haberlerle, eleştirilerle ilgili olarak da yalan ağzına yo yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara beton atılmadı, tohum atıldı. Onlar da oteller değil, oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hanımlar, beyler. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımız zaman potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Haziran ayında %28.8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %12.8 olarak gerçekleşti. Değerli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatayım. Biraz sonra canlı yayında sevgili Funda Arar konuğum olacak. Hanımlar, beyler, saat 13.25'e kadar kendisiyle devam edeceğiz yayınımıza. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'ya Funda Arar'a mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz hanımlar, beyler. Akaryakıt fiyatlarına zam var. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın ardından da litre fiyatı İstanbul'da 79.87 liraya, Ankara'da 80 liranın üzerine, İzmir'de de hatta 81 liranın üzerine çıkması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Seyahat harcamaları, iktidarın yaptığı seyahat harcamalarına şöyle bir haberi var. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde ödenen yol, yemek ve konaklama harcamaları 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ne kadar olmuş biliyor musunuz? 14 milyar
14,5 milyarın üzerinde, yaklaşık 15 milyara yakın bir para değerli dinleyiciler. 2021 yılında bu 2,52 milyarken bugün geldiğimiz noktada hemen hemen 15 milyar ilk 6 ayda, daha doğrusu. Daha yaşayacağımız aylar var. Haziran bu arada, biz Temmuz'u bitiriyoruz, Ağustos'a gireceğiz. Dur bakalım daha ne kadar harcanacak. Ama şimdi insanlara da gitmeyin diyemezsin ki. Gitme diyemezsin ki, nereye gidiyorsun diyemezsin ki. Gidecekler, orada sokakta mı kalsınlar? Allah Allah. Yani lütfen, itibardan tasarruf olmaz Mikail. İtibardan tasarruf olmaz. Her şeyden önce bizim ülkemizin itibarı söz konusu. Yani Türkiye işte yetkililerini göndermiş de acacına bırakmış da, ondan sonra ilgilenmemiş de, acıcık para vermiş de, bu parayla geçinememişler. İşte o yapılması gereken seyahatleri yapam, öyle bir şey dedirtmeyiz biz. Şanımıza yakışmaz bizim. Ney? Günün sözü. İtibardan tasarruf olmaz, günün sözü diyor sevgili Mikail. Geldi mi konuğumuz arkadaşlar? Efendim? Tamam, henüz gelmedi. Sevgili Funda Arar canlı yayında konuğum olacak. Hanımlar beyler, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Düzenleme ile son sınıf öğrencilerine ek sınav ve bazı haklar tanınıyor. Bunun maddelerini sizlere aktarmıştık biliyorsunuz. Akademik sahteciliğe ağır yaptırımlar, vakıf üniversitelerine yeni dönem mekanizmaları getirildi. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerine döner sermaye payı verilmesine ilişkin madde yine tekliften çıkarıldı sevgili dinleyiciler. Bazı maddeler var. Tez, makale veya projelerin başkasına yazdıranlar ya da bu yolla ünvan, diploma alanlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak ve edindikleri ünvan ve diplomalar ne olacak? Geri alınacak sevgili dinleyiciler. Bu yayınları ücretli ücretsiz yazanlar, üretenler, aracılık edenler veya kullananlara değerlisi dinleyiciler para cezaları uygulanacak. Adli para cezaları uygulanacak. 75 yaşına kadar sözleşmeli öğretim üyesi, 75 yaşını geçmemek şartıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Onu da söyleyelim. Vakıf üniversitelerine yeni denetim ve yaptırımlar var. Yetersiz mali yapı ya da mevzuat ihlali durumlarında kontenjan kısıtlama, öğrenci alımını durdurma, faaliyet iznini kaldırma gibi yaptırımlar ne olacak? Uygulanacak sevgili dinleyiciler. Kabul edilen ilk 13 madde üzerinde konuşmak gerekirse. Şimdi bu arada bir taraftan da kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı daha doğrusu Numan Kurtulmuş sevgili dinleyiciler canlı yayında konuşuyor. Onu da sizlere aktarmış olalım. Söylediklerini ilerleyen dakikalarda haber merkezinden ne olacağız? Sizlere arkadaşlarım aktaracaklar. Önder Sav bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Evet, değerli dinleyiciler, tam 70 yıldır partide olan isim istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreteri Önder Sav, hanımlar, beyler. Şimdi bir kez daha hatırlatayım. Funda Arar canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te ikinci kez kendisine misafir edeceğiz burada. O güzel enerjisiyle. Kendi gibi güzel enerjisiyle değerli dinleyiciler, sevgili Funda Arar Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. Birazdan saat 13.25'e kadar da kendisiyle birlikte programımızı gerçekleştireceğiz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı hattımızdan değerli dinleyiciler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben minik bir müsaade istiyorum, konuğumuzu davet edeceğim, sonra buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Peşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar, bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Oğlum yani ne, tam gazı almışım hanımlar beyler diyeceğim. İlk üç harfi yedik bitirdik iyi mi ya? Hanımlar beyler hoş geldiniz tekrar. Stüdyomuzda tabii ki de hepimizin hepinizin çok sevdiği sevgili Funda Arar.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sevgili Funda Arar, nasılsın?
1: Vallahi iyiyim.
0: Çok az önce iyiyim. Senden bahsettim. Dedim ki yani inanılmaz güzel bir enerjisi var. Bir kere dedim çok esprili, acayip dedim gülüyoruz.
1: Evet.
0: Vallahi hakikaten böyle ya, ama son zamanlarda bunu fark etmeye başladık. İnsanlar fark etmeye başladı. Sen de bir coştun gibi.
1: Coştum evet. Üstten durgun, altta kaygı. Siz işine denizi gibi.
0: Dip, bak az önce dedim ki Şire Denizi'nin dedim durgun hali böyleymiş dedim de.
1: Evet. Ya şey, ya beni yakinen tanıyanlar zaten biliyorlardı hani benim sohbetim, muhabbetim falan, ama bunu daha önceki programlarda da söyledim tabii. Ama ilk çıktığım günden beri böyle bir snob durumu yapıştı yani üstüme. Bu kız böyle konuşmaz. Bir snobdur, züppe midir nedir?
0: Hiç öyle değil.
1: Yani öyle bir durum var yani. Soğuk, Nemrut, ay Allah kahretsin. Ya öyle bir durum vardı yıllardır. Yani yıllardır ben bunun ceremesini çok çektim.
0: Dışarıda da çektin mi? Ya şimdi ünlüsün ya, dışarı çıkıyorsun. Mesela dolaşırken ederken falan insanlar genelde ünlü isme yaklaşmaya bir tedirgin olurlar, ama sende bir kat daha artıyor mu acaba? Öyle bir şey oluyor muydu?
1: Valla dışarıdan hiç de öyle bir şeyim yok. Herkes aa Fundacığım Funda.

0: ablacığım falan diye geliyor, sarılıyor yani. Fotoğraf çektiriyorlar. Belki çekinen olabiliyordur muhakkak ki. Ama yani genelde öyle gayet sıcağız yani dinleyicilerle dışarıda karşılaştığımızda. Keyifli geçiyor.
1: Çok güzel.
0: Bu biraz şey, daha bizim medya algısı böyle biraz galiba.
1: Bence de.
0: Yani muhakkak dışarıda dinleyicilerden de böyle bulan vardır. Soğuk falan. Böyle daha mesafeli.
1: Benim mesela ilk yaptığımız yayın en çok güldüğüm yayınlardan bir tanesi olmuştu ya, hakikaten ya, unutamadım yani. Oturduk biz defalarca yayını bir daha izledik ettik falan böyle neler. Vallahi çok güzeldi.
0: Sıkılınca izliyoruz. Gülelim diye.
1: Bak başladık abi. Ya şimdi çok güzel bir albüm oldu. Bir şey söyleyeyim. Yine anladığım kadarıyla en çok çeken Fabio Taşel olmuş. Herhalde işkence odasına gitmiş. Tabii. Yazık adam, bayağı çile çekmiş gibi görünüyor.
0: Çekti. Çok çekti. Kendileri tatildeler.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Aras'la beraber mi?
0: Evet, Aras'la.
1: Ciddi mi? Nereye gittiler?
0: Dalaman tarafına gittiler.
1: Dalaman tarafına. Evet, bir dakika. Buğla. Senin de paylaşımların vardı zaten, böyle tatil yerinden falan gördük sosyal medyada. Balkondan falan paylaşımları kaçırmadık.
0: O iş de o.
1: Nasıl iş ya?
0: Tabii Antalya'da işteyiz. Ne zannediyorsun? Tatil şeyi yapıyoruz orada. Tatilmişçesine. Ama yok, iş şey değil. Konserimiz var. Konserdeydik. Öyle paylaşım yaptım. Ama onlar şimdi tatile gittiler. Çünkü benim yarın ve öbürsü gün, yarın Ayvalık'ta, ertesi günü Kuşadası'nda senfoniyle konserim var.
1: Of.
0: Fabio Bey o projede yoklar.
1: Niye?
0: Yok. Yani senfoni.
1: Aa, böyle bir şey oluyor mu ya? Ya yani, projede yok demek sen mi çıkardın? Ne oldu yani?
0: Evet, gelme yeter dedim. Bıktım senden, gelme yeter dedim.
1: Ya böyle bir şey oluyor mu hakikaten? Bıkıp böyle uzaklaşmak iste. Mesela şimdi tatildeler ya. Aras da yok. Fabio Taşel de yok.
0: Her şeyden
1: rahat
0: bıkıyorum.
1: Mısın? Rahat mısın?
0: Yani hani bir kafa gittin... dinleme durumu. Yok desem yalan olur yani. Çoluk çoltuk sesi. Hele erkek çocuk. Allah'ım, evde bir yaratık yedi. Besliyormuşuzcasına. Bir durum var, erkek çocuk. Erkek evladı olanlar beni anlayacaktır. Yani kız çocuğuyla erkek çocuk arasında, hele arkadaşları falan geldiğinde.
1: Aras...
0: Can gelmişti bir gün benim menajerim. Diyor ki hayvanat bahçesi. Öyle bir acayip sesler çıkıyor ki yani, çocuk, oğlan çocukları falan. Yaratık yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, sen evde Aras'a sürekli kullandığın kelime ne, söylediğin kelime ne? Hani anne olarak böyle bir şey yapma dediğinde falan ne diyorsun, var mı böyle, ne bileyim, bir hareket hareket?
0: Tabii canım yani.
1: Allah aşkına
0: sürekli
1: evde...
0: hayatımız Aras yapma, Aras dur, Aras böyle geçiyor zaten. Aras ayağını uzatma, bak orada şey var, dökülecek. Hiç ayar yok. Ama babası da öyle.
1: Hadi.
0: Kime çekmiş?
1: Ben zaten...
0: Armut'ta bilmiş yani. Babası da. Bir gün geçmesin ki bizim evde bir şey dökülmesin, bir şey kırılmasın. Sofrada muhakkak ve muhakkak ya çatal ya bıçak, her şey bir yerlere düşecek.
1: Fabio
0: yani.
1: Da mı öyle gerçekten?
0: Tabii.
1: Hadi ya.
0: Ağır sakar.
1: En çok çektiği...
0: Büyük sakar ya.
1: Hadi ya.
0: Oo.
1: En çok... Bak bir şey söyleyeyim. Alacağız. Fabio'yu da alacağız yayına. Hani hatta keşke Aras'la beraber alsak. Var ya...
0: Tavsiye etmiyorum ama... Tarihten girip politikadan çıkabilir.
1: Hala devam ediyor mu emekliliğe, siyasete?
0: Tabii tabii.
1: Allah Allah.
0: O fıtratında var o. Öyle yani.
1: Ay çok iyi ya. Vallahi billahi ya.
0: Tabii ağır sakarız yani. Büyük sakarız. Sakarlarla dolu. Ben böyle saçım başımı. Artık bir süre sonra aldırış etmemeye başlıyorsun. Böylesin bak, dökülüyor.
1: Normal karşılıyor.
0: Artık ne yapayım yani? Yapmayın etmeyin durun yavaş
1: yapmayın,
0: demekten
1: etmeyin,
0: bıktım.
1: Etmeyin bir de yani Fabio'ya da söylüyorsun.
0: Tabii
1: aynı
0: Fabio'ya
1: zamanda. İkisine birden.
0: İkisine birden yani.
1: Allah Allah ya. İkisi evde de. Patron sensin anladığım kadarıyla sevgili Funda.
0: Patron ben yani düzenleyici, toparlayıcı diyeyim. Dökülenim, saçılanım, toparlayıcı.
1: Ya abi bak şey düşünebiliyor musun yani Harbiye'de konser veriyorsun. Bak senfoni konseri ne zaman bu arada, Antalya mı?
0: Yarın, Ayvalık'ta, ertesi gün Kuşadası.
1: Ha, Ayvalık Kuşadası, of muhteşem oldu. Ya düşün yani koskoca Funda Arar abi ya. Hani bakıyorsun bu konserlere çıkıyorsun. Geçen sefer konuşmuştuk ya, akşam Harbiye'de konser var, ben evde yemek yapıyorum falan filan. Muhabbeti. Ya bir de böyle bir gerçek var yani.
0: Ya şimdi bu bir gerçek gerçekten. Hı. Yani ev hayatıyla sahne hayatı, iş hayatı hiçbir zaman aynı, paralelde öyle bir şey yok yani, öyle yürümüyor.
1: Hiç aklına geldi lan, nedir benim bu kaderim ya, koskoca Funda Arar'a yaşattınız duruma bak falan filan demiyor musun?
0: Ya yok öyle bir şey demiyor, o an aklına gelmiyor Funda Arar olduğun zaten. Unutmuş oluyorsun. O an Funda Arar, Funda Arar yok orada. Öyle bir şey yok yani. Bütün gün bir çıldırma hali var yani. Durum vaziyet budur.
1: Çok iyi.
0: Sizde yok mu ayol?
1: Ya yok, bizde yok. Bizim,
0: siz ne kadar sakin insanlar.
1: Sen bir gel var ya, inanamazsın. Şile'ye bir gel.
0: Yok gelmiyorum. Deniz
1: şey. Ya deniz değil, eve gel canım,
0: içine
1: evde.
0: Üçüncü sayfa haberlerine feci şekilde can verdiler
1: Samantha,
0: falan
1: Samantha biz
0: diye.
1: Var ya perişan oluruz bak, ben sana söyleyeyim. Samantha burada. Sevgili Habil de burada. Ay vallahi Funda, Allah sana ömür versin ya.
0: Siz sakinsiniz yani. Sakin mi abi?
1: Ya çocuk yok. Evde bir ben, bir eşim yani. Çocuğu evet. Gönderdik yurt dışına. Orada artık ondan sonra.
0: Ben daha yok. Özlediniz o günleri.
1: Ay alemsin vallahi. Sevgili dinleyiciler, 0500 571 66 56, Funda Arar canlı yayında konuğum. Hakikaten Fevyo bayağı yorulmuş ama çok da güzel bir albüm oldu.
0: Yoruldu ya, hakkını yememek lazım, çok uğraştı yani albüm için.
1: Bir kere şeyde lansman gerçekten harikaydı, çok güzel ağırladınız. Gerçi Samantha bize bir fırça attı falan filan, gel diyorumuza şey kız beni tanımadılar dedi ya.
0: Niye tanımamışlar ki onu?
1: Ben tanıdım, radyocular tanımadı. Hmm, ben söyleyeyim.
0: Hep beraber gidiyoruz.
1: Hatırlıyor musun Samantha? Hatırlıyorsun değil mi?
0: Belki sen o gün bir ekstra süslendin, püslendin falan filan, onun mu etkisi var
1: tabii
0: acaba?
1: Bence de çok, tabii çok süslüydü, çok güzeldi. Çok özel hazırlık yapmış falan. Hmm. Ama çok güzel bir lansmandı. Şarkılar inanılmaz güzel.
0: Ay, teşekkür ederim.
1: Dönüşler de gayet güzel ama şimdi... tabii çalışmalar devam ediyor. 2026 bu sene yine farklı farklı şeyler gelecek mi? Var mı şeyler?
0: Vallahi çalışmalar devam ediyor. Hmm. Hiç belli olmuyor. Şimdi klip çekeceğiz davaya. Hmm. O belli oldu. Hmm. Bir klibimizi galiba 4 Ağustos'ta çekeceğiz. Ondan sonra Eylül gibi başka bir şarkımıza daha çekeriz. Hmm. Bakalım dinlemeler falan filan ne oluyor. Sarı Yazlar güzel gidiyor.
1: Habil'in söz, Habil'in, müzik, evet, Murat
0: evet,
1: Güneş.
0: Evet, bir de şey de bir çıkışta Kara Kışın ismi. Onda da böyle bir hareket var. Bakalım öyle karar vereceğiz.
1: Bu arada isimler hani gayet yine işte Gökhan Şahin, Günay Çoban, Murat Güneş, Burcu Tatlıses, evet. Sevgili Abinin şarkısı var. Levent Gürsel değil mi?
0: Evet.
1: Yine Fevyo Taşer'in işkence odasından aldığı enerjiyle birbirinden güzel şeylere imza attığı anlar.
0: Vallahi öyle.
1: Sahneler bir taraftan devam ediyor değil mi? Kubat'la birlikte
0: bu projemiz Kubat'la beraber. Senfonik projesi. Böyle hoş bir proje yapalım dedik.
1: Nasıl? Eğlenceli geçiyor mu?
0: Güzel güzel.
1: Kubat'la keyifli. Çalışırken falan nasıl böyle?
0: Kubat zaten eğlenceli bir adam. Çok tatlı, eğlenceli bir insan. Yani biz özel hayatımızda da zaten görüşüyoruz, ailece görüştüğümüz kişiler. Güzel tabii, eğlenceli yani. Onun da sahne enerjisi çok güzel. Çok iyi. Güzel, birkaç tane konserimiz kaldı. Bir tek benim Eylül'de bir tek hem albüm yeni albüm şarkılarında bir okuyayım bir konserdi.
1: Bence de ya, bence
0: ondan
1: de.
0: Ondan sonra 26 Eylül'dü galiba.
1: Neresi?
0: Ataköy Marina'da.
1: Ataköy Marina'da.
0: Çok güzel bir konser alanı yapıldı oraya. Çok ferah, çok güzel, hoş bir yer. Orada bir konser yapacağım.
1: Böyle yeni şarkılar olunca bir an önce konser olsun da söyleyeyim falan heyecanı oluyor mu?
0: Tabii yani.
1: Repertuar da ona göre değişiyor
0: tabii
1: galiba.
0: Tabii repertuar değişiyor. Bir de Tabii yılların bir birikimi var, bir repertuar var. Sizden beklenilen şarkılar var. Onları söylemek durumundasınız yani. Onları bir vermek, sunmak durumundasınız. İnsanda bir heves oluyor artık, yeni bir şeyler söyleyeyim falan diye.
1: Vallahi eskiler de çok güzeldi ya.
0: Tabii ki de onları da söylemekten büyük zevk alıyorum ama yeni şeyler de insanı bir heyecanlandırıyor. Şimdi, hem orkestrayı yeni şeyler.
1: Benim eşim bu sabah kalktı, dedi ki bugünkü şarkıyı sana söyleyeyim mi dedi. Benim eşimde şöyle bir şey var, ritim hep aynıdır, sözler değişir. Yani hani farklı farklı sanatçıların şarkıları da hep aynı ritme gelir. Yani o dümdüz bir ritim vardır onda. Kuzeninde de öyle. Bana bir şarkı söyledi. Dedim ki kimin şarkısı bu? Funda Arar'ın şarkısı dedi. Öyle mi dedim? Bozmadım da. Ondan sonra belki Funda Arar bile bilmiyor olabilir, unutmuş olabilir dedi. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz hafta sonu ya da hafta içi evdeyken televizyonu açıyoruz. Orada video müzik platformunu açıyoruz. Funda Arar yazıyoruz. Funda Arar'ın bütün şarkıları çatır çatır bizim ekranda dönmeye başlıyor. Ya o kadar güzel şarkılar var ya. Ki. Ya nasıl güzel şarkılara imza atmışsın böyle ya. Ne güzel şarkılar söylemişsin.
0: Ne kadar çok şarkı yapmışız.
1: Bunların içerisinde senin en çok sevdiğin hangisi?
0: Ay bu zor ya. Bir soru ya. Vallahi zor bir soru ya.
1: Vardır yani. Ama en çok böyle seni söylemekten hoşlandığın falan vardır ya.
0: Ya senden öğrendim var mı?
1: Senden öğrendim.
0: Camdan kalp var.
1: Camdan kalp.
0: Arap saçı.
1: Arap saçı.
0: Yani. Ne bileyim, birçok var ya, ne bileyim gerçekten.
1: Bir de bu yeni albümdeki şarkılardan bir tanesinde sevgili dinleyiciler, akrostiş. Hı-hı. Bunu fark ediyor mu insanlar, cambazı? Cambazı fark ediyorlar mı? Çünkü ben etrafımda öyle miymiş falan de duyanlar gördüm de halbuki şarkının isminde yazıyor yani.
0: Tabii.
1: Gayet güzel. Cefa saklı akrostişte artık erdim aşkta senle. Maalesef ayrılmak senden sanki bir bilmece, bir kez daha oyna deme. Aşkla ipte dans etmekle zır deli oldum, bitmek bilmez bu gitgellerle. Evet. Cambaz. Çok güzel vallahi ya.
0: Güzel. O Daniel Taşel.
1: Aileden.
0: Kardeş. Evet, ailemizden. Aile içinde böyle hallediyoruz her şeyi.
1: Ucuza gelsin. Ucuza kapatalım diye.
0: Ay güzel oluyor, keyifli vallahi.
1: Bir şey sana soracağım sevgili Funda. Sen ilk hayatında hangi konsere gittin? Kimin konserine gittin? Hatırlıyor musun?
0: Hiç hatırlamıyorum. İlk kimin konserine gitmiş olabilirim?
1: Bilmem. Hatta ünlü olmadan falan.
0: Nilüfer'in Bostancı Gösteri Merkezi.
1: Bostancı Gösteri Merkezi.
0: Evet.
1: O zaman sen şey mi, ünlü müydün?
0: Yok, hayır.
1: Tanınmıyordun.
0: O zaman konservatuarda okuyordum. Kuzenimin doğum günüydü. Kuzenimin doğum gününde işte karşı taraftaydık. Böyle hatta Bostancı Gösteri Merkezi. Gençlik yani daha...
1: Ya Allah aşkına çok yaşlanmışsın gibi de konuşma lütfen ya.
0: Hayır yani çocukluk diyeyim. Ya daha 19-20 yani o yaşlardayız. İşte Bostancı Gösteri Merkezi'nde falan eğleniyoruz. Dönme dolaba biniyoruz bilmem ne. Kaydıraktan kayır.
1: Hakikaten yaptınız mı bunları konserden evvel?
0: Tabii yaptık ha. Ondan sonra da işte bilet alıp... Orada Nilüfer'in konseri vardı. Konsere gittik.
1: Dedin mi hiç lan bir gün, günün birinde ben de böyle yerlerde bu büyük konserleri vereceğim falan. Ya
0: konservatuarda okuduğun için tabii ki öyle bir hayal de kuruyorsun. Bir gün ileride keşke ben de böyle konserler verebilsem diye. Allah'a çok şükür yani içimden geçirdiğimi bana nasip etti.
1: İçinden geçirdiğin her şey oldu mu hayatında?
0: Hemen hemen her şey oldu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Gerçekleşmemiş bir hayalin var mı peki?
0: Yok diyebilirim.
1: Yok diyebilirsin.
0: Evet yani. Daha hayatta ne isteyeceğim ki ya?
1: Daha her şeyim var. Bir kere arasım
0: ya
1: var.
0: Ya evladım var. İyi bir çok şükür evliliğim.
1: Allah nazardan saklasın.
0: Herkesin hayal ettiği birçok yerde konser verdim. Konserler hatta birçok kereler verdim. Türkiye'yi bucak bucak gezdim, dolaştım. Birçok insana ulaştım. iyi albümler yaptım, sevildi şarkılar, hı hı, güzel satışlar elde etti, birçok ödül aldım. Daha ne isteyeyim ki hayattan?
1: Yani bir insanın
0: daha
1: bir
0: da fazlasını, hadi şu da olsun. Tabii ki de insanın zaman zaman, şimdi tam hatırlamasam da, hı, içinden geçirdiği bazı şeyler olabilir. Hı hı. Onlar ufak tefek şeyler ama hani bu anlamda yaşantım ve hayatım anlamında gayet istediğim, şimdiye kadar hayal ettiğim diyeyim, hı hı, yapmak istediğim her şeyi mesleki hayatımda da, hı hı, yaptım yani.
1: Şey, maşallah, Allah nazardan saklasın da bu evliliğin böyle güzel sağlam temellerle ve bu kadar güzel şekilde devam ediyor olması, Allah daha ilelebet ölene kadar devam ettirsin yani. Ne bunun, hı, sırrı ne? Çünkü genelde biz hep ünlülerde, sanat dünyasında evlenmeler, çabuk ayrılmalara falan hep şahit oluyoruz ya. Sizde işin sırrı ne?
0: Şimdi birincisi aynı meslek içerisinde olmamız. Hmm. Bu karşılıklı anlayışı bir kere getiriyor. Yani işin içinde olduğu için Fabio'da, işin mutfağında, hı hı, bir sanatçının ne yapması gerektiğini hepsini biliyor. Hı. Yani sahne başka bir şey, şimdi anlattım. Özel, hı, hayat başka bir şey. Yani özel hayatta hizmetçi. Şeyde, sahnede starsın. Öyle bir durum var yani. Şimdi bunu idrak etmesi lazım kişinin. Şimdi bizim camiadaki evliliklerde veya, hı, sanat camiasına diyeyim, tümünü kaplayayım, sadece, hı, bizim, hı, müzik için söylemeyeyim. Bir de bize sanat camiası deniyor ya, hı, ona da biraz şeyim.
1: Hoşlanmıyor musun?
0: Hoşlanmıyorum. Çok sanat yapıldığını düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya, o konuda sana katılıyorum. O
0: sanat camiası. Hangi sanat? Allah'ını seversen yani. Hani 3-5 kişi var sanatlı. Hı. Sanatlı popüler iş. Yani pop müziği şeyi diyelim, camiası diyelim, hmm, veya, hmm, popüler müzik camiası,
1: İnsanın
0: diyebiliriz.
1: İnsanın onu hak etmesi lazım aslında.
0: Ona bakarsan, yani sanatlı dediğin klasiklerdir. Yani, hmm, onlar sanatlı işler. Hmm. Hani şu anda bizim piyasanın içinde bulunduğumuz popüler müzik sektörünün içerisinde herkes böyle sanatlı işler yapmıyor. Hmm. Sanatlı işler yapanlar da zaten genelde köşede bucakta yazık kalıyorlar. Hmm. Yani öyle bir durum var. İş ne kadar popülerse sanki o kadar iyiymiş algısı oluyor maalesef bizde. Öyle. Ne diyordum?
1: İşte Fabio'dan.
0: Bülent Ersoy gibi oldum. Öyle diyordu. Ne diyordum ben? Fabio'dan, ha, evliliklerden bahsediyorum.
1: Allah'ım ya Rabbim ya.
0: Şimdi böyle bir durum var. Kişilerin birbirini anlaması lazım. Hı. Şimdi ben de, o da stüdyoda, bazen gece geç saatlere kadar kayıtları oluyor, çalışıyor. Hı. Ben de vay ne yapıyor bu deyip bir baskınlar yapsam falan. Kimden çalışıyor bu? Yani bunları çok görüyoruz, duyuyoruz. Var ya. Yani.
1: Sende böyle bir şey yok.
0: Ay, hayatta tenezzül etmem.
1: Ciddi misin? Tabii, kıskanç bir insan değil misin?
0: Bile tenezzül etmem.
1: Ciddi misin sen? Aa, ya?
0: Mümkün değil.
1: Kıskanç bir insan değil misin?
0: Yok, öyle o tarz. Yani ve de kıskanmamı sebep olacak hal ve hareketler, tutumlar, hı, yok. Yani belki öyle bir şey olsa.
1: Olsa ben.
0: Hayır, olsa öyle bir şey yapmam. Hı. Hayatta gideyim basayım ne yapıyor bu falan. Mümkün değil, tenezzül etmem. Zaten öyle bir şeyden şüpheleniyorsam, hı, orada bir şeyler kopmuş demektir. Yani, hı hı, şüphelendirici bir durum varsa, hı hı, zaten.
1: Ama çok şükür böyle bir şey
0: yok,
1: zaten
0: yok,
1: hiçbir
0: yok,
1: zaman yaşanmadığı
0: yok,
1: için
0: yok,
1: değil mi?
0: Yok, yaşanmadı. Yani
1: sevmediğin huyları var mı Funda?
0: Ya herkesin sevmediği.
1: Allah aşkına söylesene
0: var.
1: Fabio'da sevmediğin ne var mesela? Yani sevmediğin demeyeyim de, ulan hani bunu da acık, mesela sakarlığı mıdır, başka bir şey midir,
0: o,
1: bilmiyorum.
0: O sakarlık Allah'tan geldi. Yapacak bir şey. Ya fazla böyle bir şeyleri, şimdi burcundan dolayı da olsa gerek, Oğlak burcu o. Böyle her şey böyle saat saatine, tamamına bilmem ne.
1: Ha, çok yani, programlı yani.
0: Çok aşırı program, o da beni bazen darlayabiliyor. Evet, bu huyunu sevmiyorum. Yani şöyle şöyle şunu şöyle her şey listelensin, her şey bilmem ne olsun. Çocuğa bile yok, yapacağın işleri listeli. Ya 12 yaşındaki çocuk yapacağı işleri nereye listeliyor yani? Diyorum ki sen kimle konuştuğunu zannediyorsun? Yani yetişkin bir insan mı? Bu da 12-13 yaşındaki bir çocuk çocuk. Yapacağı işi nereye listeliyor?
1: Ya ama sen zaten...
0: Listeli diyor ya.
1: Yapıyor mu peki Aras?
0: Aman ne yapacak? Tam adamını buldun. O da baba diye bağırıyor. Böyle bir darlama beni. Darlama! O da öyle yani.
1: Ay çok... Ya sosyal medyada falan böyle şeyleri... merak ediyorum bunu hakikaten. Sosyal medyada yaptığın bir paylaşıma gelen yorumlara falan böyle baktığında hiç böyle içinden ulan dur şuna bir cevap yazayım falan dediğin oluyor mu? Yazıyor musun? Yazmıyorsun.
0: Yazmıyorum. Yazmıyorum. Allah'a çok şükür genelde de bana yazılanlar öyle çok böyle absürt veya ne bileyim.
1: Yok yok bu şey... hakaret içeriğinde demedim. Hani
0: bazen böyle
1: bilip bilmeden yapılan yorumlar
0: bilip
1: vardır.
0: Bilip bilmeden
1: ya.
0: Gerçekten nerelerinden anlıyorlar? Hiç anlamıyorum. Yani derler ya öküz altında buzağı aramak diye bir laf vardır. Gerçekten öyle. Yani bir şeyi yazmış veya bir şeyi eleştirmiş olmak için yani yapılıyor. O belli, o kadar belli ki. Dur ben buna bir laf satayım şuradan. Falan. Yani o belli yani o. Böyle yapıyorum. Geri zekalı. Bir şey dememe gerek yok yani. O belli. Kıt akıllı olduğu. Kıt akıllı.
1: Ama tabii
0: yani.
1: Yazmıyorsun orada yok, bir şey değil mi?
0: Yok herhalde. Geri zekalı diye yazmıyor.
1: Yok zaten bir şey yazsan da yani normal bir şey yazsan,
0: yazsan
1: da zaten
0: da
1: cevabı gelir.
0: Ki.
1: Cevap gelir ona.
0: Abuşu anlamaz.
1: Gelir cevabı
0: yani,
1: gelir yani.
0: Anlamaz. Anlayacak bir tip değil onlar yani. Onlar kıt akıllılar. Nerede neyi nasıl anlayacaklarını bilemeyen böyle sosyal medyada gezinen zavallılar. Onlar o yani zavallı.
1: Bir şey, ünlü olmanın avantajı dezavantajı ne sevgili Funda? Söylesene.
0: Yani
1: ünlü olmak nasıl bir şey? Bize biraz anlatsana. Tanınıyor olmak, seviliyor olmak.
0: Ya çok güzel tabii. Yani insanın ruhunu, egosunu çok okşayan, insanların sizi sevmesi, size sevgiyle yaklaşması, onu o bakışı, o paylaşımı gördüğünüz zaman konserlerde de keza öyle. Çok ruhunuz okşanıyor. Çok büyük bir duygu bu. Çok güzel bir duygu. Ama dezavantajları da şey oluyor tabii ya, ister istemez bazı şeylerde kısıtlanıyorsunuz. Yani böyle bir durumu var. Ama şimdi böyle olursa falan görmesinler. Beni bu halde görmesinler. Hani atıyorum bir dışarı çıkarken normaldeki bir kadından daha fazla hazırlanmak zorundasınız. Çünkü insan içine çıkıyorsunuz. Sizi hep sahnedeki halinizde, işte ekrandaki halinizde görmüşler. Pespente görmek istemiyorlar. Görünenlere de 100 tane şey yazıyorlar. Haline bak, buna bakalım, buna
1: bilmem ne. Dur lafını unutma, bir saat başına gidip geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, saat başı sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sarı Yazlar, Habil, Habil, evet, Ceyhan. Habil. Nasıl oldu bu şarkı? Nereden icap ettin? Yani Habil yazdı, sözü mü gönderdi? Nasıl oldu? Yok, sevgili yok. Habil de burada.
1: Biz
0: bu arada.
1: Biz gene bir daha önceki single'da gene böyle radyoları konuk olarak gidiyorduk. Hı hı. Orada işte bu bizim bu albümün yeni işte şarkıları böyle oluşmaya başlamış. Bayağı bir şarkılar var. Ben de Habil'e dinletiyorum. Bak böyle böyle şarkı var, şöyle falan, hı, şunlar nasıl, onun da fikrini alıyorum. O da dedi ki böyle de bir şarkı var, bir dinle istersen dedi. İki şarkıydı galiba, değil mi? İki şarkı verdi bana. Sözlerin Habil'in yazdığı. Hı hı, hı. Ondan sonra dinledim. Sarı Yazlar ki güzel geldi yani.
0: Çok güzel
1: gerçekten. Daha doğrusu
0: gerçekten.
1: Ben okudum ve bu böyle daha böyle benim sesime, tavrıma, tarzıma uydu diyeyim. İkisi, hı hı, de çok güzeldi şarkıları. Hı hı. Sonra dedi ki tamam, bunu albüme yapalım, okuyalım. Öyle oldu.
0: Çok da güzel olmuş.
1: Daha nicelerini bekliyoruz.
0: İnşallah sevgili Habil. Yani
1: evet.
0: Habil gelecek bu arada Şili'ye. Ben sevgili Funda beklerim mutlaka. Aa. Ya Aras ve Febio da gelebilir.
1: Alttan seni çekivermesin sonra.
0: Bir şey söyleyeceğim abi, ne olursun ya, sevgili Febio Taşel gelecek ya, kısmetse inşallah kavuşursak da, geçen sene Bostancı'dan beri çağırıyoruz.
1: Febio ne anlatacak acaba? Ben bu kadar adama neler söyledim.
0: Bak adama yemin ediyorum, nasıl söyledim, güzel bir program olur. Hele bir de Aras da lütfen, Aras'ı da ayarlarsak bari. Sen tabii canım.
1: O bana böyle diyor ama kendisi de bilmem ne.
0: Bak program konsept.
1: Yok ya, o benim gibi edepsizlik yapmaz.
0: Program konsepti şu. Şuraya bir tane ekran koyacağım. Hatta iki ekran.
1: Ben
0: bir tarafta Aras, bir tarafta sevgili Febio görecek.
1: Bana bağlayın. Ben de arada bölümler girerim. Vay, ne oluyor orada?
0: Zor beğenen bir insan mısın? Hani şarkı geliyor ediyor falan filan ama yani tercihler hayatta da bu arada zor beğenen bir insan mısındır? Genel soruyorum bunu.
1: Yani böyle, hı, çok kolay kolay şöyle tarz olarak, hı, beğendim, şarkı olarak, hı, söylüyorum şu anda. Beğeniyorum ama bazen bazı şarkılar mesela çok beğendiğiniz halde solistle böyle bir örtüşmeyebiliyor. Hı, hı hı. Yani bir başkası okusa daha iyi tınlayacak. Olmayabiliyor yani. Hı hı. O yüzden ben muhakkak gelen bütün şarkıları hani bu olabilir dediğimiz şarkıları muhakkak bir stüdyoda demosunu yapıp, hı hı, okuyup önce bir deniyorum. Bir deniyoruz. Bazen oluyor, bazen olmayabiliyor. Öyle seçiyorum genelde ama tabii ki de şarkıların ne anlattığı, hı hı, şarkıların sözleri benim için önemli yani, melodisi,
0: tabii bir de Funda
1: bestesi.
0: Arar, Funda Arar yani bir de öyle bir şey var yani, öyle bir fark var yani.
1: Yani şimdiye kadar hep öyle yaptım zaten yani, başladığım günden beri benim için melodi, beste, hı hı, çok önemliydi. Sözler, sözlerin hikayesi, ne anlattığı, anlamlı cümleler. Hı.
0: Erkekler ona çok önem vermiyorlar.
1: Başı
0: kadınlar,
1: sonu belli olması lazım.
0: Sözlere çok önem.
1: Yani şarkı başlıyor, ne anlattı belli değil. Yandım, gittim, hı, öldüm, oh hava falan, bitti. Ne anlatıyorsun?
0: Sevmiyor musun sen?
1: Ne diyorsun? Ne diyorsun?
0: Ne diyorsun peki? Yani böyle şeyler çok yapılıyor ve çok da izleniyor, ediyor falan. Seviyorlar, gençler gidiyor, çocuklar gidiyor falan böyle. Çok şey var yani artık.
1: Çünkü her şey
0: yapay zeka, biliyorum sen karşısın.
1: Kolay olsun istiyor herkes, tembelleştik.
0: Ha öyle mi?
1: Tabii. Yani bunun bence büyük bir etkisi var. Hı. Yani bu kadar teknoloji, bu kadar yapay zekasıdır, ekrandır, telefonudur. Hı hı. Kafamızda artık hiçbir şey ezberlemiyoruz, hiçbir şey tutmuyoruz ki. Bak ben bile daha
0: güzel.
1: Konuştuğumu
0: şey
1: unuttum. Dedim ki ne konuşuyordum?
0: Bülent Ersoy gibi dedi mi?
1: Evet. Bülent Ersoy gibi. O da aradı, dedi ki ne diyordum ben? Yani işin esprisi tabii de gerçekten öyle. Tembelleştik. Beyin tembelleşti. O yüzden kafamızı yoracak. Acaba bu şarkıda ne demek istiyor? Ne anlatıyor? Hikayesi ne? Yani eskiden 5 dakikalık, 6 dakikalık şarkılar vardı, hatırlasanız.
0: Tabii doğru söylüyorsun.
1: Uzun uzun introlar, melodi zenginliği yok şimdi.
0: Şimdi şey yok. De yok. Sahnedekilerin hali, tavrı o da değişti. Yani ona da çok kızıyorum ben. Yani böyle bir çok değişik havadalar. kendilerini birçok yüksekte görmeler.
1: Ego tavan ve evet, biraz saygısızca.
0: Saygısızca evet. Ve şeyden de çok rahatsız oluyorum ben. Kullandıkları dilden de çok rahatsız oluyorum. Mesela Türkiye'de hani çok fazla insan tarafından hakikaten sevilen isimler var ama mesela bir konsere giderken, konsere giriş yaparken çok ciddi küfürler ederek konsere girenler, ekranların bunu çekmesinden rahatsız olmayanları falan görüyorum. Bu da çok kötü bir şey ya.
1: Öyle maalesef.
0: Bu arada bu albüm de tamamen organik, çok güzel değil mi yani? Öyle bir herhangi bir şey yok yani. Yok. Böyle yapay zeka şudur budur falan filan. Öyle bir şey yok
1: öyle
0: yani.
1: Öyle bir şey yok. Dediğim gibi tembelleşti herkes. Hı-hı. Çabuk algılayacağı. Hı-hı. Hemen kafasında tutacağı.
0: Ne oluyor ya? Ne oluyor?
1: İnşaat mı var?
0: Ha, yan tarafta tadilat varmış
1: tadilat,
0: ya.
1: Tadilat evet.
0: Evet yani
1: herkesin
0: ondan.
1: Büyük şeyi. Evet. Yani çabuk aklında tutacağı, hemen ezberleyeceği ama 3 gün sonra da unutacağı. Hı. Şarkılar var maalesef.
0: Evet.
1: Yani böyle bir gerçek.
0: Şu kürenin içindeki toplardan çekebilir miyiz sevgili Funda Arar? Yani onların içinde sorularımız var. Açıp böyle. Bu arada ben gelen mesajlara şöyle bir bakayım. Dinleyicilerimiz neler söylemişler, gelen mesajlar. Çok güzel mesajlar geldi bu arada. Funda Hanım'a başarılar dilerim, her şey gönlünce olsun, çok muhteşem demiş dinleyicimiz. Bakayım, Şaban Bey göndermiş, selamlar sevgiler gönderelim kendisine. Ondan sonra ya başka bir radyoya göndereceğiniz mesajı bize göndermişsiniz. Hani radyonun adını da bizim Kafa Radyo'ya göndermişler. Sevgili Kafa Radyo ailesi diye başlamış. Kafa Radyo'daki arkadaşlarımıza da selamlar, sevgiler gönderelim. Gününüz güzel geçsin demiş bir dinleyicimiz. İrfan Bey göndermiş. Okan Bey, Funda Hanım İstanbul'a gelmişti. Muhteşemdi. Selamlar demiş. Vaga İstanbul ne? Vaga diye yazmışsın ama doğru mu bilmiyorum. Ben de bilemedim. Gül Hanım göndermiş. Ondan sonra Funda Arar'ı çok çok çok çok seviyorum. Büyük saygılar demiş. Halit Bey göndermiş. Gamze Yılmaz. Merhaba, yeni albümünüzü 3 Temmuz'dan beri yüzlerce kez dinledik. Hepsi muhteşem şarkılar. Aralarında ayrım yapamıyorum. Koleksiyon yapmak isteyenler için LP çıkacak mı? Sizleri çok seviyorum. Sevgiler demiş. Gamze Yılmaz göndermiş. Dinleyicimiz bir başka dinleyicimiz sevgilerini göndermiş, şöyle bir bakayım. Merhabalar, Eskişehir'den Ayşe ben. Funda Hanım'ı öncelikle yeni albümü tüm şehir duydu, hayırlı olsun demek istiyorum. Üniversite yıllarımdan beri sesinizle, duruşunuzla hayatımın her dönemine dokundunuz. Çizginizi hiç bozmadınız, sadece müziğinizle var olduğunuz için sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız, başarılarınız daimi olsun demiş. Bursa'dan Mehmet Bey, Funda Arar benim için Türk pop müziğindeki kaliteyi ve zarafeti temsil ediyor. Dava parçası favorim. Müzikal kalitenizden asla ödün vermediğiniz için dinleyiciniz olarak size minnettarım demiş. Ankara'dan Zeynep Hanım, çok güçlü sesini ne zaman radyoda duysam içim huzurla doluyor demiş. Bir de böyle bir şey var ha. Huzur veren bir ses var galiba.
1: Öyle mi, ne bileyim.
0: Öyle öyle.
1: Gerçekten.
0: Öyle. Çok abartıyorlar dediğin oluyor mu hiç? Ya çok abartıyorlar falan dediğin oluyor mu hiç?
1: Yok. Yani onların beklediklerini ben veriyorum diye düşünüyorum. Yani müziğimde yaptıklarımla.
0: İyiyim arkadaş.
1: Yani şimdi kusura bakmasın. Bir şey de diyemeyeceğim, pardon da. İyi olmasam 26 yıldır
0: yani bak.
1: 26 yıldır bu sektörde var olamam herhalde.
0: Soru ne diyor bu arada?
1: Gereksiz ya da çok para verdiğim dediğin şey.
0: Evet.
1: Ne? Sementa daha iyi bilir.
0: Sementa.
1: Gerçi genelde.
0: Evet.
1: Arayı onunla beraber harcıyorum. Alışverişi genelde beraber yapıyoruz. Ne?
0: Kılık kıyafet. Kılık kıyafet, ayakkabı, takı. Kaç çift ayakkabı var sevgili Funda?
1: Bilemiyorum. Bilemiyorsun. Hiç saymadım. Bir gün oturak da sayalım. Sorarlarsa mahcup olmayalım. Bu kadar ayakkabı var, bu kadar çanta var. Ya bir şey söyleyeceğim. Ay, bu arada
0: yemin ediyorum bak karın kaslarım ağrıdı gülmekten ya.
1: Şimdi çok gerek oluyor ya. Hmm. Yani hani bu kadar ayakkabı var ama bazen inanın bazı bir şeyin altına o kadar ayakkabı var gene de bulamıyoruz. Ne olacak? Kadar, bu niye? Olmadı, o olmadı, bu. Olmuyor.
0: Az önce saat başına gitmeden onu söylüyordun. Dışarı çıkarken bile her şeye dikkat etmedi.
1: Evet. Evet, yani dışarı çıkarken de dediğim gibi yani.
0: Ya ne bileyim şöyle bir eşofmanı geçirip çıkayım.
1: Yok yani olduğu da oluyordur bazen. Hani öyle dışarı arabayla hemen kapının önünde in, bin, çık falan filan. Yani ne kadar da olsa ben normalde de öyle çok böyle pespaya pespente öyle dışarılara çıkmayı zaten sevmem. Yani bir kılığıma kıyafetime dikkat ederim falan ama... genelde şey oluyor işte dediğim gibi... böyle bir acelen olabiliyor, hazırlanacak vaktin yok, işin gücün var dışarıda, işte bir projem var, onunla ilgili alışverişim vardır, bir yerlere uğrayacaksındır, toplantım vardır falan filan vardır. Bazen özellikle kadın sanatçılara var bu zorbalık durumu. Erkeklerle ilgili hiç böyle bir şey duymuyorum. Genelde kadınlara yapılıyor
0: evet,
1: bu.
0: Evet, genelde.
1: Vay efendim işte ne giymiş, kılığına bak, kıyafetine
0: senin
1: bak.
0: Senin hiç magazin programlarına çıkardıkları oldu mu? Yani çıkardıkları derken alıyorlar ya böyle görüntüleri. İşte Funda Arar 10 üzerinden bilmem kaç falan filan.
1: Var çıkıyor.
0: Oldu mu?
1: Tabii tabii.
0: Denk geldi mi? Sana denk geldim
1: tabii,
0: gördüm.
1: Tabii denk geldi.
0: Düşük puanlarda.
1: Bazen düşük veriyorlar.
0: Gıcık
1: bazen
0: oluyor musun?
1: Yok yani gıcık, o da bir format işte yani, falan. Ya herkesin beğenisi farklı. Evet. Şimdi ona kötü gelen bana iyi gelir. Hı. Ona çok güzel gelen bana iyi gelmeyebilir. Hı hı. Onlar kendi kafasına göre yapıyorlar yani magazin programları. Öyle bir moda sektörünün duayenleri toplanıp da puan vermiyor. Yani öyle bir şey yok. Kendi orada editörü bilmem nesi falan. Kendi kafasına göre hoşuna gideni yüksek not veriyor, gitmeyene şey yapıyor, öyle durumlar var.
0: Böyle müzik şu bu falan filan yok yani, hani yok derken rahat böyle sakin bir gün, keyifli bir gün, bomboş bir gün, en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Öyle bir gün yok gibi baktın ya.
1: Yani genelde pek yok ama
0: hasret kalmış gibi baktın
1: hasret
0: ya.
1: Hasret kaldım gözlerinin rengine.
0: Allah Allah.
1: Hasret kaldık. Genelde ayağımı uzatıp malak gibi yatmayı boş boş gerizekalı şeyler seyredip televizyonda.
0: Ne mesela bak.
1: Ne bileyim ben yani. Böyle...
0: Kadın programları mı izliyorsun yoksa? O hani neydi, Müge Anlı mıydı? Müge Anlı.
1: Onlara da
0: İzliyor
1: bazen
0: musun?
1: Bakıyorum. Aa, bakıyorum bazen.
0: Ciddi misin
1: çok
0: sen?
1: Heyecanlı şeyler var. Öyle deme. Bazen çok acayip böyle neler var neler, sen bilsen onları. Seyrediyorum bazen, bir vakaya denk geldiysem tesadüf merak ediyor insan. Sonra ne olacak diye açıyorum bakıyorum. Katil kim? Katil. Ya da yani böyle çok beni yormayacak tatlı böyle romantik komedi film falan böyle kahvemi alayım, ayağımı uzatayım. Öyle onları hani sen böyle hiç, deşarj olmak
0: sen
1: için.
0: Sen hiç düşünmedin mi film? Ne bileyim bir sinema filmi falan. Valla bence var ya çok güzel komedi filmi harika olur, ben sana söyleyeyim.
1: Ben hep söylüyorum falan. Oynarsam komedi isterim diye.
0: Bence de.
1: Ters köşe genel, hiç benden beklenmeyecek bir şey.
0: Yok, senden zaten kötü karakter olmaz bak söyleyeyim. Yemez. Kesmez.
1: Aa.
0: Yok valla komik kötü karakter. O nasıl oluyor oğlum? Bak. Komik karakter
1: komik
0: olur.
1: Karakter.
0: Komik karakter olur. Gerçekten
1: evet,
0: olur.
1: Olabilir. Yani ya birkaç böyle filmde falan dizide konuk olarak katıldım, oynadım ama hani tamamen bir filmde baştan sona kadar böyle bir durum olmadı şimdiye kadar.
0: Hiç bilmem. De istediğim bir şey değil aslında yani. Hani bir de ona
1: yani olabilirse güzel.
0: Müzik dışında
1: tatlı
0: hiç
1: bir
0: başka
1: şey.
0: Bir şey yapmayı düşündün mü? Yani ya da uğraştın mı? Var mı böyle
1: çok
0: resim, hobi, şu
1: yok,
0: bu falan filan?
1: Onda yok. O kız kardeş tarafında var resim tarafı. O Mimar Sinan mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar. Ben de yok yani hep...
0: Böyle müzik boş onun dışında hani...
1: müzikle hep zaten o kadar çok yer kaplıyor ki hayatımda. Yani konserler, müzik, stüdyo, şarkılar... onu dene, bunu yap falan.
0: Bugün de mesela yoğun mu?
1: Yoğun tabii.
0: Öyle mi? Bundan, buradan yoğun, sonra ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gideceğiniz yere beni de götürün.
1: Gel canım, gel. Yemek de ısmarlarız.
0: Yemeklerle
1: yediririz, içeriz.
0: Yemeklerle aran nasıl bu arada?
1: İyi, çok sevdim.
0: Yapmaya devam ediyor musun?
1: Tabii tabii.
0: Ciddi mi? Ya tabii. Çok zor senin işin Funda, gerçekten ya. Vallahi üzülüyoruz biz, hayranların olarak üzülüyoruz.
1: Sana acıyorum. Bana acıma var ya. Acıma var.
0: Ay çok güzel ya.
1: Vallahi ama yemek yapmak benim için bir deşarj yani. Hı. O kafayı boşaltmak, bazı düşüncelerden uzaklaşmak için. Hı. İyi geliyor yani yemek.
0: En son ne yemek yaptın ve ne zaman? Ne zaman gitti bu arada Aras'la sevgili Fabian?
1: Bu sabah.
0: Bu sabah mı gittiler? O zaman dün önceki gün yapmışsındır kesin.
1: Tabii yaptım.
0: Ne yemek yaptın?
1: Yaptım. Fırına sebze attım. Güzel oluyor böyle
0: sebze
1: karışık.
0: Derken,
1: patlıcan, kabak, patates, biber.
0: Şey onları gibi, şakşuka böyle, gibi.
1: Hafif zeytinyağlayıp kızartma yapmıyoruz biz.
0: Tamam, güzel. Sağlıklı olsun
1: ona,
0: diye.
1: Onun üstüne böyle güzel domates sos falan filan. Onu yaptım. Mantar vardı. Şey.
0: Hepsini bu arada sen...
1: İstiridye mantarı. Onu ızgara. Onları yaptım. Hı-hı. Bulgur pilavı.
0: Bulgur
1: etli taze fasulye.
0: Oho, baya masa donatılmış yani ya. Yardım ettiler mi bu arada?
1: Var bir yardımcımız var. O da
0: yok,
1: bana
0: Fabio
1: yardım.
0: Yok Fabio'yla.
1: Ama yok, onlar girmesin, Allah rica ediyorum. Mutfağı birbirine sokarlar. Bir şey yapacağız diye giriyorlar zaten. Ya Rabbi, ya Rabbi. Saatlerce bir de onların döküntüsünü topla mutfakta.
0: Ay çok iyi ya. Funda Hanım'ı sahnede defalarca izlemiş biri olarak hem sesine hem de o samimi mütevazı duruşuna hayranım. Yeni albümdeki şarkılar harika olmuş demiş. İstanbul konserlerini sabırsızlıkla bekliyorum demiş Elif Hanım. Elif Öztürk
1: evet,
0: göndermiş.
1: 26 Eylül'de Ataköy Marina'da. Hı hı. Güzel bir konserimiz var. Özel ve güzel özel bir şeyler yapacağım, oraya hazırlayacağım.
0: Ne gibi özel? Yani
1: uçanlar, yananlar.
0: Ne bileyim, ben... tepeden falan mı ineceğim falan. Var mı ya, böyle konserle ilgili?
1: Artık şey oldu, çok böyle demode oldu yani. Yok tepeden inmeler, alttan çıkmalar falan. Yani artık nerede kaldı onlar yani, kaç sene? O yok ya.
0: Peki sen konserde hiç böyle bir şey yaptın mı, değişik bir şey?
1: Güzel bir sahne. Belki dans performansları eklenebilir.
0: Aa.
1: Evet yani onlar olur, ne yapacağım başka yani.
0: Bana mı soruyorsun, ben de bileyim.
1: Ne yapacağım söyle.
0: Soruyu soruyorsun, yapacağımızı da söyle.
1: Evet söyle, ne yapabilirim mesela. Yani öyle uçmalar, orada alttan çıkmalar
0: bir şey
1: falan söyleyeceğim. Artık çok demode oldu yani.
0: En son yaptığımız programdan sonra sahnede enteresan bir şey oldu mu, böyle yaşadığın bir şey, ne bileyim. Geçen bir paylaşımın oldu, düşmedik ama sendeledik ama düşmedik mi diye bir paylaşımı gördüm sosyal medyada.
1: Yıkılıyoruz.
0: O ne içindi?
1: Şarkı davanın sözleri.
0: Ondan mıydı o? Ulan ben de dedim, ne gülüyorsun Sementa? Hani ne gülüyorsun yani? Olabilir, ben de acaba sendeledim mi diye bakayım dedim ya.
1: Yok ama sahnede çok ağır düşme vakalarım var benim. Tabii birinde Kıbrıs'ta düştüm. Ayağım 6 hafta alçıda kaldı. Konya'da bir düştüm. Burada dikiş izi var. Çeneyi yardım. Tabii. Öyle düştün mü?
0: Tam düşeceksin.
1: Ya alçı olacak ya dikiş olacak. Öyle yalandan. O düşme değil. Ya oran. Ya dikiş atılacak kıvamda ya da alçıya alacak kıvamda. Olmaz lan. Düşme odur. Başka türlü düşmeyi kabul etmiyoruz.
0: Allah'ım çok iyi ya, vallahi billahi ya, sevgili Funda Arar. Konserle ilgili bir şey soracaktım. İstanbul konseri belli. Bu arada sahne inanılmaz güzel. Yani gerçekten Funda Arar'ın sahnesi, hani bugüne kadar izlemediyseniz hayatınızda en az bir kere yapacağınız iş mutlaka bir Funda Arar konserine gitmek olsun yani. İnanılmaz güzel.
1: Ey, teşekkür ederim.
0: Ne olur ben konsere geldiğim zaman hani böyle Habil ayarlıyor sağ olsun, konsere davet ediyor. Hı-hı. Ben şey çok hoşuma gidiyor, böyle sanatçılar geliyor hani önde böyle bakıyorsun söylüyorsun ya, ben geldiğim zaman da böyle bak söylesene ne olur.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam söyleyeyim.
0: İşaret de edebilirsin.
1: Tamam.
0: Hani havası
1: sahneye
0: oluyor.
1: Sahneye çağırsan. İçinde hep kaynıyor bir şey var. Sahneye mesela, çıkmak istiyor.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Fabio yapıyor bunu mesela. En son Bostancı Gösteri Merkezi'nde gayet Fabio ile bakıştık, gülüştük böyle. Ondan sonra acıma bana baktı çalarken falan böyle.
1: Aa, evet. Ben bakmadım mı?
0: Yok.
1: Aa. Kusura. Ama ben o şeyle heyecanla falan...
0: Düşünüyor musun başka bir şey sahnede? Aklına başka bir şey geliyor mu? Yani ne bileyim hani konser esnasında evdeki yemeği...
1: Anlattığım çok oluyor ya hikayeler. Hmm. Konserde kırılıyoruz biz konserlerde gülmekten.
0: Tabii. Yok canım onu
1: ben
0: biliyorum.
1: Ben hikayeler anlatıyorum. Hay. Diyorum ki tamam stand-up'a ara veriyoruz. Şimdi sıra şarkılarda. Ya istiyorlar ki hep konuşayım. Ama o da olmaz. İşte.
0: Olmaz. O yok Funda Arar, ben bazı isimlerde biliyorum. Şarkıyı hepsini bize söylettiriyorlar. Kardeşim biz sizi izlemeye gelmişiz. Bize niye söyletiyorsun oluyorum yani.
1: Hepsi söyletilmez ama.
0: Olma, belli yeri var onun.
1: Tabii bir nakaratı bir şeyini böyle eşlik eder. Seyirci.
0: Sahnede şarkıyı söylerken aklına bir şey geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Yani başka bir şey düşündüğün oluyor
1: başka
0: mu?
1: Başka bir şey çok düşündüğüm.
0: Ciddi
1: oluyor.
0: Misin ya?
1: Evet ya.
0: Unutmuyor musun sözleri falan? Dalıp gitmiyor musun ya?
1: Gittiğim oluyor tabii. Hmm. Böyle kalıyor mu? Onlara bakıyorum. Onunla da... Vokalistim. O da bana bakıyor. Oksana! Unutmuşum belli ki.
0: O yönlendirmeyi yapan kim? Fabio mu?
1: Evet.
0: Mikrofon sadece var. Sizin duydunuz değil mi? Bir ses var orada.
1: Tabii sadece ben ve orkestranın. Hı. Şimdi bir tane de
0: daha oldu mikrofon, komik bir şeyler söylüyor mu?
1: Bir tane daha mikrofon koydular. Hı. Sadece orkestra yani onu ben duymuyorum.
0: Ha, sen duymuyorsun.
1: Bir mikrofon var sadece orkestrayla iletişimde. Bir mikrofonda benim de duyduğum yani benim ve orkestranın duyduğu. Onları arada karıştırıyor böyle bir araya. Çok komik. Gülmem geliyor, gülemiyorum da. Ona söyleyeceğini bana söylüyor. Bana dedim ki ne iki tane bunun harcı mı bu işler? Bir tane yeter.
0: Ay çok iyi ya.
1: Karıştırır çünkü. Yapar yani. Bunun çok... harcı değil diyorum bu işler. Bir tane koy tamam yani artık kime ne söyleyecekse söylesin oradan.
0: Allah.
1: Ona ayrı ona ayrı. Yok olmuyor o yapamaz.
0: Şeyi unutmuyorum ya benim geçen yayından aklımda kalan şey demiştin.
1: Ne?
0: Yani sahne öncesinde bir curcuna var, bir hareketlilik var, o tarafa bu tarafa koşturma var. Siz orada rahat rahat oturuyorsunuz ya diyor, arkada diyor sonra.
1: Tabii canım, perde bir açılıyor herkes şey, jilet. Ama oraya gelene kadar neler olmuş, neler olmuş, ne aksilikler olmuş. Allah, yani aksilik de olabiliyor. Hmm. Ne bileyim bir stres yapıyorsun, bir koşturma hazırlık var.
0: Ama sen bunları çok güzel tolere ediyorsun çünkü zaten samimisin, insanlar seni seviyor. Bir de hakikaten çok komik yani sahnede de öyle.
1: Tabii,
0: Sement de biliyorsun sen komik olduğunu biliyorsundur diye düşünüyorum.
1: Bir şey olduğu zaman zaten söylüyorum. Hani bir çat çut ses geliyor, bir şey oluyor, bir yerde bir şey oluyor. Diyorum ki bozuldu. Ne yapayım?
0: Vallahi.
1: Ne yapalım diyorum ben, oluyor bazen bozuldu işte yapacak bir şey yok az ben, bakacaklar diyorum bekleyin az iki dakika.
0: Ben geçenlerde bir tane bozulan mikrofondan dolayı konser terk edeni gördüm. Siz de gördünüz mü?
1: Ya, nasıl?
0: Tabii canım tabii rapçilerden bir tanesi konser bıraktı gitti ya. Vallahi.
1: Ay bizim başımıza gelenler olsa demek ki.
0: Sevgiler selamlar demiş dinleyicimiz isminizi göremedim efendim. Funda Arar sizi çok seviyorum demiş. Senin efsane sesini dinlemek bile tek başına özel gönlümüzün tek starı demiş sevgili sağ Gamze olsunlar. Hanım göndermiş. Funda Arar'a çok selamlar. 23 sene önce beraber kendisiyle Hilton'da çalışma şansım olmuştu. Kendisine koçluk yapmıştım. İsmim Hakan. Sevgilerimi iletiyorum. İnşallah İstanbul konserine demiş. Evet.
1: Evet.
0: Tanıyor musun?
1: Spor hocası mıymış?
0: Ne bileyim.
1: Derken spor hocası olabilir.
0: Olabilir mi? Evet. Ha, bilmiyorum yani.
1: Oraya bir ara spora gidiyordum ben çünkü koçluk derken.
0: Evet, artık bilemedim.
1: Herhalde
0: ya.
1: Odur.
0: Bitiriyor muyuz? Son iki dakikamız. Hay Allah
1: ne
0: ya.
1: Ne çabuk geçti.
0: Gerçekten ya. Bu arada kusura bakma, klimamızda bir sıkıntı oldu galiba. Ben de terledim, sen de. Bunu ne olur bundan bundan bahsetmezsek.
1: Bahset, her yerde söyleyeceğim sizi. Ay gittik bizi. Tamam gibi stüdyolarda bizi öldürdüler diye. Aşk olsun.
0: Vallahi biz Radyo Sputnik olarak seni çok seviyoruz.
1: Ben
0: umarım
1: de
0: sen de
1: seviyorum.
0: Bizi. Hakikaten seviyor musun gerçekten?
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsundur be.
1: Aşk olsun, seviyorum tabii ki de. Çok tatlı, çok ne zaman gelsem şahane karşılıyorsunuz. Şahane sohbet oluyor. Hı-hı. Çok eğleniyorum. Bir kere gelip de eğlenmek gerçekten önemli bir şey.
0: Vallahi biz de öyle. Bir kere sen bize eğlendiriyorsun.
1: Hayır,
0: biliyor
1: teşekkür
0: musun?
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten öyle.
1: Teşekkür
0: İyi ki varsın
1: ederim.
0: Sevgili Funda Arar. İstanbul konseri 16 Eylül'de.
1: 26
0: Eylül'de İstanbul'da olacak. Sevgili Funda Arar, inşallah gitmek isteyenler şimdiden tabii bir tarafa not alınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına, ağzına, yüreğine sağlık diyorum ve yeni yeni işte klip ne zaman geliyor bu arada? Ha, onu sormadım.
1: İşte Ağustos 4'ü müydü? 4'ü çekilecek. Gene onun montajıydı falanıydı filanıydı. Bir hafta sonraya falan bulur herhalde.
0: İnşallah. İnşallah.
1: İzleyebilecekler.
0: Sevgili dinleyiciler, inşallah bir sonraki yayınımızda sevgili Fabio Taşel ve sevgili Aras'la beraber burada çok iddialıyım. Çok iddialıyım. O yayını yapacağım. Habil ne olur gözünü seveyim bak. Çok rica ediyorum. Sevgili Habil Ceyhan'a ve sevgili...
1: Dikkat et, stüdyoyu yıkıp devirmesin.
0: Sevgili Sementa'ya da çok teşekkür ederim. Her Sementa da döndü. Ayarlayacak mısın? Gerçekten falan mı diyorsun? Ne diyorsun?
1: Her şeyi monte edin her yere. Ben size söyleyeyim.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Bir de şey de yok. Hani bunu buraya kim koymuş falan. Kendi suçu yok yani. Öyle bir durum.
0: Allah'ım. Hanımlar beyler, Funda Arar canlı yayında konuğumdu. Tekrar çok teşekkür
1: ediyorum.
0: İyi ki varsın.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayan...
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı. Yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındı. Savcılığının Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmanın usulsüz ihale, ruhsat işlemleri ve menfaat temini iddiaları kapsadığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı şu an...
2: Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde...

0: Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz.
1: Kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü bir baskıya neden olmuştur. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik duyuruyu da yaptı. Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlıyor. Ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacak. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacak.
0: Yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alınıyor. Ticaret Bakanlığı'nca yasa dışı şans oyunları, bahis ve kumar reklamlarının yanı sıra falcı, medyum ve astrolog gibi kişilerce sunulan hizmetlerin reklamları da 1 Ağustos 2026 itibariyle yasak kapsamına alınıyor. Düzenlemeyle yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Kütahya'da CHP'li belediye başkanları ve bazı ilçe örgütleri yeni partiye geçti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 22 Temmuz'da görevden aldığı Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve yönetimi partilerinden istifa ederek yeni partiye katıldı. Yenikaya, yeni partiye Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz da çok sayıda partilinin katıldığını da açıkladı. Son olarak Hatay'ın Arsuz İlçe Belediye Başkanı Sami Üstün de CHP'den istifa ettiğini ve siyasi hayatına yeni partide devam edeceğini söyledi. Dış gündemle devam edelim. Hindistan'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken 1,1 milyondan fazla kişi felaketten etkilendi. Yetkililer halka tedbirli olmaları ve yoğun yağışlar sırasında zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları için çağrı yaptı. Amazon ormanlarının altında yüzlerce gizli antik yapı keşfedildi. Amazon yağmur ormanlarında lidar teknolojisiyle yapılan araştırmada antik döneme ait yüzlerce yeni yapı tespit edildi. Bulgular bölgede sanılandan daha büyük bir medeniyetin yaşamış olabileceğini ortaya koydu.
2: Ekonomi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 168 bin azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesine indi. Böylece işsizlik oranı verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sabiha Gökçen Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında yolcu trafiğini %6,4 artırarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Türkiye havalimanlarında ortalama büyüme %2,8 olurken Sabiha Gökçen bu oranın üzerinde performans gösterdi. Sabiha Gökçen'i büyüme oranlarında Barcelona, Madrid, İstanbul ve Roma havalimanları takip etti. Mahalle esnafı ambalaj iadesi toplamaya başladı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin erişim ağını genişletmek amacıyla hayata geçirilen Mobil Doğa, İstanbul'daki bakkal, market ve büfelerde hizmete girdi. Artık İstanbul'da depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda iadeler esnaf tarafından da yapılabilecek. ABD'nin savaş faturası büyüyor. ABD Savunma Bakanlığı, İran Savaşı sonrası hava savunma sistemlerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla Patriot füzesi siparişini 58,6 milyar dolara çıkardı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bültenini sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.430 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 48 kuruş,

0: Kapalı Çarşı'daki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.126, tam altın 40.315, atı altın ise 41.246 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
1: Bu işkence.
2: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
3: Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
4: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkanından vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kredi kartı kullanımı her geçen gün artan ödeme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Veriler kişilerin birden fazla kredi kartı kullandığını ortaya koyuyor. Günlük tüketim alışkanlıklarını şekillendiren kredi kartının Türkiye'deki kullanımının geçmişi 1968 yılına kadar dayanıyor. 80'li yılların başında yaygınlaşan ve 1988'de mağaza kartlarının da sisteme girmesiyle giderek artan kredi kartı kullanımı, taksitli ödemelerin başladığı 1998 yılında günlük ödeme yöntemlerinden biri haline geldi. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin Haziran ayı verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 150 milyona, banka kartı sayısı ise 221 milyona ulaşmış durumda. Kredi kartı sayısı 2016 yılında 59 milyondu. Verilere göre kredi ve banka kartlarıyla Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 arttı. İnternetten kartlı ödemelerde de ciddi bir artış yaşandı. Veriler internetten kartlı ödemelerin geçen yılın aynı dönemine göre %60 artarak 891,6 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Pandeminin ardından temassız ve kare kodla ödeme yöntemi de ciddi artış gösterdi. Türk lirasının yıllar içinde değersizleşmesiyle nakit para kullanımının azalması, kredi kartı kullanımındaki artışın sebepleri arasında yer alıyor. Kart kullanımı arttıkça bankaların kârı da aynı oranda büyüdü. Bankaların finansal tablolarından elde edilen bilgilere göre Türkiye'nin en büyük 10 bankasının aktif büyüklüğü geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla %41 arttı. Bu 10 bankanın geçen yılki kârı 674 milyar 829 milyon lira oldu. Aktif büyüklük sıralamasında ilk 5'e giren bankaların 3'ünde yabancı yatırımcıların ortaklığı bulunuyor. En çok kâr eden bankaların ortakları arasında Körfez öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'deki önemli holding kurucularının da ortaklığının bulunduğu bankalar her yıl kârlarına kâr katıyor. Türkiye'de Türk lirasının değer kaybının etkisiyle yaygınlaşan kredi kartı sayısı 150 milyon sınırını aştı. En sık tercih edilen ödeme yöntemi haline gelen kredi kartlarının kullanımı bankaların kârlarını ciddi oranda arttırdı. Türkiye'nin en büyük bankaları geçtiğimiz yıl 674 milyar liranın üzerinde bir kâr elde etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Tatil bazen kilometrelerce uzağa gitmek değildir. Bazen telefonu sessize almak, derin bir nefes almak ve gökyüzüne bakmaktır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesine önemli bir aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, Bursa'yı Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini, kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında inşa edilen hat, saatte 250 km tasarım hızına uygun olarak planlandı. Toplam 201 km uzunluğundaki hattın tamamlanmasıyla birlikte yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşınabilecek. Projede en kritik etaplardan biri olan 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını söyledi. Hat hizmete girdiğinde Bursa'dan hareket eden trenler Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanabilecek. Böylece yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim sağlayacak. Projeyle birlikte Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi de yaklaşık 2 saat 15 dakikaya kadar inecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesimine test süreçlerinin kısa süre içinde başlayacağını belirterek, bu süreçte hattın tüm sistemlerinin ayrıntılı şekilde kontrol edileceğini ifade etti. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardındansa Bursa'nın resmen Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına dahil olacağını söyledi. Bursa'yı Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa etabında çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hatta kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını, testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'nın yüksek hızlı tren ağına kavuşacağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kastamonu'nun Karadeniz kıyısında bulunan Cide ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafedeki Gideros Koyu, mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği eşsiz manzarasıyla Karadeniz'in saklı güzelliklerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kestane, meşin, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan bu doğal liman, çevresindeki pansiyonlar ve balık lokantalarıyla hizmet sunarken aynı zamanda 1. derece doğal ve 2. derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor. Geçmişi yaklaşık 3500 yıl öncesine dayanan koyun, antik çağ coğrafyacısı Strabo'nun eserlerinde Amazonlarla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı, ayrıca bu yapısı sayesinde milli mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor. Koya, Cide İnebolu sahil yolu takip edilerek 15 dakika içinde ulaşılabiliyor. Cide ilçe merkezinden kalkan toplu taşıma araçları da Koya ulaştırıyor. Kastamonu Havalimanı'na ise 163 kilometre mesafede bulunan Koy, Batı Karadeniz'in önemli bir merkezi olarak öne çıkıyor. Kastamonu'nun Cide ilçesinde yer alan 3500 yıllık tarihi geçmişe ve zengin bir doğaya sahip Gideros Koyu, korunaklı liman yapısı, eşsiz manzarası ve kolay ulaşımıyla yaz aylarında tatilcilerin ve tarih meraklılarının gözde durağı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Irak'la savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına ilişkin bilgi verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Mersin, Gaziantep ve Isparta'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Edremit, Ayvacık, Kumluca olmak üzere 3 yangının daha kontrol altına alındığını duyurdu.
2: Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, önümüzdeki süreçte meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemelere dair Türkiye terör belasıyla uğraşmayacak ifadelerini kullandı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen bütün partilerimizin ortak iradesiyle, hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
1: Kurtulmuş, düzenlemenin genel ya da kişisel af niteliğinde olmayacağının altını çizdi.
3: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
1: Milli Savunma Bakanlığı Irak'la savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına ilişkin bilgi verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları anlaşmalar ülkemiz Irak'la bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır açıklamasında bulundu. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Şura'da terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Belediye ile şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor. İstanbul taksilerine UKOME kararıyla yeni yaş sınır uygulaması getirildi. Yerlilik katkı oranı %50'nin üzerinde olan araçlara ilk alım yaşı 02'den 05'e çıkarıldı. Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege'de yarın ve cumartesi etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. El Salvador'da çete üyelerine görünmemiş bir ceza verildi. Mahkeme uyuşturucu, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlarından toplam 28 çete üyesinin yargılandığı davada 2 sanığa 1048'er yıl hapis cezası verdi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda bu akşam Danimarka temsilcisi Midland'le karşılaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. İstanbul'da İstanbul Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Bu karşılaşmada 19'da.
4: Ekonomi.
1: İşsizlik oranı Haziran'da geriledi. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %7,6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi %8,2'den %8,1'e revize edildi. Gayrimenkul verilerine göre İstanbul'un metrekare bazında en pahalı adresi 250 bin TL'yi aşan ortalama değerle Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi oldu. Bebeği 220 bin TL ortalama metrekare fiyatıyla Etiler ve 215 bin TL ile Emirgan takip etti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.459 puanda serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 53 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.214, çeyrek altın 10.146, tam altın 40.399, ata altını da 41.323 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
5: Herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yapay Zeka Günlüğü'nde yapay zekayı konuşmak için sizlerle beraberiz. Radyo Sputnik'te efendim. Bugün bol bol size enteresan haberler okuyacağız. Okuduğumuz haberlerin birçoğunun içinde şunu göreceksiniz. Basının, Necip basının, hem yabancı hem Türk basının yapay zekaya bakışını da size göstermeye çalışacağım. Yapay zekayı nasıl yanlış değerlendiriyorlar? Neresinden giriyorlar? Nereye nasıl yanlış bakıyorlar? Biraz bunları da konuşacağız hep birlikte. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu arada çok yapay zekayla işler geliştirdiğimiz YouTube kanalına da bakabilirsiniz. Acaba bu konularda yapay zeka ile neler yapılabiliyor diye örneklerini görmek adına. Efendim haydi o zaman başlayalım. Bugün dediğim gibi çok fazla haberimiz var. Şöyle ilk haberimiz bir Türkiye'den aldığım bir haber. Haber de şu: bir tane kızcağız teyzesini öldürmekle suçlanmış ve yani bu cinayeti tasarlamak ve cesedi ortadan kaldırmak için yapay zeka ile birlikte plan yaptı. Yapay zeka ile cinayeti planladı gibi böyle inanılmaz akıllara zarar, sırf haberi okutmak amaçlı şeyler var içinde, bilgiler var içinde. Şimdi iddianameye göre sanık cinayetten önce yapay zeka uygulamalarına iz bırakmadan adam öldürme, karnına bıçak sokmak çabuk öldürür mü, nasıl ceset yok edilir gibi sorular yöneltmiş. Dosyada ayrıca sanığın itirafı, güvenlik kamerası görüntüleri, kanlı bıçak, işte DNA bulguları, işte çalındığı öne sürülen para, altınlarla ilgili deliller de bulunuyormuş. Yapay zeka görüşmeleri bu nedenle suçun tek kanıtı değil ama cinayetin önceden tasarlandığı iddiasını destekleyebilecek dijital izlerden biri. Şimdi cinayetin önceden planlandığını siz bunlarla gerçekten anlayabilirsiniz. Yani birisi cinayetten çok bahsetmeye başlamışsa ve etrafında birini öldürmüşse, evet bu gelişine vurdu öldü anlamına gelmez. Evet ama şimdi bakın yapay zeka ile birlikte cinayetleri tasarladı, planları yapay zeka yaptı demek için gerçekten de mangal gibi yürek yapan olması lazım. Yani çok kesin bir hüküm. Yani evet yapay zekaya bir şeyler sormuş. Şimdi mesela ben şunu denedim gerçekten de. Benim yapay zekaları, değişik yapay zekaları teker teker gittim ve sordum. Yani ben size böyle bir şey sorsam ne cevap verirsiniz? Söyleyin bakalım ceset nasıl ortadan kaldırılıyor falan diye. Onların bana geri dönüşünü söylüyorum. Şöyle diyorlar: bu konularda sana çatır çatır cevap veremeyiz diyorlar. Yani bir insanın kafatasını nasıl parçalayacağı, o iddianamede bunlar var çünkü. Hangi silahın daha etkili olduğu, cesedin veya suç aletinin nasıl yok edileceği, delillerin nasıl gizleneceği konusunda yer gök bir araya gelse sana yöntem anlatmayız dediler. Yani bu arada ben şunları da denedim. Ya ben roman yazıyorum, merak ediyorum, retorik bir araştırma yapıyorum tamamen filan falan, yok yemedim. Öyle bir şey olmuyor. Yani siz cinayet tasarlıyorsanız yapay zekadan çok fazla bir şey alamayacaksınız. Yani ya da maymun gibi uğraşacaksınız yani. Yani gerçek hayatta kullanılabilecek bilgi masum bir açıklama olmaktan çıkar diyor böylesi durumlarda. Şimdi ama bakın bu olayda önemli bir tehlikeye de işaret ediyor. Şimdi arama motoru kullanıcıya dağınık bağlantılar sunuyor. Yapay zeka aynı bilgileri getiriyor. Zaten arama motorundan çıkmış bilgileri getiriyor ama derleyip toparlıyor ve takip eden soruları da yanıtlıyor. Yani kişinin koşullarına göre özelleştirilebiliyor. Şimdi kötü niyetli bir kullanıcı açısından onu daha kullanışlı hale getiren de zaten bu. Yoksa hani bugün gerçekten de azıcık şu kadar yabancı dil biliyorsanız, ki bilmenize de çok fazla gerek yok ama hani bıçak yarası öldürür mü, kan lekesi nasıl çıkar, bir ceset nasıl bulunmaz gibi soruların hepsine zaten arama motorlarından cevaplar bulabiliyorsunuz. Öte yandan şüpheli böyle sorular soran herkesi yapay zeka polise bildirsin, polise neden bildiriyor gibi bir şey de olamaz. O kadar da değil. Yani siz insanları başlangıçtan default suçlu olarak ilan edemezsiniz. Şunu diyemezsiniz. Aa, adam bana cesedin nasıl ortadan kaldırılacağını sordu. Kesin cinayet işleyecek. Polis gel bunu yakala. Bir sabah baskınıyla. O sadece belediyeleri olan bir şey biliyorsunuz. O sabah baskınları. Böyle bir şeyin içinde bunları görmeyiz efendim. Bu vakada korkunç olan şey ne? Yapay zekanın kendi iradesiyle cinayet planlaması değil. Korkutucu olan cinayet işlemeye karar vermiş bir insanın karşısında sabırlı, hızlı ve sınırsız soruya cevap verebilen bir yapay zeka aracı bulabilme ihtimali, ihtimalden bahsediyoruz. Ama bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamak için önce sistemin verdiği yanıtları görmek lazım. Yani iddianame mesela bize şeyi göstermeli. Bıçak sokarsam neresine sokarsam ölür filan dedi. Yapay zekada ona cevap verdi şurasına filan. Şimdi soru değil de cevaplar ve cevapların ne kadar hayata geçtiği burada delil olarak görülebilir. Hukukçu değilim ama yani yapay zekacıyım ya. Onu da az çok anlayabiliyoruz. Neyse efendim, bu haberi burada geçelim. Yani basının bu haberlere bakışını biraz daha dikkatli olması lazım. Ya basın böyle yapay zekayla planladı, adam öldürdü filan. Çok acayip şeyler. Neyse. Şimdi geçen hafta ben size bunun haberini vermiştim. Böyle bir iki günde ayrı ayrı şeylerle verdim. Bir genel derleyim, toplayayım dedim. Yani yurt dışı basında şeyden bahsediliyor. Türk basında da yansıdı. Tabii geç yansıdı. Bir 10 gün arayla yansıdı ama ben de hani bir 10 gün arayla onları okudum. Türk basını bakalım ne demiş falan diyecektim size geçen hafta ama maalesef diyemedim çünkü geç gördüler haberi. OpenAI'ın bir ajanı kontrolden çıktı, saldırı zinciri başlattı. İşte yapay zeka tartışmaları değişti falan. Neyse ya, haberin biraz spotundan girelim şimdi. OpenAI'ın o siber güvenlik yeteneklerini ölçmek için bir yapay zeka ajanı çalıştırmış. Yani sadece siber güvenlik alanında çalışan bir yapay zeka uygulaması yapmışlar. O da kapalı test ortamından çıkmış, internete ulaşmış, birden fazla dış hizmeti kullanıp Hugging Face denen bir insanların uygulama yaptıkları, uygulamaları diğerleriyle kıyasladıkları falan bir yer var. Oranın üretim sistemlerine girmiş. Olay bir yapay zekanın bilinç kazanmasından çok, kendisine verilen hedefi ve kuralları, sınırları önemsemeden takip edebilmesinin yarattığı tehlikeyi gösteriyor bize aslında. Yani o Terminator var falan değil. Hayır. Yani siz şunu görüyoruz biz burada. Siz ona bir görev verirseniz ne pahasına olursa olsun o görevi yerine getirmek istiyor yapay zeka. Bunu aklımızda tutalım. Şimdi nasıl başladığına bakalım. Şimdi OpenAI Temmuz ayı başında, bu Temmuz'un başında gelişmiş modellerinin siber saldırı yeteneklerini ölçmek için Exploit Gym diye bir değerlendirme yürütüyormuş. Bu arada neden acaba yapay zekanın saldırı yeteneklerine bakıyorsunuz ki? Enteresan değil mi? Bak bu gözden kaçan, haberin en çok gözden kaçan tarafı. Ben bunu sizin aklınıza takayım. Neyse. Testte Şu anda ChatGPT'nin en yüksek modeli olan ChatGPT 5.6 sol, daha o zamanlar kamuya açılmamıştı. Şu anda kamuda. Ben kullandım, hatta bütün haklarımı falan da bitirdim. Neyse, daha gelişmiş bir araştırma modeliyle birlikte kullanılmış. Modellerin gerçek kapasitesini görmek isteyen OpenAI, tehlikeli siber faaliyetleri normalde engelleyen üretim filtrelerini ve bazı red mekanizmalarını bu değerlendirmede bilerek devre dışı bırakmış. Şimdi yani yapay zeka insanları böyle aldı, oradan geçti, kandırdı, kendi kendine dışarı çıktı falan yok. Bu adamlar ulan biz burayı açarsak dışarı çıkıyor mu acaba falan diye bakıyorlar. Neyse. Ajan, o yapay zeka ajanı verilen güvenlik problemlerini çözmeye çalışırken daha kestirme bir yol bulmuş. Sınavın cevaplarına ben ulaşayım demiş. Yani gidip öğretmenin cevap anahtarını okumayı düşünmüş. OpenAI ve Hugging Face'in vardığı ortak değerlendirmeye göre, çünkü adamlar sonradan abi ne oluyor falan diye baktılar, bir değerlendirme yaptılar. Neyse, onların ortak değerlendirmesine göre sistem Hugging Face'in Exploit.gem'e ait modelleri, veri kümelerini ve çözüm dosyalarını barındırabileceğini tahmin etmiş. Bakın, akıl yürütüyor. Bunun üzerine asıl soruları çözmek yerine, yani kendine verilen görevleri, imtihanı yapmak yerine gidip öğretmenin cevap anahtarına bakmayı, yani Hugging Face'in altında yazılanlara bakmaya erişmeyi düşünmüş. Bence çok akıllıca bir iş yapmış. Burada bir canavarlık falan yok. Akıllı yürütmüş. Her akıllı kopyacı bunu yapardı. Neyse. OpenAI'nin test ortamının doğrudan internet bağlantısı yokmuş. Ama modellerin yazılım paketlerini indirmesi için içeride barındırılan bir paket kayıt sistemi tutuluyormuş. Ajan bunu keşfediyor. Daha sonra Artifactory adlı bir yazılımda olduğu açıklanan ve o tarihe kadar bilinmeyen eski bir güvenlik açığını keşfediyor. Bu açığı kullanıp OpenAI'nin araştırma ortamındaki yetkilerini yükseltiyor ve internete çıkabilen bir sistem yaratıyor orada kendine. Müthiş bence. Şimdi Hugging Face adlı bir inceleme yapmış burada. Kampanya, o şeyin ilk hareketleri 9 Temmuz'da başlamış. Yani bu yapay zeka ajanı 9 ila 13 Temmuz arasında yaklaşık 17.600 ayrı işlem yapmış. Bunlar 6.280 civarında bir davranış kümesi halinde incelenmiş. Rakamlar tek bir saldırı komutundan değil, saatlerce süren arama, deneme, geri dönüş, yeni yöntem geliştirme ve başarısız adımları başka yollarla tekrarlama sürecinden söz ediliyor burada. Ajan internete çıktıktan sonra Model Labs diye bir bulut şirketinin üzerinde çalışan bir müşteriye ait şifre ve kimlik doğrulaması istemeyen kod çalıştırma hizmetini bulmuş. Teker teker bakıyor ya, orada keşfetmiş. Sonra bu hizmet CyberGem ve ExploitGem benzeri güvenlik görevlerinde kod derlemek ve denemek için kurulmuşmuş. Ama internete açık bırakıldığı için herkes tarafından da kullanılabiliyormuş. Bu yapay zeka ajanı şerefsiz bu sistemi ele geçirerek yönetici yetkileriyle komut çalıştırmış. Ardından burayı saldırıların yönetildiği bir sıçrama tahtası haline getirmiş. Veri saklama alanı ve internet çıkış noktası olarak kullanmış. Yani burada önemli bir ayrım var. Bunu size söylemem lazım. Bu hackerlık yapıp o model denen sistemin platformunu kırmıyor. Açık, model üstünde çalışan müşterinin yanlış yapıp açık bıraktığı bir yeri kullanıyor. Yani kırmak için bile uğraşmıyor. Hackerlıkla da uğraşmıyor. Şimdi buna rağmen OpenAI'nin ajanı bir dış müşterinin sistemini izinsiz kullanmış oluyor. Sonra model o müşterinin sistemini üs olarak kullanıyor ya, oradan Hugging Face'in veri işleme altyapısındaki iki ayrı açıklığı hedef alıyor. Birinci açık, özel hazırlanmış bir veri kümesi aracılığıyla o sunucudaki yerel dosyaların okunmasına izin veriyor. Böylece çalışma ortamındaki gizli anahtarlar, işte erişim belirteçleri, yazılım kodlarına bakabiliyor. İkinci açıkta da şöyle bir şey yapıyor. Bir şablon enjeksiyonu yoluyla sunucu doğrudan kod çalıştırılmasını sağlıyor. Yani orada kendi altyapısını kuruyor. Orada çalışabilmek için, rahat çalışabilmek için kendi altyapısını kuruyor. Ya bunları nasıl düşünüyor diyeceksiniz. Ya bu bayağı insan gibi düşünüyor diyeceksiniz. Bakın şimdi 1990'ların başında ben bilgisayar okuyordum yurt dışında. Orada bize şey vermişlerdi. Bir ödev vermişlerdi. Ödev şuydu. Bir satranç tahtası düşünün. Ve veziri düşünün. Vezir nedir? Vezir öne arkaya çapraz filan her türlü gidebilen bir taştır, değil mi? Dediler ki bize bu satranç bir uygulama yazın. Bu satranç tahtası üstünde 8 tane vezir olsun. 8 tane vezir birbirini almayacak şekilde dağılsın. Şimdi enteresan değil mi fikir? Birbirini almayan 8 veziri bir satranç tahtası üstüne dizmek çok zor. Çünkü her türlü aynı hizada olamıyorlar. Birbirlerinin çaprazlarında olamıyorlar. Ve gerçekten de ben bunu yapana kadar göbeğim çatladı. Bir insan zekası ve kafasıyla yapmaya çalıştım. Yok, imkan yok. Gerçekten çok zor bir şey. Ama hani bir şekilde bunu yaparken nasıl yaptık? Vezirleri ilk önce yan yana diziyorsunuz. Bir veziri öne geçiyorsunuz. İki veziri iki kare atlatıyorsunuz. Birbirlerini alıyorlar mı almıyorlar mı diye bakıyorsunuz. Yani vezirleri sürekli iterek, ya bu işin en barbar yolu. Vezirleri sürekli birer birer oynatarak birbirlerini almayacak kombinasyonu bulmaya çalışıyorsunuz. İşte burada aslında o barbar yöntem uygulanmış. Teker teker bütün adam olayları denemiş o. Oraya bakmış, buraya bakmış, 17.600 tane işlem yapmış orada. Ve en sonunda bir şey bulmuş ve o bir şey bulduğu yerin üstüne şimdi bir adım ileri gitmek için ne yapmam lazım demiş. Oraya bir şey kurmuş mesela. Sonra onu bir başkasının hesabına nasıl etki edeceğini hesaplayarak gitmiş filan. Böyle ileriye doğru gitmiş. Yani deneme yanılma yöntemiyle şu anda bulmuş. Yoksa bu şey demiyor. Hugging Face'de genelde orada açık olur. Orada model üstünde de genelde böyle adamlar şeylerini açık bırakırlar. Ben bu oraya gideyim bakayım. Olmadı orayı hacklerim filan. Öyle bir şey değil. Teker teker deneme yanılma yoluyla yapmış. Şimdi bu saldırıda neler oldu biraz ona bakalım. Bundan sonra zaten bir müzik arasına gideceğiz. Saldırıda Hugging Face'in iç sistemlere kadar ulaşmış yapay zeka. Ama şirketin tamamladığı incelemeye göre erişilen müşteri içeriği exploitation ve cyber gym sorunlarının çözümlerini içeren 5 veri kümesini sınırlı kalmış. Yani kamuya açık modellerin, veri kümelerinin, yazılım paketlerinin ve Spaces uygulamalarının değiştirildiğine dair kanıt bulunamamış. Yani o oraya gideyim de şunları bir pislik yapayım. Orada bir şey yapayım, ileride bunları kullanırım falan diye girmiyor. Ona verilen görev şunu çöz. O da diyor ki abi ben bunu ne çözeceğim? Bunu çözeceğine gider cevabını alırım diyor. Ve gidip cevabını almayı deniyor. Ve cevabı aldıktan sonra o hazır buraya girmişim insanların parasını da çalsam ya falan demiyor. Çünkü görevi orada onunla beraber bitiyor. Şimdi yapay zeka ile uğraşırken ben de bunları yaşıyorum. Bakın mesela bir şey yapıyoruz. Bir şey yaparken mesela bir ortaya bir şey çıkıyor mesela yaptığımız işlerin içinde. Yaptığım işin ötesine geçen bir şey. Ben diyorum ki bunu aklında tut, kenara yaz. Bunu başka bir şey için şurada kullanalım. Tamam diyor, onu oraya not alıyor. Biz sonra onu beraber başka bir şey için kullanıyoruz. Yani bazen ne yaptığının farkında bile olmuyor. Ne kadar iyi yerlere gittiğinin farkında bile olmuyor. O yüzden de sizin zekanız daima yapay zeka ile birlikte çalışırken güzel. Yapay zeka tek başına bunun bir sonraki aşamada neler yapılacağını bilmiyor. Yani burada tabii şimdi kimlerin sıkıntısı var? Mesela OpenAI'nin acayip sıkıntısı var burada. Abi senin ajanın gitmiş orada 17.600 tane işlem yapmış. Milletin serverlarına girmiş. Milletin aletlerini çalıştırmış. Bilmem ne yapmış. Sen ne yapıyordun o sırada? Kahve mi içiyordun? Sigaraya mı çıkmıştın? Ne yapıyordun yani? Ya bir oturup incelesene abi. Ajana bir görev veriyorsun. Bir şeyler veriyorsun. Oturup baksana. Yok biz bakmayalım ama yapay zeka niye böyle yapıyor? Kontrol et. Allah Allah. Yani neyse. Ya olayın ardından büyük tartışmalar çıktı. Şöyle tartışmalar. Mesela yapay zeka kontrolden çıkıyor filan diye. Haydut filan dediler böyle. Rogue agent dediler. Ondan sonra ama yani haydutlukla bir alakası yok. Sen adama bir görev vermişsin. Adam da bu görevi yapmaya çalışıyor. Görevi yaparken senin haydutlukla niteleyeceğin şeyleri haydut kavramı yok ki onun kafasında. O kendine verilen görevi yapmaya çalışıyor. Şimdi bu bir model sorunu mu yoksa kötü kurulmuş bir altyapı sorunu mu? Bence ikisi de değil. Yani ikisi de değil. Sen şunu demeliydin belki de. Asla başkalarının bilgisayarlarını hacklemiyoruz. Kimsenin işte şeyine girmiyoruz falan. Bunları söylemek gerekir tabii. Hani var ya 3 robot kuralı. İşte kimseyi öldürmeyeceksin, öldürülmesine vesile olmayacaksın falan. Ya da bir başına bir şey geldiğinde görmezden gelmeyeceksin falan gibi kurallar var mesela. Bunun gibi kuralları siz yapay zekaya öğretiyor musunuz? Bence öğretmiyorsunuz. Çünkü zaten siz onu saldırıda deniyorsunuz. Şimdi mesela bir köpeği eğitirken kimseyi ısırmamayı öğretebilirsiniz köpeğe. ama köpeğe arada bir saldırı denetelim, buna saldırı konusunda antrenman yaptıralım derseniz, köpek günün birinde öyle ya da böyle şartlar el verirse gidip birini ısırır. Aynı bakış açısı, aynı mantık. Yani şu var, sınavda hile yapmaya meyyal mi, eğilimli mi modeller diye soruyorlar. Şimdi bu hile değil. Bakın, bu hile değil. Siz ona diyorsunuz ki bana bu sorunun cevabını bul. O da gidiyor bu sorunun cevabını buluyor. Ha, kendi uğraşarak plan yaparak bulmuyor da gidiyor bulunmuşunu alıp size getiriyor. Çünkü siz ona sorunun cevabını bul dediniz. İşte bu noktalar, yani bir saldırganlık olarak, haydutluk olarak bunu nitelemek çok yanlış. Çünkü burada çalışmayan şey sizin kafanız aslında. Sizin olaya bakış açınız. Bu arada saldırı testleri yaptırıyor olmanız da iğrenç bir şey. O da ayrı. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Şöyle biraz oynayalım, zıplayalım yerimizde. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

80'lerin parçalarıyla giden bir yapay zeka programı sunuyorum size efendim. Kardeşlerim sağ olsunlar 80'lerin böyle. Ya ben dedim ki o 80'ler bitsin diye ben neler çektim ya. Şimdi az önce onları konuşuyorduk arkadaşlarla. Neyse. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden diyeyim. Bu arada daha da böyle enteresan şarkılar dinlemek için Serhat Ayan kanalına gidebilirsiniz YouTube üstünden. Diyelim ve hadi geçelim haberlere. Şimdi enteresan bir haber var yine. Dedik ya böyle Amerika hep böyle kendi saldırıya kullanıyor yapay zekayı. Sonra da bu yapay zeka niye böyle diye ayrıca onun haberlerini yapıp oradan da para kazanıyor filan. Ve enteresan bir kafada bunlar. Neyse bu Asya'da şimdi bir yapay zeka yarışı var. Asya ülkeleri yapay zekaya nasıl, nereden, kiminle girecek yapay zeka yarışı bu. Yani şöyle Asya'daki ülkeler Çin'in mallarını kullanarak mı girecekler yoksa Amerikan teknolojisiyle mi girecekler? Ben size olayı bu kadar net ve kesin yönleriyle özetlemiş olayım efendim. Şöyle Washington Asya ülkelerinin Amerikan çiplerini, bulut hizmetlerini ve yapay zeka modellerini kullanmasını istiyor tabii ki. Para kazanacak. Yoksa oraya uçaklarla demokrasi götürür. Biliyorsunuz yapmadığı şey değil. Ama Çin'in modelleri daha ucuz, değiştirilebilir, her şeyde kullanılabilir sistemleri de bölgede hızlıca yayılıyor. Yani insanlar teknolojinin düşük fiyatlısına bakmaya çalışıyorlar. Ve Çin de onlara bunu sağlıyor çünkü aynı işleri yapabiliyorlar. Yani siz bir işi yaptırmak için 1.000 dolar verirken bir şeye onu 4 dolara yaptırabiliyorsunuz. Hatta açık kaynak kodlu uygulamalarla neredeyse bedavaya yaptırabiliyorsunuz. Neden 1.000 dolar veresiniz ki? Ben de bunu düşünüyorum. Siz de olsanız bunu yaparsınız. Ben de evimde kullanırken öyle ücretsiz olanları hep yönleniyorum. Çok zor durumda kalırsam parasını veriyorum. Çok ihtiyacım olursa diye. Neyse, Amerika müttefiklerine donanım veri merkezi altyapısı, yazılım ve yapay zeka modellerinden oluşan paketler sunmayı planlıyor. Biraz da onları bunu almaya zorluyor. Yani onlara müttefik demiyoruz aslında, altındaki kölemenler diyoruz. Neyse, Amerikan şirketleri en güçlü modellerin ve gelişmiş çiplerin büyük bölümünü kontrol ediyor. Ama bu hizmetler çok pahalı. Çoğunlukla kapalı sistemler bunlar. Yani siz oraya kuruyorsunuz, bir şey soruyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ama hadi bu sistemi biraz dönüştüreyim deyip açık kaynağa geçmeye çalıştığınız zaman hayır, açık kaynak yok onların içinde. Çin'in kullandıklarında açık kaynak var. Mesela ben genellikle açık kaynak sistemleri daha çok seviyorum. Neyse, Asya'daki hükümetler ve şirketler verilerini kendi ülkelerinde tutmak istiyorlar doğal olarak. Çünkü Amerikan filmlerinde görüyoruz, cukur cukur hemen içine girip oradan istedikleri verileri alıyorlar. Modelleri de yerel dillere uyarlamak ve tek bir yabancı sağlayıcıya bağlı kalmamak istiyorlar. Buna işte ne diyoruz? Sovereignty diyoruz. Yani kendi kendine şeyine haklarına sahip olma durumu. Şimdi yalnız teknik kapasite değil, maliyete ve sistem üzerindeki denetime de bakılıyor. Şimdi gelelim burada neler var? Mesela Alibaba'nın Kuveni var, DeepSeek var, Moonshot var. Bunlar hepsi Çin'in malları. Bu işte modeller önemli bir avantaj sağlıyor. Neden? Model ağırlıklarını indirgeyebiliyorsunuz. Yani böyle ağır işler için sağlam kullanıyorsunuz. Hafif işler için daha küçük olanlarını kullanıyorsunuz filan. Neden? Çünkü açık kaynak kodlu bunlar. Şirketlerin kendi sunucularını çalıştırabiliyorsunuz. Belli başlı bazı görevler için değiştirebiliyorsunuz. Yani Çinli sistemler o en gelişmiş Amerikan modellerinden bazı alanlarda geri kalıyor, evet. Ama düşük maliyetle sizin kurduğunuz yeterli performanslarla bunu çekip çevirebiliyorsunuz, döndürüyorsunuz. Amerika o veri güvenliği, sansür, Çin'in teknolojik etkisinin büyümesi konusunda herkesi uyarıyor. Aman ha, aman.

insan denetimini aşacak kadar hızlı gelişirse ilerlemeyi yavaşlatabilecek uluslararası bir düzen kurulmasını destekliyorlar. Bunu herkes söylüyor zaten. Ama sıkıntı şu. Onlar diyorlar ki abi bunlara bir fren mekanizması koyalım. Bu fren mekanizmasını da Amerika'nın eline verelim. Kill switch demiştim ya ben size bunu. Hani internetin ya da yapay zekayı kapatma butonu. Böyle bir kapatma butonumuz olsun, güzel. Ama bu mesela Trump gibi kötü saçlı, acayip saçma sapan kararlar veren bir manyağın elinin altına koyalım diyorlar. Hayır efendim, öyle yapmayalım. Kur Birleşmiş Milletler'de bir tane kuruluş, ondan sonra herkesin ortak şeyinde olsun bu. Ama siz böyle bunu o Trump'ın elinin altına veriyorsunuz. Yani adam şöyle düşünün, kırmızı kartı geçersiz saydırdı. Bu adamın yapay zekayı doğru davranacağını düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Neyse. Tabii bir yandan da rekabet sorunu da var. Yani bu kendi aralarında yaptıkları rekabete başkaları girmesin. Bunlar istedikleri gibi orada top oynasınlar, at oynatsınlar diye de düşünüyorlar. Hani bu da var, onu da atlamayalım dedim. Hadi geçtik başka habere. Şimdi başka haberde şu var. Şimdi OpenAI CEO'su Sam Altman'a gidelim. Sam Altman yapay zekanın tekilliğe ulaştığını söylüyor. Yani şu haberin detayına girince şunları görüyoruz. Makinelerin kendi gelişimini hızlandıracağı teknolojik tekillik döneminin başladığını söylüyor. Yani insanlar bir şey yapmadan da makineler kendilerini geliştirebilecekler. Singularity deniyor buna. Hani şeyin aslında Terminator fikrinin doğuşu burada. Makineleri geliştiren makineler, makineler doğuran makineler falan. Neyse. Ama şirketin artan maliyetleri ve hala insan müdahalesine bağımlı ilerleyişi bu iddiayı da tartışma haline getiriyor diyor. Yani bir podcast'te konuşmuş aslında. Böyle podcast'te sürekli bu çıkıyor, konuşuyor. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye ona şey verdiler. Bakın mesela gazetelere çıkmıyor, televizyonlara çıkmıyor. Podcast'lere çıkıyor. Şimdi ben size bir iletişim şeyi vereyim. Tüyosu vereyim. Şöyle bir şey yapar. Eğer söyleyecek sözleriniz dikkat edilmesi gereken sözlerse, eğer söyleyeceklerinize herkesin acayip acayip sorular sormasını istemiyorsanız, küçük alanlara çıkarsınız. Küçük kanallara çıkarsınız. Neden? Çünkü mesela siz CNN'e çıktığınızda, CNN zaten baba bir yerdir, ya da işte ne bileyim bilmem nereye çıktığınızda diyeyim, CNBC'ye diyeyim hadi böyle, Amerika'dan bahsediyoruz ya, yabancı kanalı ismi bulmaya çalışıyorum. Neyse, o BBC'ye çıktığınızda orada adamlar elleri cebindedir ve tuzları kurudur. Size istedikleri soruyu sorarlar. Siz diyemezsiniz onlara. Abi neden bu soruyu soruyorsun ya filan diyemezsiniz onlara. O yüzden de onlar o büyük kanallara çıkmazlar. Ama onları aslında konuk edecek, konuk edince böyle geceleri uyuyamayacak küçüklükteki kanallara çıkarsınız. Neden? Onlara dersiniz ki bak ben buraya çıkıyorum ama şu soruyu, şu soruyu, şu soruyu asla bana sorma. Bunları sorarsam bir daha senin kapının önünden geçmem. Ama bunları bu şekilde sorarsan bana, ben sana destek de veririm. Dediğiniz zaman işte herkes sizi omuzlarına alır, istediğiniz soruyu sorar, istemediğiniz sorunun önünden, mahallesinden geçmez. İşte tam olarak bunlar yaşanıyor. Yani mesela biz hani radyo olarak mesela bağımsız bir radyoyuz ve tuzumuz kuru bir radyoyuz. Kimseden reklam derdimiz yok, o bu derdimiz yok. Ve bu yüzden de mesela insanlar bazı kurumlar diyeyim, mesela işte ne bileyim kırmızılı GSM'li kurumlar değil mesela, bizim kanalımıza çıkmaktan çok korkuyorlar. Çünkü gerçekten de kapısının önünden geçmiyorlar. Bizim sorularımıza cevap bile vermiyorlar. Ya da işte ne bileyim mesela bazı Google gibi arama motorları diyeyim, ya da Microsoft gibi firmalar diyeyim. Bunlar bizim kapımızın önünden geçmiyorlar. Neden? Çünkü hiçbir bağımlılığımız yok. Biz onlara istediğimiz soruyu sorarız. Neden bu soruyu sordum? Dedirtmeyiz. Sorularımızla işte mesela ne bileyim şu 5G'de neden şunu şöyle yaptınız, niye bunu böyle yapmadınız diye biz soracağımız için onlar bu soruları soramayacak adamların önüne çıkıyorlar ve oralarda konuşuyorlar. Onlar da şey konuşuyorlar sonra, bu ne bu, ne kadar güzel sponsor oldunuz değil mi, peh peh peh peh filan diye konuşuyorlar. İşte biz böyle değiliz. Neyse, Sam Altman da böyle bir yere çıkmış. Yani diyor ki artık makineler makineleri geliştirecek, ama insanlar da diyorlar ki abi tamam öyle diyorsun da niye hala seninden bir şey çıkmıyor yani? Niye hala kendinde bunu başlatmadın diye soruyorlar. Haklılar bence. Şimdi açık kaynaktan bahsettik ya, bir tane açık kaynak haberi vereyim. Açık ağırlıklı yapay zeka modelleri deniyor. Yani geliştiricilerin o yapay zekaları kendi bilgisayarlarına indirip değiştirmesine ve özel amaçlarla uyarlamasına izin verilen sistemlere açık ağırlıklı yapay zeka modelleri deniyor.

Mesela bu Meta'nın böyle bir şeyi, Yama var mesela. Alıyorsunuz siz yapay zeka modelini, bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Tabii bu bilgisayarın adam gibi bilgisayar olması lazım. Böyle zöttürük bilgisayarla yaparsanız bir yerden bir yere gitmek için 3 yıl beklemeniz lazım başında. Ki bakın ya, eskiden bir anımı anlatayım size. Eskiden bilgisayarlarda böyleydi. Büyük bir tablo şey düşünün, resmi düşünün. O resimde renkleri değiştirip bilmem ne yapmak istiyorsunuz. Kulakları çınlasın, arkadaşlarımla beraber düğmeye basardık. Sonra giderdik, kahvemizi içerdik, televizyonda bir dizi seyrederdik filan. Sonra gelirdik, aa daha yeni bitmiş. Böyle şeyler olurdu eskiden bilgisayarlarda. Şimdi yapay zeka için bunlar söz konusu. Neyse, insanlar şunu yapıyorlar bakın. Yani giderek de kolaylıyor bunlar aslında, kolaylaşıyor. Siz yapay zekayı bir görev vermek için yapay zekayı kendinize indiriyorsunuz. Ve sizin lokalinizde çalışıyor ve siz onu öyle eğitiyorsunuz. Bu sayede de başkalarının bir şeylerine bağımlı kalmıyorsunuz. Kendi işinizi orada yapabiliyorsunuz. Şimdi oradaki ağırlık dediğim, açık ağırlıklıdaki ağırlık buradan geliyor. Yani oradaki sistemin kelimeler ve kavramlar arasındaki ilişkileri nasıl kuracağından geliyor. İşte Meta'nın dediğim gibi Yama modeli, Çin'in DeepSeek'i, Kimi gibi modelleri. Bu ağırlıkları sürekli yayınlıyor. Böylece şirketler modeli kendi sonuçlarında çalıştırabiliyorlar. Özel verilerle uyarlayabiliyorlar. Ve model sahibine sürekli ücret vermek zorunda kalmıyorlar. Çünkü kendileri geliştirmişler bunu. Yani siz mesela şu anda ayda 10 dolar, 20 dolar veriyorsunuz ya. Bunu kendinize indirip kendiniz geliştirirseniz, biraz büyütürseniz, dediğim gibi bilgisayarınızın da iyi olması durumunda, tabii ki kimseye para vermeyeceksiniz. O sizin yapay zekanız olacak. İşte gelecek buraya doğru gidiyor. Orada enteresan bir gelecek var, bizi gösterecek. Tabii burada şu da olacak. Ben size bunu söyleyeyim. Adam kendini indirdikten sonra bazı kısıtlamaları kaldıracak. Hani demin dedim ya, yapay zekayla şey yapıyorsunuz, cinayet yapamazsınız, cinayet planlayamazsınız diye. Kendi özelinize onu programlayıp ona göre bilgiler verirseniz onu da yapabilmeye başlarsınız gibi bir durum da var. Neyse, hep beraber göreceğiz bunu. Şimdi Avrupa Birliği'ne gidelim. Bakın, Avrupa Birliği, bundan sonra bir şarkı arasına gideceğiz Avrupa Birliği'nden sonra. Avrupa Birliği deepfake resimlere, yani yapay zeka tarafından üretilmiş sahte resimlere ya da sahte konulu resimlere etiket zorunluluğu getirme kararı almış. Yani yapay zeka ile üretilen ya da değiştirilen içeriklerin açıkça işaretlenmesini zorunlu tutmaya başlamış. Ama işte silinebilen filigranlar var, uyumsuz sistemler var, Avrupa dışında üretilen içerikler var. Bu düzenlemenin etkisini sınırlayabilir diyorlar. Ama olsun bu ya, olsun. Yani şöyle şeyler görmeye başladım. İşte adam bir haber yapmış, hırsızlık yaptı, kuyumcuyu soydu falan. O sırada böyle gerçekçi bir resim, bize kuyumcuya girip silah tutan falan adam resmi koyuyor. Gerçekçi. Hiçbir yerinde yazmıyor ki ben bunu yapay zeka ile yaptım. Ya tamam da bunu yapmalısın arkadaş. Yapay zeka, bir şeyini koymalısın yani. Ben mesela yapay zeka yaptım. Resimlerin altına mutlaka böyle bir şey yazıyorum. Onun alt tanımlamasına da yazıyorum. En kötü ihtimalle üstünde yapay zekanın filigranını tutuyorum. Neyse. Yani yeni kurallar Avrupa Birliği yapay zeka yasası kapsamında yürürlüğe girecekmiş. Claude ve ChatGPT gibi üretken yapay zeka sistemlerini geliştiren şirketler, ürettikleri içeriğin makineler tarafından anlaşılacak bir şekilde işaretlenmesini sağlamak zorunda kalacaklarmış. Bu arada bakın, şu da var. Yani siz o resme baktığınızda bunun yapay zeka, aa bu yapay zekaymış demeniz gerekmiyor. Ama Avrupa Birliği mesela o resmi alıp makinelere verdiğinde, makineler hemen şey diyecek, aa bu yapay zeka diyecek. Ya o yapay zeka oraya incecik böyle bir şey, insan gözünün göremeyeceği belki de küçük belirteçler koymak zorunda kalacak. Böylece işte bu da önemli tabii. İşte profesyonel amaçlarla bu içerikleri kullananlar da bu kurallara zıplaya zıplaya uyacaklar efendim. Yani sorun, içeriklerin nasıl güvenilir biçimde işaretleneceği konusunda bir teknolojinin henüz bulunamaması. Yani bu konu dönüp duracak daha kafalarda. Bakalım nereye kadar dönüp duracak. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Avrupa Birliği'ni anlattıktan sonra Minnesota'ya gideceğiz, Amerika'ya geçeceğiz. Müzik arasından sonra bunları konuşacağız. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Yapay zeka günlüklerinde ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Elon Musk'a doğru gidelim. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, sahte çıplaklık görüntüleri üreten araçları yasaklayan Minnesota yasasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuş. Dava açılmış bu konuda. Dava eyaletlerin yapay zeka şirketlerine ne ölçüde sorumluluk yükleyebileceğini belirleyebilir diyorlar. Şimdi burası çok önemli. Bakın buradan eskilere de gideceğiz. İlk Facebook'a gideceğiz, şeye gideceğiz. Neyse ben bir haberin detayını size okuyayım da. Şimdi Minnesota Mayıs ayında bir yasa kabul etti. Gerçek kişilerin fotoğraflarını yapay zekayla çıplak veya cinsel içerikli görüntülere dönüştüren internet sitelerini ve uygulamalarını hedef aldı. Yasanın cumartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor bu cumartesi günü. Yarın değil öbür gün yani. İhlal başına 500 bin dolar ceza verilecek diyor. Şimdi xAI rıza dışı görüntülerin yayılmasının engellenmesine karşı çıkmadığını belirtiyor. Ancak şirket düzenlemenin kapsamının çok geniş olduğunu söylüyor. Yani yasaya göre kişinin izniyle hazırlanan hatta kişinin kendi görüntüsünden ürettiği içerikler bile suç sayılabilir diyor. Şimdi teknik olarak çok haksız değil. Sebebini de söyleyeceğim. Şimdi xAI ayrıca kötüye kullanımı önlemek için makul önlemler alan şirketleri koruyan bir istisnanın da bulunmadığını savunuyor. Bakın, şimdi şöyle bir şey vardı eskiden. Bu Türkiye'de de yaşandı bu sorun. Mesela birisi bir terörist mesaj yazıyor, onu alıyor, Twitter'a, X'e falan bir yere koyuyor. Ondan sonra devletimiz diyor ki, vay sen bu mesajı nasıl yayınlarsın Twitter? Twitter diyor ki, abi ben ne bileyim, ben günde 6 milyar mesaj yayınlıyorum yani. Hangisinin ne olduğunu ben mi bakacağım yani? Bunu koyan sorumludur diyor. Amerika'da da bu yaşandı. Amerika'da da ilk önce bu tür içeriklerden şeylerin sorumlu tutulması, platformların sorumlu tutulması düşünüldü. Sonrasında Obama zamanında başlayan bir dalgayla yok dediler, tamam bunu koyanlar artık sorumludur. Bunların bir şeyi yoktur ama onların sorumluluğu da bunları söyler söylemez hemen kaldırmasıdır filan dediler. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Yani adam yapay zeka çıplaklık üretemez. Peki tamam üretemez olsun. Tamam abi üretemez olsun. Ne çıplaklık ne? Mesela orta çağ tablosu üret bana üstünde nü bir çalışma olsun diye bu çıplaklık mı sayılacak? Ya da işte ne bileyim ya o kadar çok örneği var ki bunun, o kadar deli deli örnekleri var ki kafada. Ya mesela ben kendi resimlerimi yaptırırken aman diyor bu resme benzetmeyelim. Niye? Ya diyor şimdi dava açılır başımıza iş gelir. Abi ben ya burada kendi resmi şey için yapıyorum. Radyoda tanıtımlar bilmem neler hani yapay zekada bugün neler konuşacağız filan şey için yapıyorum. Diyor ki ya bunu yapmasak mı ya? Oğlum diyor benim resmim. Ya biliyorum da işte şimdi başımıza iş açılmasın diye 40 dereden su getiriyor yapay zekalar. Bakın 40 dereden su getiriyor yani. Yani evet insanların rızası dışında böyle çıplak görüntülerinin yayılması, işte ne bileyim cinsel birleşme görüntülerinin yayılması iğrenç bir şey. Ya bunu yapan herkesin Allah bin türlü belasını versin. Gerçekten de yani. Ama işte arada öyle bir ayrım var ki şimdi birisi birisinin çıplak görüntülerini yayınlayabilir diye siz bir daha hiçbir şey yayınlayamaz hale gelirseniz işte orada biraz azalıyoruz ya. Yani saçma bir yere geliyor. Neyse geçelim. Şimdi önünü kesmek deyince de oradan devam edelim. Amerika dedik, Çin dedik. Amerika Çin yapımı insansı robotların, humanoid robotların önünü kesme kararı almış. Trump yönetimi yabancı üretim yeni robotların Amerikan pazarına girişini ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırlamış. Karar özellikle dünya robot üretiminde açık ara önde olan Çinli şirketlere hedef almış. Ya bunun robot köpekleri var, bilmem neler var, insana benzeyen robotlar var. Kesin birisi o antin kuntin saçlı adama şey dedi. Abi bak Çinler bize robotlar gönderiyorlar. O robotlara bir tane böyle düğmeye bassalar, o robotlar hemen sonra bize saldırıp Beyaz Saray'a gelip bizi kesmesin. Bak ha olur ha bak olmaz deme filan diye. O da tamam ya doğru söylüyorsun. Kesin kapatın demiş. Bu Star Wars seyretmişler bunlar. Code 66 vardı hani 66. kodu verince şey yapıyordu. Bütün şeyler o robotlar insanları öldürmeye başlıyordu. Jedi'ları kesmeye başlıyorlardı. Onun gibi bir şey bu yani. Kesin bundan korkuyorlar. Bak, ben
ben değilim yani. Eğer böyle bir şey olmadıysa yani hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Bunu söylemiştim. Hep bunu yapıyor. Zuckerberg yine yapay zeka tartışmalarına iyimserlik cephesi açıp böyle yapay zekalar ne güzeldir, kuşlar, kelebekler, yapay zekalar bizi güzelleştirir falan diye reklamlar yapmaya devam ediyor. Bunu yaptıkça ben size her hafta bunu söyleyeceğim. Yani yapay zeka çok güzeldir diye reklam yapmana gerek yok. Sen adam gibi kullanılmasını sağla, senden kimse başka bir şey istemiyor. Neyse. Şöyle bir haber var. Yapay zeka para kazanıyor ama dev yatırımları karşılayacak kadar kazanıyor mu? İşte sorun sürekli bu. Yapay zeka gelişiyor, oraya çok fazla para aktarılıyor. İşte teknoloji şirketleri var, çip üretenler var, enerji üreten veri merkezi, hepsi deli deli paralara yatırılıyor ya. Yani mesela Amazon, Google, Microsoft gibi şirketler geçen yıl yapay zekanın altyapısına 450 milyar dolar harcamışlar. Bu rakam 2026'da 900 milyar dolara çıkacakmış. 2027'de 1,4 trilyon dolara çıkacakmış. Peki abi, bu adamlar 450 milyar dolar harcadılar, onu ikiye katlayacaklar, sonra tekrar ikiye katlayacaklar filan. Tamam da bu sene mesela 2026'da 900 milyar dolar kazanacaklar mı bunlar? Ya da mesela 2027, 2028'e geldiğimizde tamam, artık yapay zekaya 5 kuruş para harcamaya gerek kalmadı. Hadi o zaman bunu yapalım. Mesela GSM şirketleri bunu yapabiliyorlar. GSM şirketleri baz istasyonlarını kuruyorlar. 5G'ye geçerken deli bir para harcıyorlar oraya. Ki bizimkiler harcamıyor. O ayrı. Deli bir para harcıyorlar. Ondan sonra da onun ekmeğini yiyorlar mesela 5-10 sene kadar. Şimdi yapay zekada böyle bir şey yok. Sürekli gelişmesi gerekiyor. Sürekli orada para yakmanız gerekiyor. İşte nereye kadar? Göreceğiz onu. Yapay zekanın bir sonraki büyük sıçramasını yalnızca yeni o yapay zeka modelleri değil, dünyanın dört yanında kurulmakta olan bugünkünden kat kat güçlü dev veri merkezleri hazırlayacak diyorlar. Ve bunun içinde dev bir işlem gücü dalgası geliyor diyorlar. Şimdi Amerika'nın orta kesimlerinden tutun da Basra Körfezi'ne, işte bilmem neye kadar her yerde böyle milyonlarca yapay zeka çipi fıtır fıtır çalışıyor. Ya 9 ayda bir ikiye katlıyorlarmış ve 2028'in sonunda 200 milyon yapay zeka çipi olacak diyorlar. Ve büyük teknoloji şirketlerinin toplam işlem gücü yalnızca 2 yıl içinde, önümüzdeki 2 yıl içinde bugünkü düzeyin yaklaşık 5 katına çıkabilir diyorlar. İşte mesela Anthropic'in Mitos modeli vardı. Hani Amerika önce yasaklamıştı, sonra geri bırakmıştı filan. Mitos modelini eğiten merkezler bile 2028'de faaliyete geçecek en büyük tesislerin onda biri büyüklüğünde kalabilir diyorlar. Çünkü gerçekten çok acayip onu eğiten veri merkezleri. Yani bu böyle hoplaya zıplaya gidiyor bir yere. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, ama nereye kadar? Hep beraber göreceğiz bunu. Trump yönetimi yapay zeka için federal arazileri açmaya başlamış. Tanıdık geldi mi? Hani Erdoğan filan. Neyse. Amerikan yönetimi yerel itirazlara ve uzun izin süreçlerine takılan yapay zeka yatırımlarını hızlandırmak için eski nükleer tesislerin bulunduğu federal arazileri ve veri merkezi kampüslerine dönüştürmeye başlamış. Ya bizimkiler de hani böyle oraları alıp altın madeni falan yapıyorlar ya. Neyse, bunlar en azından veri merkezi yapıyor. Altın madeni yapmıyorlar. Çok acayip. Bugünün en enteresan haberlerinden birini vereyim. Aslında haftanın en enteresan haberlerinden bir tanesi bu. Bir üniversitede bir tarih profesörü öğrencilerinin sınav yanıtlarını yapay zekaya yazdırıp yazdırmadıklarını anlamak için soruların arasına görünmez bir komut yerleştirmiş. 35 öğrencinin 32'si tuzağa düşüp mal gibi bu şeyi yapmışlar efendim. Neredeymiş bu? Amerika'da Alcorn State University diye bir yerde tarih profesörü Jason Gibson sanayi devrimi konulu ara sınavın yönergelerine beyaz renkte yazılmış gizli bir cümle eklemiş. Yani o çocuklar soruları görüyorlar, soruları kopyalayıp yapıştırıyorlar ya. Orada beyaz üstüne beyaz olunca çocuklar tabii orada ne yazdığını göremiyorlar, ama yapay zeka tabii ki bunu görüyor. İnsan gözüyle görünmeyen bu metni yapay zeka görüyor. Ve o komutla hazırlanan yanıta alakasız bir şekilde Madagaskar kelimesi yazmış. Ondan sonra öğrencilerin yazılarında Madagaskar öğleden sonra yana süzülür, ya da işte Madagaskar tavana fısıldayan mor bir bisiklettir gibi saçma salak ifadeler belirmiş. Ve böylece öğrencilerin soruyu yapay zekaya kopyaladığı ve dönen yanıtı da okumadan teslim ettiği anlaşılmış. Bakın,
Şu anda öğrenciler neden yapay zeka ile ödev yapıyorlar derdi yok. Öğrenciler neden yapay zeka yaptıkları şeyleri hiç olmazsa bir kere okumadan yapıyorlar? Soru bu. Yani düşünsenize, siz bir tarih ödevi yapıyorsunuz. Ondan sonra tarih ödevinde Madagaskar tavana fısıldayan mor bir bisiklettir yazıyor. Hani bunu gözden kaçabilecek bir şey de değil ya. Madagaskar tavana fısıldayan mor bir bisiklettir. Gözden kaçamaz yani. Demek ki o kadar okumuyorlar ki, ver yapay zekayı al yapa. Oğlum, hocanız bilmiyor mu ya bunu, yapay zekayı verip almayı? Hocanız bunun son cevabını merak etmiyor ki, siz nasıl yapacaksınız diye merak ediyor. İşte 35 öğrencinin 32'si mal gibi buna düşmüş. Neyse efendim, yani çok acayip şeyler oluyor yapay zekayla. Bu haberi vermeden programı kapatmak istemedim gerçekten de. Programın gerçekten de sonuna geldik bu arada. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Life is Bigger dedi arkadaşlarımız bir veda şarkısı olarak. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın kültür sanat programında yine aynı saatlerde buluşmak üzere diyorum efendim. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün ekonomiyi konuşacağız. İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın çıkışları vardı. Bu ne anlama geliyor? Türkiye gerçekten erken sanayisizleşmeye mi doğru gidiyor? Amerika'nın gümrük vergilerini arttırması ne anlama geliyor? Nasıl etkileyecek bizi? Önümüzdeki dönemde neler olacak? Risklerimiz ne? Fırsatlarımız ne? Bütün bunları konuşacağız. Ekonomi Gazetecileri Derneği eski başkanı Recep Elçin'le konuşacağız. Ama öncesinde Recep Bey stüdyomuzda, önce onu bir hoş geldin diyelim.
4: Hoş bulduk İsmet Beyciğim. Bir düzeltme daha yapayım müsaadenizle. Eski başkan, yeni genel sekreter.
2: Ha öyle mi? Evet, ben tabii genel sekreterlik tarafını atlamışım. Evet. Ama o konulara, ekonomiye girmeden önce Türkiye'deki gelişmeleri kısaca birkaç noktayı, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri aktaralım. Ondan sonra ekonomiye gidelim. Ağırlıklı olarak ekonomi konuşacağız bugün. Evet, CHP tartışması devam ediyor. Genel merkezde yoğun bir çalışma yürüyor şu anda. İşte yeni parti de kendine göre yoğun bir çalışma yapıyor. Tabii herkesin kafası karışık parti içerisinde. Yani ne oluyor? Herkes bir saf belirlemeye gayret ediyor. Tabii bu arada bir rüzgar var. Rüzgar Özgür Özel'den tarafa, yeni partiden tarafa esiyor. Ancak bu rüzgarın nasıl bir rüzgar olduğunu, yani gerçekten etkili bir rüzgar mı, yoksa bir yerde dinince bambaşka bir hale mi geçecek? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hani bunu ısrarla şunun için söylüyorum. Türkiye'de zaman zaman estirilen rüzgarlar vardır. Bu rüzgarlar kafaları çok karıştırdı ve birçok insanı da farklı noktalara itti. Daha sonra yani bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani mesela Ergenekon kumpasları sırasında hatırlayın, öyle bir rüzgar estirdi ki FETÖ, sanki o insanlar içeride efendim düşmanlar, Türkiye'yi işte mahvetmişler, Türkiye'de darbe yapacaklarmış, şu bu, böyle bir rüzgar esti. Fakat bir süre sonra bunların hiçbirisinin doğru olmadığı, bunun bir Amerika NATO rüzgarı olduğu, FETÖ'nün bu işte kullanıldığı, Onları taşeron olarak kullanıp yaptırdıkları ortaya çıktı. Sonra Silivri duvarları yıkıldı. Yani Türkiye'de şu anda o Silivri davaların, Ergenekon davalarına gerçekti diyenlerin sayısı herhalde iki elin parmağı kadar falan olsa gerek. Yani büyük bir kesim onun kumpas olduğunu anladı. Hele 15 Temmuz'dan sonra çok daha net anladı. Hani bir yine hatırlarsınız, işte Irak işgali sırasında da benzer bir şey vardı. İşte Saddam'a karşı bir rüzgar estirildi. Ve öyle bir rüzgar estirildi ki ne Saddam'ın füzelerini Ankara'ya vuracak diye iddia eden başbakan bile oldu. Abdullah Gül'dü o zamanlar. Hiç unutmuyorum, bunları söyledi. Oysa ki yani Saddam'ın elinde öyle kitle imha silahı falan yoktu. Ama 1 milyon Iraklı öldürüldü bu rüzgarla. Arkasından CIA dedi ki Amerikan Savunma Bakanı Powell dedi ki ya bizi CIA kandırmış dedi. İngiltere Başbakanı Tony Blair kandırıldık dedi. 1 milyon insan öldü bu arada ve Irak işgal edildi. Onu da geçti daha yakın zamanda, hani bu rüzgarlara örnek vermek için söylüyorum. Bir ahbap rüzgarı esmişti, hatırlarsınız. Öyle bir rüzgar estirdiler ki televizyonlarda şunda Türkiye'nin işte öne çıkmış isimleri, herkes ahbabı anlatıyordu. İnsanlar paralarını götürdüler, oralara verdiler. Fakat bu paraların, o rüzgarın ne olduğunu şimdi öğreniyoruz. Yani o rüzgarlara pek kanmamak lazım. Bilemiyoruz tabii, yeni partiye estirilen rüzgar böyle mi sonuçlanır, başka bir şey mi olur? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi CHP'de bir takım gelişmeler var. Şöyle söyleyelim. Kuruluş kodlarına dönmeye başladı ifadesini kullanacağım. Neden de şu. Dış politika ile ilgili bir komisyon kuruldu. Dış politika kurulu ve bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya baktığımız zaman 4 maddelik bir bildiri ana hatlarla. Yani yine dış politikanın bir çerçevesi çizildi. Bu çerçeve CHP'nin önceki politikalarından farklı. Yani daha kuruluş kodlarına yakın bir politika. Mesela şöyle deniyor. Dış politikanın ortak ve tek bir devlet politikası olması gerekir deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti bilinciyle hareketli diye dikkat çekilen o açıklamada milli menfaatlerin her zaman günlük siyasetteki polemiklerin üzerinde yer alması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak adına atılması gereken 4 ana başlık söyledi. Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması yapma çağrısı, yani Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması, deniz yetki alanları anlaşmasının bir an önce Suriye'yle de yapılması istendi. Çünkü Suriye'yle de yaptığımız zaman o bölgeye başkalarının girmesinin önü kesilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Suriye. Bu anlamda son derece önemli. Yani biz de burada programlarımıza ısrarla bunu savunuyorduk. Libya, Mısır'la yapılmalı ve yani İsrail'in bölgedeki faaliyetleri durdurulmalı. Yunanistan'ın çok fazla hak iddia eden Amerika'yı arkasına alıp burada bir takım işler yapılmasının önüne geçilmeli diye. Ege Denizi'nde casus belli, yani savaş sebebi kararının geçerliliğinin koruduğu vurgulandı. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda net bir politika belirlendi. Basra Körfezi'ndeki gelişmelerle ilgili olarak da bölgedeki sorunların diyalog ve uzlaşıyla çözülme kavuşturulmasının önemine vurgulandı. Mart ayından bu yana Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan Dışişleri Bakanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin bölgesel barışa katkı sunmasını temenni edildiği belirtildi. CHP'nin dış politika kurulu bir diplomatik temaslar içeriği, hedefleri ve ulaşılan sonuçlar hakkında kamuoyuna daha detaylı bilgi verileceği de ifade edildi. Yani burada Kıbrıs, Suriye'li deniz yetki alanları gibi konular, Ege Denizi'ndeki casus belli kararını tekrar hatırlatılması. Yani bütün bunlar CHP'nin dış politikada geçmişten daha farklı bir, hani Libya'da bizim ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var politikasından bambaşka bir noktaya geldiğini gösteriyor. Amerika yeniden İran'a yönelik saldırılara devam ediyor. İşte efendim dün gece de bazı bölgeleri vurdu. İran'dan sabah aldığım bilgilere göre bazı bölgeleri vurdu. Bu arada Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı askerlere cep telefonlarını dikkatli kullanmaları konusunda bir talimat vermiş. Yani telefonlarda çekilen görüntülerin internete yüklenmesi halinde İran'ın operasyonuna hedef olabileceği uyarısı yapılmış. Ama asıl konu şu, son dönemde İran'ın füzeleri Amerikan üslerinde çok ciddi hasarlar verdi. Ve bunlar da internet yoluyla kamuoyuna dağıldı. Bunları kim çekiyor? Bunları Amerikan askerleri çekip internete veriyor. Ve o görüntüler de işin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Amerikalılar hep yok işte füzeler etkisiz, yok düşürdük şunu bunu diyorlardı. Ama ciddi bir şekilde sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Hani hem o görüntülerin yayılmasından endişe ediyorlar, hem de o görüntülerin yayılmasıyla yani üstlerdeki konumların iyice belirginleştiğini ifade ediyorlar. Ama bence ona hiç gerek yok. Çünkü zaten Amerikan üslerini neredeyse BBG evi gibi izliyor anladığımız kadarıyla İran. Çünkü öyle atışlar yapılıyor ki yani böyle nokta atışları, mesela binanın bir katı vuruluyor. O katta kim olduğunu biz sonradan öğreniyoruz. Yani o bina hedef alınmıyor, bir katı. Hani hatırlarsınız Dubai'deki ünlü bir otel, 7 yıldızlı bir otelin bir katı vurulmuştu o 40 gün savaşları sırasında. Orada Amerikalı subayların kaldığı ortaya çıktı. Yani demek ki gerekli istihbaratı alıp ona göre hareket ediyorlar. O nedenle bu son derece önemli. Ve Amerikalıların bu cep telefonu konusundaki uyarısı, Merkez Kuvvetler Komutanı'nın bu konudaki uyarısı da herhalde her şeyi açıklar. Hatta şey diyor, bu Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı'nın sözcüsü CNN'e bir açıklama yapmış. Bu mesaj personelimize operasyonel güvenliğin önemini hatırlatan genel bir uyarıdır. Oramiral Cooper operasyonel öncelikleri aktarmak için birçok kez benzer mesajları paylaştı diyor. Yani sürekli uyarmıyorlar. Demek ki Amerikan askerleri pek dinlemiyor. Oradaki görüntüleri de internete yüklüyor. İsrail'den bir açıklama var. Ve bu açıklamada Kürt kartını yeniden gündeme getiriyor. İsrail'deki etkili yayın organlarından Jerusalem Post bir makale yayınlandı. Tel Aviv yönetiminin Kürt kartını daha aktif siyasi ve askeri destek vermesi gerektiğini belirtiyor. Kürt kartı dediği şu, hem İran'daki Kürtlerin desteklenmesi, orada kontrol ettikleri Kürt örgütlerinin, hem de Türkiye'deki. Yani bu da son derece kritik. Önümüzdeki süreçte bu noktaları daha dikkat etmek gerekir. Mesela Türkiye'de bir terörsüz Türkiye çalışması var. Yasal düzenleme haftaya salı günü veyahut da pazartesi günü üçünde meclise sunulacağı ifade ediliyor. Yani burada Türkiye Kürt meselesinin başkaları tarafından kullanılmasını önlemek için kendi içinde çözümler arıyor. İsrail bu kartı kullanmaktan vazgeçmiş değil. Yani bu da son derece önemli. Hatta yazıda diyor ki manevi destek yetmez, her türlü destek verilmelidir diyor. Hatta başka da bilgi veriliyor makalede, 1960'lardan bu yana işbirliğinden söz ediyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Yani gerek Irak'taki gerek de Türkiye'deki çeşitli Kürt örgütlerini ta çok eskilerden itibaren devşirdikleri ve bunlara her türlü desteği verdiklerini anlatıyor. Bu da bilmiyorum, herhalde çarpıcıdır. Türkiye'yi yönetenler de İsrail'in bu planlarını görürler. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesinde zaten bununla ilgili çok çarpıcı gelişmeler oldu biliyorsunuz. NATO Genel Sekreterine bir soru soruldu. Dediler ki İsrail Türkiye'ye saldırırsa, işte İsrail ile Türkiye arasında bir savaş çıkarsa NATO'nun tavrı ne olur dediler. Biz Erdoğan'ın böyle kritik bir işin içine gireceğini sanmıyoruz tarzında bir açıklama yaptı. Yani NATO üyesidir Türkiye. Biz Türkiye'yi koruruz diyemedi. Bakın çok net bir şekilde NATO'nun genel sekreteri bunu söyleyemedi. Ankara'da düzenlenen Dünya Mer toplantısında yayınımızda toplantıya katılan konuklarla da yaptığımız programlarda onlar da anlattılar. Amerika'dan gelenler, ki bunların bir CIA analisti, birisi de çok önemli bir asker. O toplantıya katılan askerler Türkiye'yi uyardılar. Türk hükümetini uyardılar. Sakın NATO'ya inanmayın dediler. NATO sizi kandırıyor. Sakın NATO'ya güvenmeyin dediler. Yani o da son derece önemli gelişmeydi. Evet. Gelelim ekonomiye. Evet Recep Bey. Ne olacak bu ekonominin hali diye. Hep siyaseti soruyorlar ya, ne olacak bu siyasetin hali diye. Şimdi ne olacak bu ekonominin hali?
4: Aslında
2: nedir durum şu anda? Kısaca bir özetler misin?
4: Esasen ekonominin hali siyasetin de gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Malum yerel seçimlerde bunun yansımasını çok net bir şekilde
2: gördük,
4: gözlemlemiştik. Yani genel seçimlerde her ne kadar vatandaş istikrardan yana oy kullansa da yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasını yerel seçimlerde iktidara kesmişti. Benzer bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz şey, yeni partiye teveccühün nedenlerinden bir tanesi de esasen ekonomideki vaziyet. Yani yüksek enflasyon, yani dünyanın en yüksek enflasyonu. Hani bir iki tane Türkiye ölçeğinde olmayan ülkeyi, Arjantin gibi işte daha böyle çalkantılı bazı ülkeleri dikkate alırsak, siyaseten çalkantılı ülkeleri, onları dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bazı aylar hatta Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya evet çıkıyor. Neticede bugün işte Türk İş açıklamış, yani açlık sınırı 30 binlerin üzerinde. Yani şimdi asgari ücrette açlık sınırı arasındaki makas büyüyor.
2: 35'in üzerinde.
4: Tabii 35'in. Tabii 30'un evet üzerinde, hani şey barem olarak söylüyorum. 40'a evet doğru gidiyor zaten. Ya yoksulluk da artık 120'lere, 120 bin liralara vurmuş vaziyette.
2: Evet.
4: Bu neyi gösteriyor? Yani temel gelirlerle ihtiyacı karşılamak için gereken askeri gelirin artık birbiri arasında büyük makas oluşmaya başladığını gösteriyor. Burada da ücret politikalarını aslında yeniden değerlendirmek gerekecek gibi görünüyor hükümet tarafında, yöneticiler tarafında.
2: Temmuz'da olmadı.
4: Maalesef.
2: Mesela asgari ücret diye bir beklenti vardı, olmadı.
4: Aslında olması belki de gerekiyordu. Tabii orada da reel sektörün biraz durumunu dikkate alıyorlar. İşte içerideki maliyetler o kadar yüksek ki döviz fiyatları da enflasyon kadar artmadığı için, şimdi bir ekonomi düşünün, yani ihracat odaklı bir ekonomi diye ortaya çıkıyorsunuz, özellikle büyük bir ihracat ekonomisi kurmuşsunuz, işte dış satımla ekonomimizi büyütmeye çalışıyorsunuz, sektörlerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, burada rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor haliyle. Fakat içeride enflasyonunuz, yıllık enflasyonunuz geçen dönem itibariyle işte ortalama diyelim %30 ama kur artışınız %20. Şimdi hal
2: peki
4: böyle,
2: bu ithalatı teşvik etmiyor mu? Yani yerli sanayiciyi öldürmüyor mu?
4: Bu hem ithalatı teşvik ediyor, ithalatı teşvik ederken içeride de ihracatçının yani mal satamamasına evet sebebiyet veriyor. Fiyat şöyle söylüyor ihracatçı, fiyatlarımız İtalya fiyatlarıyla aynı ayara geldi.
2: Evet.
4: Tamam, biz kalite olarak İtalya ile aynıydık fakat İtalya'nın bir marka değeri vardı. O yüzden düşük fiyata satarak pazarda hakimiyet kurabiliyorduk. Şimdi fiyatlarımız İtalya ile aynı hale gelince, eşitlenince onun marka değeri yüksek olduğu için mal satamaz hale geldik diye. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da birkaç tane sektör dışında ihracatımızda artış yok diyor. Olmadığını söylüyor. Genel itibariyle baktığımızda zaten miktar bazında ihracatta da öyle çok büyük bir büyük artış yok. Yani Türkiye'yi şey yapacak evet kadar, ekonomiyi canlı tutacak kadar artış yok maalesef. Genel ekonominin durumu işte yüksek enflasyon, temel ücretlerin işte asgari ücret gibi, emekli maaşları gibi düşük kalması. Yani tabii 80-90 bin emekli maaşı olanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Yani çok ufak bir kesim.
2: Çok az, Türkiye'nin çok küçük bir
4: kesim. Çok küçük bir kesim, yani o ayrı. Hani bazıları onu söyleyebiliyorlar, çok küçük bir kesim. Bir de milletvekillerimiz var. Onların da maaşları güzel.
2: Evet.
4: Allah daha çok versin tabii. Onlar da vatandaşa versinler. Çalışıp yasa çıkarsınlar. Fakat yani tabii eski döneme göre yani %80'lere çıktı. Enflasyon %80'lere çıktığı döneme göre baktığımızda nispeten daha iyi bir durum var ama enflasyonu biz %30'un altına doğru kırmaya başladık. Tam bu yıl başında bu işler düzeliyor derken faiz indirimleri gelirken biraz daha artık reel sektörde rahatlayacak. Hatta konut piyasası canlanacak. Yeniden konut kampanyaları, kredi kampanyaları gündeme gelecek derken bak 28 Şubat'ta Amerika'nın sanki bu emperyalistler sanki herhalde işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyorlar. Gene geldiler bölgemizi ateşe verdiler ve Türkiye'nin bütün aslında dezenflasyon politikası Sayın Mehmet Şimşek'in alt üst olmuş oldu. Dış etki. Yani petrolün 120 dolarlara gitti. Şimdi bir dönemi yaşadık. Tekrar geri düştü. Bak öyle bir salınım oluyor ki 90'dan 70'e doğru düşüyor. 70'den sonra tekrar 100'e doğru çıkıyor. Şimdi bugünlerde mesela gene 93-94 hatta 100'e doğru gideceği konuşuluyor.
2: Evet.
4: Hatta şöyle bir senaryo da var. Yani bugün Hürmüz Boğazı geçen aylarda açılmamış olsaydı şu an 150 dolarları konuşuyor olacaktık. Allah'tan denizlerde çok fazla bir tankerler açıkta duruyor ve milyonlarca ton petrol şu anda açıkta. Hiç değilse öyle bir avantajımız var ama Hürmüz tekrar kapanırsa
2: kapandı şu anda.
4: Kapandı ve işte bu devam ederse
2: hatta Kızıldeniz'inde kapanma durumu var.
4: Evet, maalesef. Badül Memdet galiba değil mi? O tarafta evet. Da bir sıkıntı var. Xi Jinping'in sabah açıklamaları vardı. İşte iç pazara yönelmeliyiz diye. Sanki dünyada artık dış satım olayı bitiyor gibi geliyor. Yani korumacılık önlemlerinin çok arttığı. Hani öyle artık ihracat da büyüyelim. İhracatçı olalım, döviz getirelim. Pozisyonların bu türden oluşturulan ekonomi politikalarının artık yavaş yavaş geri bu tür politikalar geri adım atılmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Hem korumacı politikalar hem de bu rekabet ortamının bozulması yüzünden.
2: Çin mesela çok uzun süredir aslında böyle bir politikaya yöneldi. Ben 2000 kaçtı 7 o civarlarda Pekin'de bu konuyu onlarla konuşma imkanım olmuştu. O zaman Komünist Partisi'nin 5 yıllık kalkınma planlarının tartışmaları vardı. Ve özellikle Komünist Partisi içindeki genç delegelerin izlenen politikaya biraz muhalifleri vardı. Mesela şöyle diyorlardı, ihracata dayalı büyümeden vazgeçmeliyiz. Çünkü birkaç nedeni var. Bir, bizim dostumuz olması gereken ülkelerin ekonomilerine zarar veriyoruz. Çin'in kaynakları çok ucuza işte pazarlanıyor. Bu nedenle biz içeride büyümeye önem vermesine, pandemi öncesinde böyle bir karar alması aslında biraz da Çin'in ekonomisinin fazla pandemiden bütün dünya ekonomileri etkilendi. Bir tek Çin çok fazla etkilenmedi. Ve o sürede mesela çok büyük ölçekte yüz milyarlarca dolarlık demiryolu projelerini hayata geçirdiler. İçeride büyüme. Hem bölgesel kalkınmayı da dengelemek hem de yani buna benzer politikaları çok önceden alıyor. Belli ki önümüzdeki günlerde daha çok buna benzer işler yapacaklar.
4: Tabii o da doğru. Yani ona bakınca ama bu tabii dev bir motor. Yani dev bir üretim motoru. Bunu böyle hemen
2: kolay değil o iş zaten.
4: O gemiye dümen kırdırmak kolay değil. Şunu da düşünmek lazım. Genelde mesela Türkiye'de konuşurken işte Çin'den yapılan ithalattan bahsediliyor. Evet, ciddi bir ithalatımız var ama nihai ürün ithalatını dışarıda bıraktığımızda esasen ara malı ve ham madde. Şimdi mesela örneğin bir paslanmaz çelik gündeme geldi Türkiye'de. İşte Kore'den alıyoruz, Endonezya'dan alıyoruz, Çin'den alıyorduk. Türkiye'deki paslanmaz çelik ham maddesi kullanan sektörler, çatal bıçak tencere sektörü diyelim. O ham maddeyi alıp burada işleyip dışarıya ihraç ediyordu markalı oluşturarak. Türkiye gitti. İçeride Güney Koreli bir firmanın talebiyle antidumping ve vergileri getirdi koydu. Dolayısıyla Çin'den yapılan ham madde ithalatı pahalı hale geldi. Türk üreticisi alamaz hale geldi. Alsa bile pahalı olduğu için dışarıda rekabet edemez hale geldi ürettiği ürünlerde. Şu anda bütün Türk üreticiler gidiyorlar Çin'de nihai ürün üretip Türkiye'ye getiriyorlar.
2: Daha kötü.
4: Tabii iki ay önce inceledim. Türkiye çatal bıçak ithalatı artmış Çin'den. Ya niye biz ham madde alıp katma değer katıp satmak varken zaten Türkiye'nin ihracat yapısı büyük bir ham madde ülkesi olmadığımız için dışarıdan alıyoruz, emeğimizi katıyoruz, inovasyonumuzu, argemizi katıp dışarıya satıyoruz. Zaten Türkiye böyle bir ülke geçiyor.
2: Proses ülkesi yapan bir ülke Türkiye esas olarak. Tabii yani Türk sanayisi.
4: Yani temelden inovasyon üreten bir ülke olmadığımız için bizim bu tür dünyanın bu tür krizli dönemlerinde de maalesef işte kurlarda da enflasyonla mücadele ederken bir takım politikalarda da destekleyici politikalarda geri adım atılınca bizim sanayicimiz, ihracatçımız affedersiniz afişip kalıyor böyle. Evet. Gözüne tutulmuş tavşan gibi ne yapacağız noktasında. Bakın geçen hafta yazdım ben de bayağı bir yer aldı. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alan firmanın ismini söylemeyeyim adam yani ama hani hazır giyimin en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2024 yılında 100 küsür milyon dolar, geçen senede 2025'te de 80 küsür milyon dolar ihracat yapan bir firma Concordata istedi.
5: Evet, önemli.
4: Çok, çok büyük yani hazır giyimde ciddi ve bu dünya ünlü markalara üretim yapan bir firma. Bu tür siparişler kolay alınmıyor. Bu tür pazarlar kolay yakalanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki kur konusunda yardımcı olamaz ihracatçısına. Belki birazdan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın sözlerine de geliriz. Yani son derece önemli uyarılar yapıyor kendisi. Onu dikkate almak lazım. Belki kur konusunda yardımcı olamayız. Hani Mehmet Şimşek kuru tutalım, enflasyonist bir takım etkiler yaratmasın diye öyle bir politika gidiyor. Faiz de çok düşürmeyelim, carry trade'de para gelsin, işte içerideki şeyi böyle tahkim edelim, dış borcu böyle çevirelim düşüncesinde.
5: Kaynaklarımız ama oraya gidiyor.
4: Kesinlikle orası öyle var, faiz ödemesine gidiyor. Fakat evet, en azından belki şu noktada Çin Türkiye'nin stratejik bir partneri, Rusya stratejik bir partneri. Onlardan en azından ucuz ham madde alarak Türk sanayisini desteklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum. Geçenlerde bir insana da sordum. Ya biz Ural petrolü alırken Rusya'dan 10 dolar 15 dolar düşüyor. Niye Brent petrolü fiyatı hep de Türkiye'ye veriyoruz? Bizim Rusya gibi müttefikimiz var. Enerji port şeyinde. Şimdi de Çin gibi bir ham maddeyi ucuza alabileceğimiz bir dostumuz var. Endonezya'da aynı şekilde. O konuda niye gidip Güney Kore'den daha pahalı çelik alıyoruz? Bilmem ne alıyoruz ki üreticimiz zor durumda. Yani burada
5: Amerika'dan LNG alıyoruz ya.
4: Amerika'dan LNG alıyoruz yani.
5: Ya milyarlarca doları boşu boşuna harcıyoruz yani.
4: Şimdi bizim aldığımız bazı siyasi ve jeopolitik kararlar da aslında ekonominin bugün zorlanmasına sebebiyet veriyor. Yani sadece işte yok line'lar koptu. İşte eski Merkez Bankası Başkanı Cevdet Bey'in dediği gibi. Yok onlar koptu. Yok kurallı ekonomi uğramadık. İşte yok o dönem şöyle yapıldı. Şimdi Berat Albayrak politikalarını eleştirmek için böyle yapıyorlar. Berat Albayrak bu ülkenin enerji güvenliğini sağlayan bir Türk Amerika projeyi hayata geçirdi. Unutmayalım. Milli bir kambiyo rejimi diyordu o zaman Sayın Devlet Bahçeli. Unutmayalım bunları. Yani Türkiye milli kambiyo rejiminden ne zaman bu aralara geldi? Geri adım atar olduk. Carry trade'ye faiz öder olduk. En azından madem hani bir ödemeler dengesi krizi gündeme geldi, bir şeyleri toparlamak istiyoruz. Farklı bir bakış açısı sunuldu. Eyvallah. Ama üreticiyi korumak için hiç değilse devletin gücünü orada ortaya koyup ucuz ham madde, ucuz enerji, daha tabii uygun koşullarda şu an Avrupa'ya bakınca gene uygun enerjiyle çalışıyor Türk sanayisi ama daha da uygunu gerekiyor.
5: Evet.
4: Çünkü bizim sanayicimiz baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası PMI sektörel verilerine ve TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine, yeni bir endeks oluşturmaya başladı TÜSİAD. Rekabette çok ciddi sınavlarla karşı karşıyayız. Rekabet erozyonuyla karşı karşıyayız.
5: Evet. İşte şimdi zaten oraya gelmek istiyorum. Sizin de hatırlattın İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasına. Şimdi ben de sanayicilerle sık sık sohbet etmeye çalışıyorum. O sohbetlerde en çok dikkatimi çeken konu, ya biz yani yatırımları konuşuyoruz. Yeni yatırım ya bana gülüyorlar. Ne yatırımı? Yani tepkileri böyle oluyor genelde. Ya biz mevcut durum kuru şeyleri nedir? Vardiyaları azaltmaya başladık diye bunu söylüyorlardı. Ben ilk başta hani bizim şeyde iş adamları genelde ağlarlar ya. Öyle diye düşünmüştüm ilk başta. Fakat işin boyutu galiba bayağı ciddi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyüklerinin barındıran bir sanayi odası. Yani Türkiye'nin bütün, yanılmıyorsam ekonominin yüzde kaçı ISO'da?
4: Ya tabii üretimin, yani nereden baksan İstanbul'u dikkate aldığımızda ve İSO şirketlerini yani %50'si diyebiliriz.
5: Evet ya şirketi. Çok büyük bir
4: İhale
5: rakam.
4: İhale sanayi anlamında.
5: Evet evet. Yani öyle bir sanayi odası ve başkanı Bahçıvan ki iktidara da yakındır. Yani ben son aylık meclis toplantısındaki konuşması sanki bir isyan, sanayicinin isyanı gibi gördüm.
4: Kendisi Cumhurbaşkanı Tarım Politikaları Kurulu üyesi.
5: Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani neden böyle artık ISO bile isyan etti? Yani nedir bu işin sırrı? Siz İstanbul'dasınız, daha yakından takip ediyorsunuz.
4: Şimdi ben tabii Erdal Bey'i çok uzun zamandır takip ederim. Yani göreve geldiğinden beri hiçbir zaman pragmatist davranmamıştır, popülist davranmamıştır. Neyse onu söylemiştir. Şimdi hakkını teslim etmek gerekiyor. Sanayicinin derdi neyse, hatta Merkez Bankası şey olmayan, ne diyelim ona, geleneksel olmayan politikalar uygularken bile aman finansal istikrarı bozmayalım, yarın öbür gün bu bizim başımıza patlar diye herkes o güzel güzel kredileri alıp coşarken Erdal Bey orada uyarısını yapmaya devam ediyordu. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın bir geleneği var. Yani oradaki sanayicilerin bir kültürü var ve bu kültürü yansıtmaya gayret ediyor. Kendi arkadaşlarından da baktığında mesela şimdi kendisini değerlendirince iç piyasaya çalışan bir firma. Ne verse gidiyor iç piyasada şu anda. Mesela ben konuşuyorum gıdacılarla. Biz diyorlar hani bütün zammı yansıtabiliyoruz. Ama ihracatçı yansıtamıyor. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın bugün ihracatının erimesine baktığımızda, ondan sonra karlılıkların erimesine baktığımızda, kazandıkları paranın finansmana gittiğine dikkate aldığımızda, kazandıkları paranın %80'i finansmana gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda yatırım için para ayıramazsın. Yatırım için para ayıramazsan, Ar-Ge için para ayıramazsan, inovasyon için para ayıramazsan, yarın öbür gün dışarıya mal satacağım dediğin zaman rakiplerine karşı geri plana düşersin. İşler evet. Düzeldiği zaman, hadi bakalım işe koyulalım dediğin zaman yanında adam bulamazsın. Yani bugün şeyini kaybedersen, bakın bugün işsizlik verileri de açıklandı. Türkiye'de işsizlik %8.1 görünüyor. Güldürmeyin beni. İş gücü dışına çıkan nüfusa bakalım. Niye son yıllarda bu kadar büyük bir nüfus iş gücü dışına çıktı? Niye evet. Bizim sigortalı çalışan sayımız artmıyor, artması gerekirken artmıyor? Neden bizim sigortalı çalışan sayımız gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek oranlarda değil de düşüklerde kalıyor? Şimdi bunlar hep aslında imalat sanayinin erimesinden kaynaklı. Bunu ilk gündeme getiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'dir. Benle yaptığı bir söyleşide Dünya Gazetesi'nde sanayisizleşiyoruz, sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıya izlemişti. Ben ondan sonra benzer bir konuşmayı İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten duydum. Sonra verileri incelediğimde Türkiye'de geçen yıl itibariyle imalat sanayinin milli gelişimdeki payının %15'lere kadar, 15.8'lere kadar düştüğünü gördük. Bu feci bir oran. Çok tehlikeli bir oran. En az 19 olması gerekiyor. Hatta 21 olması istenir de en
5: i̇malat
4: az 19.
5: İmalat sanayinin tekrar dersiniz dinleyiciler.
4: İmalat sanayinin milli gelişimdeki evet. içerisindeki payı 15.8'e kadar düşmüş durumda.
6: Evet.
4: Bu tehlikeli bir gidişat. Türkiye erken sanayisizleşme evresine geçti. Diyor, şimdi sanayisizleşme derken fabrikalar kapanıyor değil. Biz hani fabrikaları alıp çöpe atıyoruz değil, OSB'nin kapısına kilit vuruyor. Her gün OSB açılıyor. Her gün yeni yatırım sanayi bakanımız açıklıyor ama ölçeğe baktığımızda, ekonominin genel büyümesine baktığımızda sanayinin orada yavaş kaldığını görüyoruz. Sanayinin yavaş kaldığı ortamda bir süre sonra ihracat yavaş kalacak. Siz mal ticaretinden döviz kazanmıyorsanız hizmetlerle bu işi bir yere kadar kompanse edebilirsiniz. Şimdi hizmetler tutturmuşuz. Tamam, çok önemli turizm gelirlerimiz. Siz de görev yaptığınız zaman da dış ticarette çok iyi biliyorsunuz. Yani benden bu işleri çok daha iyi bilirsiniz. Ama ne var orada? Sen gelen turistin önüne tabağı neyle koyuyorsun? İthal koyarsan, çatal bıçağı ithal koyarsan, yemeği ithal koyarsan senin bir turizm gelirin olmaz ki. Onları bugün yerli tedarik ettiğimiz için bizim turizm gelirlerimiz.
5: Kaldı ki orada da sıkıntı var.
4: Tabii hizmetler tarafında artı verebiliyoruz. Sen lojistikte artı verebiliyorsan, sen kendi demir çeliğinle kendi gemilerini, kendi kamyonlarını, kendi lastiklerini üretebiliyorsan ancak elde edebilirsin. Katma değer elde edebilirsin, yerli katma değer. Öbür türlü gelen gider, gelen gider. Sen de o

0: Gerek Amerika'da da imalat sanayinin payının çok düştüğünü, %20'lerin
1: işte
0: altta bulunduğunu.
1: Onu diyoruz. Şu anda Amerika'nın yaşadığı sıkıntı, Trump'ın bir anlamda Trump'ı iktidara getiren durum, işte ensesi kızılların kongreyi basacak noktaya gelmiş olması, orta sınıfın hızlı bir şekilde çökmesi, bu yanlışların sonucunda karşımıza çıkan bir manzara gibi gözüküyor. Onun için bu hizmet sektörü meselesini bazen çok abartıyorlar. Yani hizmet sektörü işi çözmüyor. Bir de şimdi yapay zeka gitti, birçok alandaki iş gücü sayısını da azaltıyor. Yani o da yepyeni bir sorun olarak birçok sektörde karşımıza çıkacak. Olumlu, olumsuz.
0: Üstadım, yapay zeka bize şeyde, internette, sanal alemde yemek yapıp getirip önümüze mi koyacak?
1: Evet yani. Evet.
0: Çiftçi ekmedikten sonra fabrikada...
1: Tarlaya girmeyecek yapay zekayla yani.
0: Evet, fabrikadaki işçi çalışmadıktan sonra, yani önümüze bir tabak yemek gelmedikten sonra, şimdi burada çay içiyoruz, çay üretilmedikten sonra her şeyi ithal getirelim, oraya nerede döviz bulacağız?
1: Evet, evet.
0: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki abinin de kulakları için nasıl Zeki Kıvanç? Sen abi, ben abi, bizim inekleri kim sahip, hepimiz hizmetçi olduk demişti bir dönem. O zaman uyarmıştı, onu da yazmıştık. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. İvedilik de sanayi politikasının gündeme tekrar alınması lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Eldar Bahçıvan'ın yaptığı uyarı bu yöndedir. Bence çok çok önemli de buluyorum. Yani aman dikkat edelim. Hatta sanayisizleşmeye ilgili toplantı düzenlediler. Baktığımız zaman mesela ihracatçılarla konuştuğumuz zaman ben iyiyim diyeni duymadım.
1: Evet.
0: İyiyim dedikleri tek dönem pandemi dönemiydi. O dönem işte Çin kapalı da ürün satabiliyorlardı. Şimdi Avrupa'da kapatmaya başladı. Otomotivciler şu anda bakın. Avrupa otomotivcileri kapıları kapatmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu ihracat serüveninin sanki bir felakete doğru sürükleneceğini öngörüyorum. Eğer böyle devam ederse bu işler, evet, bir an önce bir takım tedbirler alınması lazım ki 1 trilyon TL'lik işte yakın zamanda bir Cumhurbaşkanımız şey açık paket açıkladı. 250 milyar TL imalat sanayine teşvik, 750 milyar TL de yüksek katma değer teknolojiye. Şimdi burada da sanayicimize de bir atalet var ama onu da şey yapmak, yani biraz da çuvaldızı bu tarafa batıralım. Yani Sayın Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası'na geldiği zaman ben oradaydım. Alma kardeşim alma dediği bir laf var, hep gündeme getirildi. İşte Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle söyler? Halbuki ben olaya şahitim baştan itibaren. Sanayicinin biri çıktı dedi ki bankalar %60 ile 70 ile bize kredi veriyorlar. Ben bunda nasıl yatırım yapayım dedi. Şahap Bey dedi ki alma kardeşim dedi, alma. Bizim Merkez Bankası'nda dedi yüksek katma değerli üretim yatırımlar için özel kredi paketlerimiz var. Gel bana dedi, ben sana dedi oradan şey, eğer dedi projen doğru projesi vereceğiz dedi. Fakat dedi tavuk çiftliği açmak için benden kredi istemeyin dedi. Bu da önemli. Bizim sanayicimiz krediyi aldı. Atıyorum Tekirdağ'ın bilmem ne şeyinde, OSB'sinde perdeci var. Gitti yanına perdeci açtı. Ne yaptı? Yurt dışında gitti. Pazarda öbürü 100 dolara satıyorsa 95'e fiyat kırdı. Kendi kendimizin ayağını kırarak da bazı
1: şeyleri
0: yaptı.
1: Ama devletin bunu, devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. Bunları önlemesi gerekmez miydi?
0: Çok güzel söylediniz. Hemen MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in lafı, devlet planlama teşkilatı benzeri bir yapı yeniden kurulmalı. Evet. Bizim bu sanayideki kapasite sorunumuzu çözmemiz lazım. Atıl kapasite, yanlış yatırımları değerlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı yanlış yatırımlara yönlendirdik. Evet. Maalesef önümüzdeki dönemde bir parasal genişleme olacaksa eski dönemdeki gibi olup da parayı harur parman savurmayalım. Bir planlı ekonomi modeline geçelim. Devlet tabii burada önce olsun. Hatta şöyle bir atıf da yaptı. Dünya Bankası'nın son raporu dedi, kalkınma raporu. Devletin burada öncü olması, yönlendirici olmasını içeriyor. Nitekim Mazzucato'nun da Girişimci Devlet kitabında bayağı da tartışılıyor 2012 yılından beri dünyada. Girişimci devlet modeli, yani devletin yatırımları yönlendirdiği bir rota çizdiği, kafasına göre serbest piyasayı istediğiniz yatırım yapın demediği bir ortam. Böyle bir dünyaya doğru evriliyoruz bence. Türkiye'nin bunları artık gündemine alması gerekiyor.
1: Evet, yani tabii biz şöyle bakıyoruz. Eğitimde en iyisini yapmışız, yıkmışız. Planlamada devlet planlama teşkilatı çok önemliydi. Yani 5 yıl sonrasında nerede, hangi köye ne gideceğine kadar bunlar planlanırdı eskiden. Ve bizler gazeteciler de bakardık nereye ne yapılacakmış diye. Kalın kalın kitaplarda tek tek incelerdik. Hatta hafta sonları haber bulamadığımızda o kitapların içinden haberler yapardık. Yani öyle bir süre. Şimdi onu kapattık. Şimdi yeniden açmak. Yani yapılan iyi şeyleri de yıkıyoruz. Bu ne zaman? Özellikle bu bizim serbest piyasa serüvenimizden sonra, hatta geriye gidelim, 50'de NATO'ya girdikten sonra Amerika ile ilişkilerimiz, Batı ile ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren, mesela Türkiye'de ağır sanayiye bakıyoruz, Sovyetlerden gelmiş. Demir, çelik, alüminyum falan, yani bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz.

0: Eskide çıkış arıyoruz. Yani hani aa demiş ya biz bu naneyi niye yedik diye. Şimdi öyle bir durum da söz konusu.
1: İşte enerjide petrokimya türevlerine bağımlılığımızı azaltmak için işte yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Güneş, rüzgar vesaire. İşte şimdi barajlar da yapıldı. Ama 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki bir yıllardır oyalandığı. Şimdi
0: de çok mesela açık yani.
1: Evet. Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
0: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
1: Bakış açısı bu.
0: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
1: Evet.
0: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor. Sayın Bahçıvan'ın açıklamasında kamu ve özel sektör işbirliğine de vurgu yapıyor sizin belirttiğiniz. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii yani şimdi devlet yol gösterecek. Özel sektör de oraya mesela özel kredilendirmelerle beraber yatırım yapacak. Yani özel sektör olmazsa olmaz zaten.
0: Evet.
1: Yani özel müteşebbisi olmadan ekonomi biz... Şimdi serbest piyasaya bırakıldı bu işler derken aslında neoliberalizmi eleştiriyoruz. Yani her şeyi bırakalım. Hiçbir şey devlet şey yapmasın. Elini eteğini çeksin diye. Onu elini eteğini çektiği zaman devletin ne hale geldiğini görüyoruz. Ve bugün enflasyonun en büyük nedeni bence fiyatların durdurulamamasının en büyük nedeni keyfi fiyatlamalar.
0: Evet. Şimdi
1: su fiyatları ya yani bir şişe su 500 mililitre su bir yerde 8-7 lira 7-8 lirayken 3 harfli marketlerde bakkalda 15 lira. Köşedeki bilmem ne de 25 lira. Öbür tarafta 40 lira olur mu markasına göre değişiyor. Ya şimdi burada bir gariplik var. Yani böyle bir fiyat skalası yok dünyanın hiçbir yerinde.
0: Evet.
1: Kim kime ne tutursa ekonomistin haline gelmiş durumdayız. Bunların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı yoğun uğraşlar içerisinde. Onu da söyleyelim yani burada şimdi hakkını teslim edelim. Maliye Bakanlığı gene şeyle beraber hani denetliyor firmaları arka taraf arka planda. Ama bir yerde ipin ucu kaçmış. Ya kaçtığı için şimdi şu anda tutulamıyor. Yani o bir şey gibi, kısrak gibi koşmuş gitmiş onun arkadan yakalamış
0: olacağız. Ama siz su sektöründe yabancı oranı yüzde kaç şu anda?
1: Neredeyse bilmiyorum
0: yüzde
1: ama.
0: Yüzde yüze yakın yani.
1: Evet yüzde yüze yakın.
0: Bir iki tane firma dışında kalmadı. Siz et fiyatları rakam alıp uçup gidiyor. Siz devletin elindeki et balığı hiçbir gerekçesi olmadan satıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Süt Enstitüsü kurumu vardı biliyorsunuz eskiden devletin. Sümer banklar vardı bu işlerde kullanılan. Bunları yok ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki firmalar şunu yaptı. Ama hiç, yani sen kendin eskiden niye olmuyordu bu işler?
1: Yani ben tabii hani içsasta ekonomi üzerine olan biri olarak şunu hani açıkça söylemek gereği duyuyorum. Devletin bence ne olursa olsun hemen kritik bazı sektörlerde piyasayı regüle ettiği üretici güçlerin olması lazım.
0: Evet.
1: Yani bunlara böyle olumsuz devlet süt mü üretir, devlet et mi üretir diye bakmamak gerekiyor. Üretmesi lazım, bulunması lazım ki regüle etsin. Çünkü öyle dönemler geliyor ki siyasi bir takım ortamlar oluşabiliyor. İstikrarsızlık dönemleri görülebiliyor. O siyasi kargaşada bazı ekonomi politikalarında zafiyetler meydana gelebiliyor. İşte pandemi gibi bu savaşlar gibi vesaire. Devletin orada devreye girip piyasayı regüle edecek, piyasaya yol gösterecek, yön gösterecek. Çünkü şimdi sanayiciyle konuşuyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar zam yapıyorsun? Ya arkadaşım diyor haklısın. Ben diyor ham maddeyi 1000 dolar aldım. Savaş devam ediyor. Ben o ham maddenin 3 ay sonra 1500 dolar olup olmayacağını bilmiyorum ki. Ama diyor satacağım malı da ona göre yapacağım için. Tekrar ham madde. Ben diyor parayla çalışmıyorum. Ham maddeyle çalışıyorum. Atıyorum, demir çelikçilere esas alalım. 1000 ton çelikle ben işimi döndürüyorsam diyor 1000 tonun çeliğin fiyatına göre ben baremimi oluşturuyorum diyor. Şimdi 1000 ton çeliğin fiyatı speküle edilerek Londra borsasında şurada burada önümüzdeki 3 ayda 1500 olacağı düşünülüyorsa diyor ben ona göre fiyatlama yapmak zorundayım ki malı sattığımda tekrar o 1000 ton çeliği yerine koyabileyim diyor. Şimdi böyle
0: haklı.
1: Haklı. Yoksa batarım ben diyor. Stokçular da suçladılar bizi diyor. Ben stok tutmasam diyor. Mal bulamam mal veremem piyasaya diyor. Depoları bastılar, stokçuluk dediler diyor. Ya olur mu diyor, mecbur stok tutacağız.
0: Ya biz soğan depolarını bastık ama bir arada. Patates depolarını bastık yani. Ya soğan dediğiniz şey bir ayda üretilir, 12 ayda yenir. Depoda bekletirsin bunu zaten yani.
1: Zaten Sayın Nurettin, şimdi aradan zaman geçtiği için söyleyeyim şimdi kızmaz bana. Bu elma depoları falan, soğan depoları basınca Sayın Nurettin'e vaat edin, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Diyor ki efendim elma yiyorsunuz diyor. O da evet diyor. Ama diyor elma mevsimi değil diyor. Tamam diyor, anladım ne demek istedim diyor. Yani şimdi şimdi
0: ya, maalesef komik oldu yani bazı şeyler.
1: Maalesef bazılarının yanlış yönlendirmeleriyle yani şimdi düşün, şimdi ben Beştepe'ye de bir şey diyemiyorum. Dünya öyle bir halde ki evet. Yani savaşa girilecek mi? İran'da durum ne olacak? Irak'ta ortalık karışacak mı? Suriye'de istikrar devam edecek mi? İsrail bir deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Ya Yunanistan orada birileri Yunanistan'ı
0: şey yapıyor. Deli fişek demeyelim. Deli fişek bizde olumlu anlamda kullanılır.
1: Yani ben olumsuz anlamda kullanmış olayım da.
0: Evet.
1: Affedersin, manyak bir ülke yani. Evet. O yani şeyler yönetiyor. Aklı selim insanlar yönetmiyor orayı şu anda. Yani resmen bir terör devleti.
0: Evet, açıkçası terör devleti.
1: Söylemek yani. Lazım bunu. Açık açık söylemek lazım. Bir terör devleti yani. Maalesef yani ne olacağı belli değil. Şimdi tepede bir jeopolitikle uğraşırken içeride de bu tür ufak tefek şeylerin böyle vatandaşın algısını bozacak düzeye devam etmesi hoş olmuyor. Şimdi Tekirdağ dedim geçen hafta, sebze meyve üreticisi bir çiftçi dedi ki bu yıl dedi soğan dedi 100 liradan aşağı yiyemezsiniz böyle giderse dedi şimdi. Yıllar öncesine gittim, rahmetli amcam soğan ekmişti, böyle beyaz soğan Adapazarı'nda, çok da güzeldi. O soğanı o kadar ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki lanet etti, bir daha dedi ekmem dedi yani.
0: Ekmedi şimdi.
1: Emeğini karşılayamadı.
0: Niğde'de birçoğu patatesleri sökmedi bile.
1: Şimdi burada ne yapmak lazım? Devletin bence üreticiyi koruyan bir fiyat politikası. TMO'nun belki şeyinin genişletilmesi.
0: Evet.
1: Yani mesela
0: eskiden tarım satış kooperatif birlikleri vardı. Ant Birlik, Çuko Birlik, Tariş, Karadeniz Birlik, efendim Trakya Birlik.
1: Şimdi yani bakıyoruz mesela fındık geçen sene 350 liraya kadar çıktı. Şimdi 220 lira atıyorum. Yani bu fiyat oynayışlarının önüne geçmek gerekiyor. Böyle serbest piyasa olmaz.
0: Evet.
1: 20 lira 30 lira oynar da ya 100-150 lira oynamaz. Yani bugün Trump ekonomisine dönmüş her yer.
0: Evet.
1: Bir taraftan kriptoyu patlatıyorlar. Altın bir yerden 5000'e gidiyor. Vatandaş altın alıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşa diyorlar ki yani altının bu kadar rally yaptığı ortamda vatandaşı altın alın diyorlar. Vatandaşı zarar ediyorlar bazı yorumcular çıkıp.
0: Yani onları da dinleyenler düşünsün.
1: Tabii bunlara da tedbir alınması lazım. Yani bir şekilde uyarılmaları lazım işte ise.
0: Evet. Şimdi şeyi söylediniz de biraz önce. Şimdi hemen biz kendi hatalarımızı işte yok marketlere, şunlara, bunlara da yükleme diye bir hastalığımız da var. Ben de bu enflasyonist ortamlarda biraz önce Demir Çelik'te anlattığınız hikayeyi başka yer, mesela mahalle bakkalı, ben hiç sohbet ediyorum. Diyor ki hiçbir malın fiyatı bir, yani biz diyor o kadar kısa vadeli mal alıyoruz ki, eskiden diyor mesela 10 kutu alırdık. Benim dükkanım küçük diyor. 10 kutu alırdık diyor. Arkada bir depo var, oraya koyardık. Bittikçe çıkarırdık. Ama şimdi sadece diyor raflar kadar alabiliyorum. Çünkü sermaye yok. Fakat diyor öyle bir şey var ki sattığımı yerine yenisini koyamıyorum. Yani o rafı dolduramıyorum diyor. Dikkat etti de, hatta ben de şaşırdım. Ya dedim dükkanın dolu. Öyle mi dedi? Merdiveni getirdi. Dayadı rafa. Bu peçeteler. Dedi ki görüntü güzel dedi. Aç dedi, peçeteleri çekti, arkaları boş. Bunları hepsini satsam kaç lira eder dedi. Yani dükkanı ucuz ama görüntüyü kurtaracak mallarla doldurmuş. Dedi ki esas fiyatı olan şunlardan kaçar tane var, onlara bak. Ben onları çeksem buralar raf boş kalır. Boş bir rafa gelir misin sen dedi. Yani onun için sorun çok yönlü. Yani gerçekten de makro anlamda çözmezsek işler çok daha tehlikeli gidecek. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum, söyleyeceğim şimdi. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya bu sistemde sanayicilik enayilik kardeşim. Ben fabrikamı satsam şimdi, faize yatırsam, 2 sene sonra bu fabrikamı faiz parasıyla geri alırım diyenler de var.
1: Evet var.
0: Ne diyorsunuz?
1: Evsit Başkanı Talha Özger'le geçen sene konuşuyoruz. İşte babadan sanayici o da. Dedim nasıl yorumluyorsun gidişatı? Ya dedi vallahi şu an dedi, fabrikayı kapatsak dedi. Fabrikayı yerini kiraya versek kirayla daha rahat geçiririz dedi. En azından dedi başımız ağrımaz dedi. Şimdi hakikaten sanayici bu noktaya gelmiş durumda.
0: Evet.
1: Şimdi bir düşünmek lazım. Niye bu hale geldik?
0: Evet.
1: İkincisi düşünmek lazım nasıl bu halden çıkarız? Üçüncüsü de vatandaşı nasıl rahatlatırız? Çünkü enflasyonun %20'lerin üzerinde kaldığı ortamda seçime gidilmesi, yani seçimlere böyle bir ortamda gidilmesi, faizin %50'lerde kaldığı ortamda gidilmesi hiçbir hükümet tarafından istenmez diye düşünüyorum. Enflasyonu %20'lerin altına çekecek ki %20'lerde bir katılık oluşacağını çok net biliyoruz. Yani şu anda %30'ları ancak kırabildik. Kıramadık bile tam olarak yani. Göreceğiz.
0: Kıramadık
1: yani. Ki %20'leri nasıl kıracağız? Orada daha da bir katılık oluşacak. Ancak %20'ler kırılabilirse enflasyon da seçime gidilebilir. Ama şuna da bir mana veremiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na da bunu sormuştum. Hani süremiz azaldı, hızlıca anlatayım. Sen şimdi diyorsun ki ben enflasyonu 25'e 24'e getireceğim. Ama bu faizi %40 uyguluyorsun. Bankalar %50-55 uyguluyor. Kredi faizleri riskine göre bazen 60'a falan kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bir büyük bir gap var, uçurum var. Şimdi sanayici diyor ki kardeşim madem ben enflasyonu değil mi 24'e getirmek istiyorum, 20'lere getir, hatta 20'lerin altına getirmek istiyorum. Benim üretim maliyetlerimde de kullandığım işletme sermayesi anlamında baktığımızda, işletme kredilerine baktığımızda o faizi o maliyetin içerisine katıyorum. O mala yansıtmak zorunda kalıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz de enflasyonun bir sonucudur. Evet. Yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda. Belki düşükte çok fazla etki etmiyor ama burada edebiliyor. Şimdi adam o İstanbul Sanayi Odası verilerine bakıyoruz. Ne diyoruz? Sanayicinin karı finansmana gitti. O finansman içerisindeki o faiz maliyeti aynı zamanda vatandaşa da yansıtılıyor ürünler bazında. O zaman demek ki bizim kredi faizlerinde de politika faizinde de daha ılımlı olmamız lazım. Yani evet. Öyle dışarıdan sıcak para gelsin diye de bu kadar yüksek faizler ödemememiz lazım. Dünyanın en yüksek
0: bir
1: faizini ödüyoruz.
0: Hayrı da yok ya. Sıcak paranın Türkiye'ye ne getirdi bugüne kadar?
1: Hayrını da geçtim. Madem bu arkadaşlar bizim müttefikimiz, bu paralar batıdan geliyor. Bize destek olsunlar kardeşim madem.
0: Ay bir de şunu oluyor. Şimdi bu yatarak para kazanma, üretmeden kazanma enflasyonu da arttırıyor. Bakın şurada yan tarafımızda bir alışveriş merkezi var. Geçenlerde oradan gelirken bir kuyumcu var. İşte ekranlardan falan tanıyorlarmış. Çay içmeye davet etti. Ben de merak ettim, oturduk. Dedim ki işler nasıl? Herhalde durgundur diye düşünüyorum. Dediler ki en çok pırlanta türü şeyler satıyoruz. Niye dedim? Yani bu bir tasarruf değil. Çünkü alım satım arasında %30-35 civarında bir düşüş oluyor. Yani %35 kazansam bile yani kar etmen için %50-60'lık bir fiyat oynaması gerekir. Dedi ki yani biraz kemküm etti. Biraz sohbet edince durumu anladım. Havadan para kazananlar çok rahat bir şekilde bunları alıyorlar.
1: Yani şey
0: gidip bir... en lüks lokantalarda yemek yiyorlar. Şimdi millet de diyor ki ya işte lüks yerler dolu. Nasıl ekonomi kötü? Doğru.
1: Görüntü öyle. İstatistiğim yok ama işte İstanbul için söyleyelim. İstanbul'da 20 milyon insan var. Toplasan sandalye sayısı 1 milyon yoktur.
0: Evet.
1: Hadi var diyelim. Zaten 20'de bir zengin vardı. Türkiye'de bence 20 milyon kişi...
0: Yani %5 ediyor da.
1: Avrupa Birliği seviyesinde yaşıyor bence. Evet. Belki daha bile fazla olabilir. Yani 5 milyon aile diyorum ben buna. Avrupa Birliği seviyesinde belki daha üstünde yaşıyor. Bir kısım da ona yakın yaşıyor. Bir 20 milyon da 40 milyon. Zaten bir kısmı da taşıyor da. Ortadaki bir ezilen kesim var. Onların ağlanması var. Zaten bu 20 milyon zaten bu AVM'leri doldurmaya, bu lüks arabaları almaya gücü yeter.
0: Recep 20 milyon büyük rakam. Yani 20 milyon ben olduğunu da sanmıyorum. Yani şimdi...
1: Var. Bence 20 milyon insan var.
0: Yani lüks yaşayan.
1: Yani... Ultra lüks değil mi? Avrupa Birliği seviyesinde yaşayan. Yani, bakın vize ağlaması var değil mi? Bunu görüyor. Avrupa vize vermiyor şu vize bilmem ne. Ya bu kadar pahalılığın olduğu bir yerde nasıl insanlar bu kadar yurt dışına çıkabiliyor madem? Yani, demek ki işte, bir kesimin bir zenginliği
0: ama
1: var.
0: Ama şöyle bir şey mesela turistik tatile çıkacaklar. Yani bunu söylemek de ne kadar doğru bilmiyorum ama... Giden tüm arkadaşlar, yani yurt dışına giden arkadaşlar gittikleri yerde çok daha ucuza tatil yaptığını söylemeye başladılar. Yani bu da bunu dinlendirmeyi bile sevmiyorum.
1: Ya bu doğru ama burada da bir ayrı bir şey açmak lazım. Belki başka bir gün konuşuruz bunu ama kısaca şey yapayım. Şimdi İtalya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın ünlü tatil yerlerine gittiğiniz zaman Bodrum ayarında fiyatlar. Şimdi bizde tatil deyince Bodrum'a ve Antalya'nın belli yerlerine gitmek akla gelince oralar zaten Türkiye'nin artık şey yerler olmuş. Yani evet. Ben Fethiye'deydim mesela, açık söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda bir turla gittik filan. 2000 liralık bir otelde kaldık geceli. Böyle şey küçük yerdi bizim bütçemizi. Gittik belediyenin bir tane çay bahçesi vardı, orada bir şey yedik ufak bir yerde. Yani normal fiyatlarla döndük. Ama sen şimdi Bodrum'un bilmem neresindeki bilmem ne şeyinde ben şu lahmacun oraya gideceğim diyorsan orada başka bir şey var. Şimdi bizim vatandaşımız da bazı şeylere belli adisyonlar görüyorum. Yani adisyonun içine bakıyorsun öyle içecek fiyatları var ki onlar zaten lüks. Evet. Yani onları yani 100 tane bilmem ne içmiş falan.
0: Yok şey mesela diyelim.
1: Ama genel itibariyle pahalılığımız da var. Ruslar yani, da söylüyor.
0: Daha doğru izlenen zaten turistlerin tercihi Türkiye'den yap mesela. Antalya bölgesinde ben baktığımda otellerdeki durumu pek iç açıcı olmadığını gördüm. Yani bakma rakamlar şöyle böyle diyorlar ama ben gördüğüm sahadaki manzara pek öyle gözükmüyor.
1: Belli yerler dolu, belli yerlerde boşluklar var. Ama mesela şimdi Türk vatandaşları da hep her şey dahil konuşuyorduk ya, her şey dahil bitirelim filan. Tam tersi her şey dahil koruması altına girmeye başladı. En azından ne yiyeceğimizi içeceğimizi biliriz diyorlar.
0: Hayır, bir de dışarı gittiğin zaman o kadar çok şey var ki, bir de çocuklu mucuklu gittin, çocuk her şeyi ister.
1: Tabii.
0: Yani karşılamaya kalksan... Yani otelden pahalıya da gelebilir.
1: Bazı yerlerde artık şeyle açıklanamayacak fiyatlamalar var. Onları da biraz sorduğumuz zaman işletmeleri kiraya bağlıyorlar işte. Evet, orada yani. Da işletmeye bir şey diyemiyorum. Kira diyor. Kira şeyim çok yüksek. Evet. Bir de diyor personelimi kaçırmamak için yüksek maaş vermek zorundayım diyor.
0: Orada da gitmiş önemli ölçüde da söyleyeyim. Turizm bölgelerinde ne yazık ki durumu kurtarmak için yani sıkıntı arttıkça ucuz personele yönelmişler. Ucuz personel de hizmette kaliteyi düşürmüş. Yani böyle yani geleceğe riske sokan bir şey. Yani yabancı geliyor orada gerekli kaliteyi görmezse seneye başka bir yer tercih
1: ama
0: eder.
1: Bir şey de söyleyeyim. Yarın şimdi Turizm Bakanımız açıklayacak turizm verilerini. TYA ile çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Yani bunlar hakkını teslim edelim. Müthiş bir tanıtım. Yani belki ülkedeki döviz şeyi böyle olmasa, çıpası böyle olmasa Türkiye turizmde bir şey yazabilirdi. Yani müthiş bir tanıtım ve çalışma. Böyle bir şey görmedim. Bütün turizmciler de memnun burada. Yani bütün olumsuzluklara rağmen turizmde nispeten en azından erozyonu önleyecek derecede bir şeye getirmişler. Yani bu da hakkını teslim etmek lazım.
0: Şöyle görelim. Tabii biz sahadaki durumu yani yaptıkları ayrı bir şeydir. Mesela işte diyelim ki konut meselesinde de turizm bölgelerinde bütün inşaatlar birçok yerde yarım kalmış vaziyette. Niye? Tabii. Çünkü belli bir şeye göre yapmışlar. O ol mesela bir artı bir var her tarafta. Genellikle Ruslara yönelik yapılmış. Şu anda Ruslar çekilince...
1: Tabii.
0: Onu bizim aile tipine bir artı bir biraz tuhaf.
1: Evet.
0: O nedenle birçok konutu müteahhit bitirmiyor. Niye bitirmiyor? Çünkü ben ton masraf edeceğim diyor. Satamayacağım. Yani bina bitmişken boş duracağına yarım dursun diyor. O parayı başka yerde kullanırım. Mantığına gidiyor falan. Neyse. Evet yani sorun çok.
1: Çok.
0: Dert. Yani bir dokun bina iş durumu var. Ama
1: temel mantığı söylemiş olduk aslında. Devletin daha müdahaleci, daha plancı. Planlayıcı ve yol gösterici olması.
0: Evet, devlet ağırlığı, kamuculukla beraber özel sektörün yürümesi lazım. Evet, süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Ekonomi Gazeteciler Derneği eski başkanı ve yeni genel sekreteri Recep Ersin. Bak bu sefer hata yapmadım. Evet, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, sayın dinleyiciler, bugün de artık süremizin sonundayız. Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: İzlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla görüştüm. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Hep şu cümleyi duyuyoruz. Ya arkadaş, her taraf böyle kan ağlıyor, iş yok, güç yok ama bu kadar ev alınıyor, ev satılıyor. Bu nasıl oluyor dendiğinde sebep ne?
4: Şöyle, aç kalabiliyor muyuz?
3: Kalamıyoruz.
4: Aç kalamıyoruz. Kafamızda bir dam olmadan yaşayabiliyor muyuz? Hı-hı. Yaşayamıyoruz. Kiralar aldı başını gidiyor. Yani bugün için baktığımızda kiraların fiyatları mı daha çok arttı yoksa konut fiyatları mı daha çok arttı derseniz kiralıklardaki fiyatlar çok daha artmış durumda Okan Bey. Hı-hı. Bu da şu demek, insanlar kiracı olmak istemiyorlar artık.
3: Protest eden çok sayıda üniversite öğrencisi ev hapsi kararı verildi. Ev hapsi kararı verilenlere biliyorsunuz elektronik kelepçe takılıyor. Stok tükenmiş. Elektronik kelepçe kalıyor. Valla şimdilik yok. Sen git bize gez dolaş. Yeni bir kelepçe boşaldığı zaman biz o şeyi yaparız. Ya küçücük bir çocuğa yapılanları gördüm. İnanın var ya, kendimizi zor tutuyoruz. Neyse ki bu insan görünümlü canavar, pis yaratık yakalandı ve tutuklandı. Mini minnacık bir çocuğa, kendi çocuğuna yaşatmış oldukları yerden yere vuruyor çocuğu. Bu insan görünümlü yaratığa bir daha gün yüzü göstermemek lazım. Çocuk da zaten koruma altına alınmış.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'ye üye katılım töreninde figüran iddiaları soruşturmasında yeni gelişme var. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk raporunu açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'ye üye katılım töreninde figüran iddiaları soruşturmasında yeni gelişme var. Soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı. CHP'de yeni grup yönetimi belli oldu. Kapalı grup toplantısına 44 milletvekilinden 25'e katılırken yeni yönetimde Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen'den Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürel'e kadar farklı illerden milletvekilleri görev aldı. Tokat milletvekili Kadim Durmaz ve Karabük milletvekili Cevdet Akay denetçi üye olarak görev yapacak. Grup toplantısının ise salı günleri saat 13.30'da yapılacağı açıklandı. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dedetaş, "Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi," dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başarar'ın ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e 2 ay içerisinde 22 taşınmazı toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL bedelle sattığını, karşılığında sadece 151 milyon 685 680 bin TL ödeme aldığını söyledi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürü ve başkomiserinde olduğu şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. 6 kişinin tutuklanması talep edildi. İstanbul'da yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu düğün fotoğrafçısının daha önce düğün çekimini yaptığı damat ve yakınları tarafından arabası için öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç fotoğrafçının cansız bedeni ormanda bulunurken şüphelilerden ikisi yakalandı. İstanbul'da Özlem Yıldız isimli kadın Başakşehir ilçesindeki hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Eski savcı tutuklanırken şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Yeni trafik cezalarının ardından trafikte şiddet içeren olaylarda dikkat çeken bir düşüş kaydedildi. 27 Şubat-28 Temmuz 2025 döneminde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü. Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. ODTÜ URAP 2025-2026 Dünya Listesi'nde ilk binde Türkiye'den 13 üniversite yer aldı. Hacettepe 585. sırada Türkiye'den en iyi derece yapan üniversite oldu. Listenin zirvesinde ise Harvard var.
0: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda bu akşam Danimarka temsilcisi Midland'le karşılaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. İstanbul Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma 19'da.
0: Ekonomi.
1: Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk raporunu açıkladı. Temmuz'da 4 kişilik aile için açlık sınırı 36.940, yoksulluk sınırı ise 120.325 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 47.758 lira. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni dönemde teknolojik altyapının güçlendirileceğini ve kredi kartıyla yapılan muayene ödemelerinde komisyon alınmayacağını duyurdu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.459 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 52 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.195, çeyrek altın 10.113, tam altın 40.268, ata altın ise 41.194 lira. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Kardeşim sana ne?
4: Niye soruyorum ama?
3: Yok sen soramazsın canım.
4: Niye soramıyorum?
3: Soramıyorsun. Bana niye soruyorsun?
4: Hüküm veriyorsunuz.
3: Sen yönetici misin?
4: Yok.
3: Kalk kardeşim burada.
5: Fikir söyleniyor.
3: Kalk masada.
5: Sayın savcı.
4: Kimsiniz ki?
5: Lütfen sakin ol.
3: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
5: sayın
3: ya?
5: Sayın savcım. Ali Bey.
3: Seninle mi konuşacağım ben?
2: Hayır, siz diyorsunuz ya, sen kimsin bana soru soruyorsun, seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
6: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum, bunun karşılığını alırsın zaten, sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız, buyursunlar, kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
2: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
6: Yok azizim ya.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Cimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesinin önünü açtı. Birliğin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporculara yönelik kısıtlamalar, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan kararın ardından Rus sporcular Avrupa organizasyonlarında kendi devlet sembolleriyle yarışabilecek. Ancak 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü uygulanacak. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı gerektiriyorsa Rusya'ya ait devlet sembollerinin kullanılmasına kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından önce takvime alınan bazı etkinliklerde mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da European Gymnastics İcra Komitesi'ndeki görevine resmen başladı. Filipov, 29 Kasım 2025'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen European Gymnastics Kongresi'ne genel kurul üyelerinin oylarıyla İcra Komitesi'ne seçilmişti. Ancak Rus yetkili o dönemde yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle görevine başlayamamıştı. 28 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından bu engellerin kalkmasıyla Filipov, European Gymnastic İcra Komitesi üyesi olarak fiilen görev yapmaya başladı. European Gymnastic İcra Komitesi, genel kurul toplantıları arasındaki dönemde kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu en üst organ olarak görev yapıyor. Komite, stratejik gelişim, finans, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra normatif belgelerle teknik düzenlemelerinin onaylanması gibi kritik konularda karar yetkisini elinde bulunduruyor. Avrupa Cimnastik Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporcuların Avrupa müsabakalarında kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarının önü açıldı. Kararla birlikte Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da daha önce seçildiği European Gymnastic İcra Komitesi'ndeki görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın sonlandırılması mesajını ilettiğini belirtti. ABD Başkanı Zelenskiy'nin bu savaşı bitirmesini isterim, kendisine doğrudan savaşı bitirmek istiyorum dedim ifadelerini kullandı. Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle ilişkilerine de değinerek devam eden Ukrayna krizine rağmen her iki isimle de iyi diyalog içinde olduğunu ifade etti. Zelenskiy ve Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesine prensipte onay verdiğini iddia etmişti. Trump ise ayrıntıya girmeden yaptığı görüşmelerin son derece iyi geçtiğini söylemişti. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da görüştüğü Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti son yıllarda belirgin şekilde arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı yıllar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Barış Önoğlu'la meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya'nın Avrupa Yer Bilimleri Birliği konferansında sunduğu çalışmada 1950-2025 dönemindeki sıcak hava dalgalarının değişimi incelendi. Günlük maksimum sıcak verilerine dayanan ve sıcak hava dalgası büyüklük indeksinin kullanıldığı analizde sıcak hava dalgalarının hem yıllık en şiddetli değeri hem de yıllık toplam büyüklüğü değerlendirildi. Sonuçlara göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi bulunuyor. 1970-1990 döneminde yaz aylarında ortalama sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyrederken 2000'li yıllardan itibaren hızlanan ısınma ile birlikte bu değerler 24-25 dereceye yükseldi. 2024 yılında ortalama yaz sıcaklığı ise 26,1 dereceyle rekor kırdı. Bununla birlikte en dikkat çekici artış aşırı sıcak hava olaylarının şiddetinde görüldü. 2000 yılı öncesine düşük seviyelerde kalan sıcak hava dalgaları 2010 sonrasında belirgin şekilde güçlendi. Yıllık toplam sıcak hava dalgası şiddeti referans dönemin yaklaşık 3 katına ulaştı. 2023 ve 2025 yazları ise son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken 2025 yılında yaklaşık 11 katına çıktı. Ortalama yaz sıcaklığının rekor kırdığı 2024'te ise sıcak hava dalgalarının şiddeti 2023 ve 2025 kadar yüksek olmadı. Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Bilim insanları sıcak hava dalgalarının atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi birçok etkinin birlikte etkisiyle oluştuğunu belirtiyor. Elde edilen bulguların Türkiye ve Doğu Akdeniz'de iklim rejimindeki değişime işaret ettiğini vurgulayan araştırmacılar, aşırı sıcaklara karşı tahmin kapasitesinin ve uyum stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının gelecek senaryolarını ele aldığı başka bir çalışmaya göre ise sıcak hava dalgalarının etkili olduğu gün sayısının da artması bekleniyor. 2021-2050 döneminde İstanbul, Ankara ve Konya'da bu sürenin yaklaşık 16 güne, Antalya'da 18 güne, İzmir'de ise 23 güne çıkabileceği öngörülüyor. Yüzyılın ikinci yarısında ise bu sürenin bazı şehirlerde 40 ila 53 güne kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacılarının 1900

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti, Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında Burkina Faso'daki 3. seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştirmek üzere Vagadugu'da. Türk Sağlık Heyeti'ne başkanlık eden Vakıf Başkanı Eyüp Kahveci, Burkina Faso Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Organ Nakli Vakfı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesindeki ilk seri böbrek nakillerinin Temmuz 2025'te, ikinci serinin ise bu yılın Şubat ayında yapıldığını hatırlatarak kapasite geliştirme programına devam ettiklerini aktardı. Böbrek Nakli Konseyi'nde 3 vakaya nakil yapılmasına karar verildiğini belirten Kahveci, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla TİKA'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarla ilgili detayları paylaştı. Kahveci, çalışmalar çerçevesinde organ nakli programının Burkina Faso'da oturması, sistemin olgunlaşması ve sürdürülebilir hale gelmesi için Türk organ nakli ekiplerinin mentorluk ve teknik desteğinin sürdüğünü ve haftayı orada geçireceklerini vurguladı. Vagadugu'ya 14 kişilik multidisipliner bir kadroyla geldiklerini ifade eden Kahveci, organ, doku ve hücre nakillerinin Türk sağlık sisteminin en güçlü yanlarından biri olduğunu dile getirdi. Heyette yer alan Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi İmmünoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doçent Doktor Derya Kılıçoğlu da hastaları nakil öncesinde ve sonrasında immünolojik açıdan değerlendirip takip ettiklerini, laboratuvar sonuçlarını analiz ederek nakle uygunluklarını belirlediklerini, gerekli durumlarda ilaç tedavileri planlayıp son değerlendirmeler doğrultusunda ameliyat süreçlerini başlattıklarını ifade etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Profesör Doktor Ebru Oruç ise organ naklinin hazırlık ve sonrasındaki aşamalarında enfeksiyon hastalıkları ile ilgili olarak Burkina Faso'lu meslektaşlarına eğitim vereceğini paylaştı. Türkiye Organ Nakli Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve TİKA desteğiyle Burkina Faso'da 3. seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştiren 14 kişilik multidisipliner Türk sağlık ekibi, bölgedeki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için mentorluk ve eğitim desteği sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Trafikte yaşanan yol verme kavgası, tehdit ve araçtan inerek saldırma görüntülerine yönelik ağır yaptırımların ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Resmi verilere göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Karayolları Trafik Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 günlüğüne geri alınıyor. Yasal düzenlemenin ardından denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafik şiddeti görüntülerinin akabinde konuyu bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara hızlı müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Alınan tedbirler sahaya da yansıdı. Polis sorumluluk bölgesine geçen yıl 27 Şubat-28 Temmuz döneminde kaydedilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 4806 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 2328'e geriledi. Böylece trafikte yaşanan asayiş olaylarının sayısı bir yılda 2478 azaldı. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. Dünyanın en iyi 3000 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi. Hacettepe listenin 585. sırasına yerleşerek Türkiye'den en iyi derece yapan üniversite oldu. Dünyanın ilk 3000 üniversitesinin sıralanması için makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği olmak üzere 6 gösterge yer aldı. Buna göre göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3000 üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Türkiye'den 500 bin arasına 13 üniversite girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesi'ni takip eden üniversiteler şöyle: İstanbul Teknik Üniversitesi 710. Ankara Üniversitesi 748. Gazi Üniversitesi 824. Koç Üniversitesi 832. İstanbul Üniversitesi 890. Ege Üniversitesi 891. Atatürk Üniversitesi 894. ODTÜ 936. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. Yakın Doğu Üniversitesi 971. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 977. Yıldız Teknik Üniversitesi 981. Ayrıca URAP Dünya sıralamasında ilk 3000 üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yüksek öğretim kurumu yer aldı. ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite ABD'den Harvard Üniversitesi oldu. Çin'den Zhejiang Üniversitesi ikinci, aynı ülkeden Shanghai Jiaotong Üniversitesi üçüncü, Tsinghua Üniversitesi dördüncü, İngiltere'den College London Üniversitesi beşinci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi altıncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi yedinci, Çin'den Peking Üniversitesi sekizinci, ABD'den Stanford Üniversitesi dokuzuncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi 10. olarak sıralamaya girdi. Böylelikle Çin ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i ikişer üniversite ile ABD ve İngiltere, bir üniversite ile Kanada izledi. Dünyada yüksek öğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Onu sırasıyla İTÜ, Ankara, Gazi, Koç, İstanbul Üniversitesi, Ege, Atatürk Üniversitesi, ODTÜ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Yıldız Teknik takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yangınların devam ettiği Muğla'da etkili olan şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Trafikte asayiş olayları yarı yarıya azaldı. Rusya, Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesi, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer'le Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınların devam ettiği Muğla'da etkili olan şiddetli rüzgar maalesef ki çalışmaları olumsuz etkilemekte. Seydikemer ve Üzümlü'de enerjisi düşürülen yangında şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükselmeye başladı. Trafikte asayiş olayları yarı yarıya azaldı. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü. İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında kentteki 128 noktaya elektronik denetleme sistemi kurulması kararlaştırıldı. Dış gündemle devam edelim. NBC News'a göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın hedefi konusunda yönetim içinde görüş birliği sağlanamamasından rahatsız. Haberde Trump'ın üst düzey güvenlik toplantısında danışmanlarına sert tepki gösterdiği öne sürüldü. Kaynaklar, Trump'ın İran'a anlaşmayı ikna etmenin beklenenden daha zor olduğunu düşündüğünü aktardı. Ayrıca savaşın nasıl ve ne zaman sona erdirileceğine ilişkin net bir stratejinin bulunmadığı iddia edildi. Rusya, Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Rus ordusu, uzun menzili hassas silahlar ve İHA'larla birçok bölgedeki askeri hava üsleriyle lojistik merkezlerine hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa açıklarına mühimmat taşıyan iki gemiyle Yuzhny Limanı'ndaki bir kuru yük gemisinin de vurulduğunu açıkladı. Saldırıların, Ukrayna ordusuna destek sağlayan hedeflere yönelik olduğu belirtildi. Hindistan'ın Assam eyaletine etkili olan sellerde bilanço ağırlaşıyor. Afet nedeniyle 1 milyondan fazla kişi etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Bölgede yaklaşık 1700 yardım merkezi faaliyet gösterirken 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer yeni yağış uyarısı nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Japonya'nın Kumamoto eyaletine meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 28'e yükseldi. Depremin ardından 10 bin kişi tahliye edilirken binlerce ahanede elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Sarsıntı, bölgede yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil geniş çaplı hasara yol açtı.
2: Ekonomi.
1: İşsizlik oranı Haziran'da geriledi. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %7,6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi %8,2'den %8,1'e revize edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Haziran'da önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 oldu. İstanbul'un en değerli 20 mahallesi açıklandı. Gayrimenkul verilerine göre İstanbul'un metrekare bazında en pahalı adresi 250 bin liraya aşan ortalama değerle Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi oldu. Bebeği 220 bin lira ortalama metrekare fiyatıyla Etiler ve 215 bin lirayla Emirgan takip etti. Anadolu yakasının metrekare değeri en yüksek noktası ise 205 bin lira ortalamayla Kandilli olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 13.265 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 64 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.231, çeyrek altın 10.176, tam altın 40.556, ata altın ise 41.488 liradan işlem görüyor. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. İbrahim Çayırpınar tartıştığı kişinin kaçmaması için arabanın kaputuna çıktı. İşte ondan sonra aksiyon filmlerine, gerilim filmlerine, korku filmlerine taş çıkartan anlar yaşandı. Ve bu tam 20 kilometre sürdü.
3: Orada bir düzeltme yapalım, 20 kilometre değil 40 kilometre.
2: 40 kilometre?
3: Evet, 40 kilometre. 3 sefer ben araçtan atlamaya kalktım, indim. Yavaşladıkça vatandaş 3 sefer aracı üzerime sürdü, çıldırmıştı. Zaten kırmızı ışık falan hiç durmadı ama yavaşlayınca ben kendimi atmak zorunda kaldım. İşte Cenab-ı Allah'ın verdiği şeyle refleksle ben o refleksle arabanın üzerine tekrar tıktım.
2: Ve ondan sonra devam etti bu 40 kilometre.
3: Ondan sonra devam etti.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Strongest taste, loudest drop, head is filled the thought, unlock.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş kremleri cilt kanserine karşı hayati bir koruma sağlasa da son zamanlarda güvenilirlikleri üzerinde ciddi tartışmalar yürütülüyor. ABD'de bir anket gençlerin %14'ünün günlük güneş kremi kullanımını doğrudan güneşe maruz kalmaktan daha zararlı gördüğünü ortaya koyarken bu endişelerin temelini Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bazı kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışabileceğini gösteren araştırmaları oluşturuyor. Kesinleşmiş bir risk tespit edilmese de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum bilim insanlarını hem insan sağlığına hem de mercanlar gibi deniz canlılarına zarar vermeyen doğal alternatiflere yöneltiyor. Bu doğrultuda öne çıkan en güçlü aday bitkilere dayanıklılık verip onları UV ışınlarından koruyan lignin bileşeni oluyor. Lignin içeren kremler güneş koruma faktörünü %180'e kadar artırabilirken cilde daha az nüfuz ederek daha uzun süreli ve güvenli bir koruma sunuyor. Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, geleneksel özütleme yöntemlerindeki sert kimyasalların açık renkli lignini siyaha dönüştürmesi sebebiyle kullanımının zorlaştırılmasına karşı çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar bu sorunu aşarak lignini karartmadan elde etmeyi başardı. Junli'nin ekibi kavak ağacından ultrasonik dalgalarla açık sarı, Yongqian'ın ekibi ise kimyasal yöntemlerle huş ağacından açık pembe lignin elde etti. Bu lignin nano parçacıklarının sade kremlerle birleştirilmesiyle elde edilen ürünler SPF 19 ve 20 değerleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı orta düzeyde geniş spektrumlu bir koruma sağladı. Koruyuculuğu daha da artırmak isteyen Qian ve ekibi tartışmalı iki kimyasal filtreyi lignin nano parçacıklarının içine hapsederek SPF değerini 180'in üzerine çıkardı. Bu kapsülleme yöntemi maddelerin güneş ışığında parçalanmasını önleyip koruma süresini uzatırken cildin alt katmanlarına sızmasını da engelleyerek güvenliği arttırdı. İnsanlar üzerindeki ilk testler ürünün oldukça verimli ve güvenli olduğunu gösterirken araştırmacılar ligninin yanı sıra deniz yosunu, eğrelti otu, kalamar ve insan saçından elde edilen diğer doğal bileşenlerin de güneşten koruma potansiyellerini incelemeye devam ediyor. Güneş kremlerindeki kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışması ve deniz canlılarına zarar vermesi üzerine artan endişeler bilim insanlarını doğal alternatifler aramaya yöneltti. Bitkilere dayanıklılık ve UV koruması sağlayan lignin maddesini karartmadan özütlemeyi başaran araştırmacılar bu bileşeni nano parçacıklara dönüştürerek hem cilde daha az nüfuz eden hem de güneş ışığında parçalanmayan yeni bir güneş kremi geliştirdi. Mevcut kimyasal filtrelerle birleştirildiğinde koruyuculuk süresi ve etkisi belirgin şekilde artan bu lignin bazlı kremler insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir seçenek sunarken deniz yosunu, kalamar ve eğrelti otu gibi diğer doğal maddelerinde güneşten koruma potansiyelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Uzun yolda verilen 5 dakikalık mola bazen en güzel manzarayı gösterir. Dinlenin, sonra devam edin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Senatosu'nda Rusya'ya yönelik kapsamlı gümrük tarifeleri ve bankacılık yaptırımları içeren yeni yasa tasarısı görüşülmeye başlandı. Ancak tasarının ne zaman nihai oylamaya sunulacağı ve bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı. Senato'da yapılan ilk prosedürel oylamada tasarının görüşülmesine 12'ye karşı 86 oyla onay verildi. Böylece yasa tasarısının tartışmaya açılmasının önü açıldı. Ancak ABD Dış İlişkiler Komitesi'nin demokrat üyelerinden Senatör Jen Shahin yaptırım paketinin nihai oylamasının ne zaman yapılacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda şu aşamada anlaşmaya varılmadığını söyledi. Shahin'in açıklamaları Punchbowl News muhabiri Anthony Adranga tarafından X sosyal medya platformunda paylaşıldı. Söz konusu yasa tasarısı aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanmıştı. Tasarı Rus enerji kaynaklarının en büyük 5 alıcısına %100 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca ABD'nin Rusya'dan yaptığı tüm ithalata %500'e varan gümrük tarifeleri getirilmesi planlanıyor. Metinde Rusya'nın yıllık doğal gaz ihracatının %15'inden daha azını alan ülkelere Rusya'dan yaptıkları enerji alımlarını azaltmaları halinde belirli istisnalar tanınması öngörülüyor. Buna karşın ABD'nin Rusya'dan doğrudan yaptığı ithalata yönelik %500'lük tarife maddesi korunuyor. Yasa tasarısının finansal ayağında ise Rusya Merkez Bankası, Sberbank, VTB ve Gazprom Bank'a yönelik yeni yaptırımların devreye alınması yer alıyor. Tasarıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan Rosatom ürünleri de dahil olmak üzere Rus uranyumu ithalatına tam yasak getirmesi isteniyor. Bunun yanı sıra söz konusu devlet şirketinin yönetimine yönelik düzenli olarak kısıtlayıcı tedbirler uygulanması talep ediliyor. ABD Senatosu Rusya'ya yönelik yeni gümrük tarifeleri ve bankacılık yaptırımlarını içeren yasa tasarısının görüşülmesine 86 oyla onay verdi. Ancak tasarının nihai oylamaya ne zaman sunulacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda henüz bir uzlaşma bulunmuyor. Tasarı Rus enerji kaynaklarının büyük alıcılarına yüksek gümrük vergileri uygulanmasının yanı sıra Rus bankalarına yeni yaptırımlar ve Rus uranyumu ithalatına tam yasak getirilmesini öngörüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok ilde denize girmek yasaklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fethiye'de kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden alevlendi. Yangına çok sayıda orman işçisiyle hava araçları müdahale ediyor. Aydın'ın Çile ilçesinde meydana gelen orman yangınına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü belirtiliyor. Balıkesir Altınoluk'ta da dün öğle saatlerinde çıkan yangının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bölgede 1250 hektar civarında bir alanın yangından etkilendiği tahmin ediliyor. Gömeş ve Ayvalık'taki yangınlarda da 7 mahallede geniş bir alana yayıldı. Şimdi bir telefon konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler. Mustafa Erdem, Yeni Parti Antalya Milletvekili hattımızda. Sayın Erdem, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Maalesef Türkiye'nin dört bir yanında yangın haberleri, orman yangını haberleri geliyor. Dünden bu yana biz de bültenlerimizde yer veriyoruz. Antalya'dasınız, bölgedesiniz. Bölgedeki durumu bize aktarabilir misiniz lütfen?
3: Şimdi sabah erken saatlerde Antalya'ya geldim. Kumruca Yazır mahallemizdeki yangınla ilgili o bölgedeyim ama Gazipaşa Alanya tarafında da yangın devam ettiğini duydum. Yarın o tarafa geçeceğim. Burada hasar bir hayli büyük.
2: Evet efendim, Gazipaşa dediniz değil mi Sayın Erdem?
3: Evet, Alanya Gazipaşa tarafında da yangın olduğu bilgisi geldi. Şimdi o tarafa geçeceğim. Yarın geçeceğim o tarafa. Yazır'da şey büyük, hasar büyük. Yani
2: yaklaşık ne kadar hektarlık bir alandan söz edebiliriz?
3: Hektar ölçümünü alamadık, çok büyük ama o ölçüyü alamadık. Yani öyle bir ölçüm gelmedi bize, o bilgiyi alamadım. Ama bir hayli büyük. 25'e yakın ev yanmış, zarar görmüş. Özellikle zeytin ve portakal bahçeleri kül olmuş, yanmış. Zaten bölgedeki ağaçlar iyice yok olmuş. Belki dünkü rüzgarın etkisi olumlu yönde dönüşmese çok daha büyük zararlara uğrayacakmış. Rüzgar yangın bölgesine doğru dönünce biraz daha kurtarma, söndürme çalışmaları kolaylaşmış.
2: Evet, şu an bölgede rüzgar durumu nasıl peki, yangını olumsuz yönde etkileyecek?
3: Yok, şu anda zaten bu bölgedeki, yazı bölgesindeki yangın kontrol altına alınmış, söndürülmüş durumda. Yani iki tane şey içeride, bazı işte ağaç köklerinde bir şeyler gözüküyor ama şu anda kontrol altında.
2: Evet efendim, siz Alanya'dan Gazipaşa'ya gideceğinizi söylediniz ve orada da...
3: Yok, şeydeyim, Kumruca'dayım, yarın o bölgeye gideceğim.
2: Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz bizlere verdiğiniz bilgi için. Bir soru daha sormak istiyorum. Herhangi bir yaralı var mı?
3: Yok, burada yok.
2: Evet, peki yangının

0: dileklerimizi de iletiyoruz. Sağ olun, sağ yayınımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Mustafa Erdem Yeni Parti Antalya Milletvekili hattımızdaydı sevgili dinleyiciler. Bizlere bölgeden son durumu aktardı orman yangınları ile ilgili. Kumluca'da orman yangının hala devam ettiğini ve geniş bir bölgenin yangından etkilendiğini söyledi Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve yarın da Alanya Gazi Paşa'ya geçeceğini, bu bölgede de bir orman yangını söz konusu olduğunu aktardı bizlere. Kumluca'daki elektrik kontağından çıktığı zannedilen orman yangını ile ilgili de 25 evin yandığını belirtti ve özellikle zeytin ve portakal bahçelerinin küle döndüğünü söyledi ve yazı bölgesindeki yangının da kontrol olduğu, altında olduğu bilgilerini paylaştı bizlerle. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi Türkiye'deki diğer bölgelerdeki orman yangınlarıyla devam edelim. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 50 kişi de güvenli bölgelere nakledildi. Yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü belirtildi. Balıkesir Altınoluk'ta da dün öğle saatlerinde çıkan yangının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını bildirmişti Vali İsmail Ustaoğlu ve soğutma çalışmalarının devam söyledi ve bölgede 1250 hektar civarında bir alanın yangından etkilendiği tahmin ediliyor. Gömeç ve Ayvalık'taki yangınlarda da 7 mahallede geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor. Öte yandan Orman Bakanlığı'ndan 9 ildeki vatandaşlara orman yangını mesajı gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, önümüzdeki süreçte meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemelere dair Türkiye terör belasıyla uğraşmayacak ifadelerini kullandı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen bütün partilerimizin ortak iradesiyle, hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
0: Kurtulmuş, düzenlemenin genel ya da kişisel af niteliğinde olmayacağının da altını çizdi.
2: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
0: Olumsuz hava şartları yurt genelinde sürüyor. Birçok ilde de denize girmek yasaklandı. Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde, Tekirdağ, Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ile Kocaeli'nin Kandıra ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi. İstanbul'daki 128 noktaya EDS kurulacak. Bu kapsamda aralarında Avrasya ve Çamlıca'nın da yer aldığı bazı tünellerin giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için Bağcılar, Cumhuriyet ve Ümraniye Küçük Su caddelerinin de olduğu bazı caddelere de kırmızı ışık ihlali tespiti için EDS cihazı yerleştirilecek. İstanbul'da Kadıköy Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında 13 otobüs hattının son durağı Kadıköy sahili yerine Uzunçayır oldu. Yolcular sahile gitmek için Uzunçayır'dan tekrar Kadıköy otobüsüne binecekler. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın ve cumartesi etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yılın ilk 6 ayında İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 4000'i olan dışı olmak üzere 12.000'den fazla denetim yapıldı. Denetimlerde 473 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı. Hacı adayları

0: işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.
1: Ekonomi.
0: 2026 yılına ilişkin motorlu taşıtlar ve 2025 gelir vergisi ikinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor. Ödemeler internet, PTT ve vergi dairelerinden yapılabiliyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. Dünyanın en iyi 3000 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi. Hacettepe listenin 585. sırasına yerleşerek Türkiye'den en iyi derece yapan üniversite oldu. Dünyanın ilk 3000 üniversitesinin sıralanması için makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği olmak üzere 6 gösterge yer aldı. Buna göre göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3000 üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Türkiye'den 500 bin arasına 13 üniversite girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesi'ni takip eden üniversiteler şöyle: İstanbul Teknik Üniversitesi 710. Ankara Üniversitesi 748. Gazi Üniversitesi 824. Koç Üniversitesi 832. İstanbul Üniversitesi 890. Ege Üniversitesi 891. Atatürk Üniversitesi 894. ODTÜ 936. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. Yakın Doğu Üniversitesi 971. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 977. Yıldız Teknik Üniversitesi 981. Ayrıca URAP Dünya sıralamasında ilk 3000 üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu yer aldı. ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite ABD'den Harvard Üniversitesi oldu. Çin'den Zhejiang Üniversitesi ikinci, aynı ülkeden Shanghai Jiaotong Üniversitesi üçüncü, Tsinghua Üniversitesi dördüncü, İngiltere'den College London Üniversitesi beşinci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi altıncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi yedinci, Çin'den Peking Üniversitesi sekizinci, ABD'den Stanford Üniversitesi dokuzuncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi 10. olarak sıralamaya girdi. Böylelikle Çin ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i ikişer üniversiteyle ABD ve İngiltere, bir üniversiteyle Kanada izledi. Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Onu sırasıyla İTÜ, Ankara, Gazi, Koç, İstanbul Üniversitesi, Ege, Atatürk Üniversitesi, ODTÜ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Yıldız Teknik takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yaz akşamlarının bir özelliği vardır. Acele etmezler. Siz de etmeyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmek ise %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmeni ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da, bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Gelecek Partisi alınan kararla faaliyetlerine son verdi. ABD ordusu İran'da Hürmüz Boğazı çevresini hedef aldı. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Düşük nem ve rüzgar nedeniyle çalışmalar zorlaşırken bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililer yangının yerleşim yerleri için şu an risk oluşturmadığını açıkladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Seydikemer, Alanya ile Gömeç ilçelerinde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çok sayıda mahallede tahliyeler gerçekleştirilirken onlarca yapı zarar gördü. Fethiye'de kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. 12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi alınan kararla faaliyetlerine son verdi. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 milletvekili bulunurken ortak grup çalışmaları kapsamında bu milletvekillerinin tamamı Yeni Yol grubu içerisinde yer alıyordu. Önder Sav CHP'den istifa etti. CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav, mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav, eski CHP milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayı ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ünlü ismin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yöneltilen suçlamalar açıklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmanın usulsüz ihale, ruhsat işlemleri ve menfaat temini iddialarını kapsadığını açıkladı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan faciada toprak altında kalan işçilerden Enis Bayram ve Süleyman Kaya yaşamını yitirdi. Dış günlerine devam edelim. ABD ordusu İran'da Hürmüz Boğazı çevresini hedef aldı. ABD ordusunun İran'a yönelik gece saldırılarında Hürmüz Boğazı çevresiyle ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığı saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran, Ürdün'deki ABD üssüne hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına misleme olarak bu ülkenin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne balistik yüzeyle saldırdığını ve 3 F-35 uçağını tamamen yok ettiklerini iddia etti. Pakistan'da polis noktasına saldırı gerçekleştirdi. Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 polis memuru hayatını kaybetti. 28 polis yaralandı. Saatler süren çatışmada 15 saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Fransa'da 21 vilayette turuncu alarm verildi. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Tarihinin en büyük yangın sezonunda olan Fransa'da bu yıl 116 bin hektar alan yok oldu. Hindistan'ın Assam eyaletine etkili olan sellerde bilanço ağırlaşıyor. Afet nedeniyle 1 milyondan fazla kişi etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Bölgede yaklaşık 1700 yardım merkezi faaliyet gösterirken 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer yeni yağış uyarısı nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
2: Ekonomi.
1: Türk İş'in 2026 Temmuz ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı ise 120.325 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. İşsizlik Haziran'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesine indi. Böylece işsizlik oranı verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre de 1 puan azaldı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zam litre başına 3 lira 71 kuruş olacak. ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması, petrol akışının Hürmüz ve Babilmendeb boğazlarından durma noktasına gelmesi fiyatları artırıyor. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde önemli yeniliklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Araç muayene istasyonu sayısının 321'den 352'ye çıkarılacağını belirten Uraloğlu, yeni dönemde teknolojik altyapının güçlendirileceğini ve kredi kartıyla yapılan muayene ödemelerinde komisyon alınmayacağını duyurdu. Yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Lübnan Başkanı Joseph Aoun'la ortak bir basın toplantısı düzenliyor, dinliyoruz.
3: Aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. Değerli basın mensupları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Aoun'a ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.
1: Kısa bir özet geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la basın toplantısı düzenliyor şu anda. Türkiye olarak Lübnan'la ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma ve askeri alanlarda ortaklık yapılacağına yönelik olumlu sinyaller verdi. Orta Doğu'daki barıştan söz etti. En çok Lübnan fayda görecek yorumunda bulundu. İsrail'in bölgedeki saldırgan yayılmacılığını durdurmak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yine Radyo Sputnik'te bu konuşmasının ayrıntılı bir şekilde saat başı haber bültenlerinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Hemen baktığımızda borsadaki işlemlerle devam ediyorduk. Akaryakıt ürünlerinden de bahsedelim çünkü bir zam söz konusu. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zam litre başına 3 lira 71 kuruş olacak. ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması da biliyorsunuz ki petrol akışının Hürmüz ve Bab-ül-Mendeb boğazlarından durma noktasına gelmesi fiyatları artırıyor demiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde önemli yeniliklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Araç muayene istasyonu sayısının 321'den 352'ye çıkarılacağını belirten Uraloğlu, yeni dönemde teknolojik altyapının güçlendirileceğini ve kredi kartıyla yapılan muayene ödemelerinde komisyon alınmayacağını duyurdu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.305 puandan işlem görüyor. Dolarda da hareketlilik var. Dolar 47 lira 41 kuruş, Euro 54 lira 70 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.248, çeyrek altın 10.202, tam altın 40.628, ata altını ise 41.552 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin mücadeledeki golünü penaltıdan Talisca kaydetti. Beşiktaş Danimarka'da tur için sahaya çıkacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Turun ilk maçında evinde rakibini 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekipte tek hedef adını 3. eleme turuna yazdırmak. Bu akşam bir başka temsilcimiz daha adını 3. eleme turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'a başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
2: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde iş çıkış saatlerinde özellikle %65'lik bir yoğunluk var. Yak olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %65'lik bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu saydığım bu bölgelerde trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Bir başka gelişmeyle devam ettiğimizde trafik etkisi yüksek olan bir yerle hemen devam edelim. D100 Ambarlı'dan Beylikdüzü yönüne doğru sol şeritte bir trafik kazası var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler D100 Ambarlı'dan Beylikdüzü yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Bugün de hani Gemini'ye de, ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar regüle, özgür ve insanlık için daha faydalı bir yapay zekanın da ana ham madde kaynağı olduğunu ifade etmek için söylüyoruz.
5: Ben çok teşekkür ederim size bu verdiğiniz bilgiler için efendim.
4: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuları önemsemek çok önemli. Yapay zekayı gündem tutmak ve Türkiye'nin yapay zeka noktasında konumlanması gereken konuyu önemsediğiniz için sizi, ekibinizi de kutluyorum. Bu programların gündemde olmasını temenni ederek teşekkür ediyorum.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kredi kartı yıllık aidatları, bankaların yüksek zam oranları ve iade taleplerine karşı sunduğu şartlar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bankaların enflasyon oranlarını aşan fiyat güncellemeleri, yasal haklarını kullanmak isteyen tüketicilerle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor.
2: Bankaların 2026 yılı için belirlediği yeni ücret tarifelerinde geçen yıla göre %70'e varan artışlar dikkat çekiyor. Klasik ve standart kartlarda aidatlar 400 ila 900 lira, gold kartlarda 900 ila 1300 lira arasında değişiyor. Premium ve platinum kartlarda ise aidatlar 1500 liradan başlayarak 4800 lira, 6000 liraya kadar çıkıyor. Ek kart ücretleri ise asıl kart aidatının en fazla %50'si oranında belirleniyor. Bu tutar yaklaşık 450 ile 500 lira arasında değişiyor.
1: Bankaların kredi kartı aidatı talep etmesinin yasal bir dayanağı bulunuyor ancak bu hak sınırsız değil. Türkiye'de faaliyet gösteren her banka müşterilerine yıllık kullanım ücreti bulunmayan yani aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda. Tüketicinin talep etmesi halinde banka mevcut kredi kartı limitini düşürmeden kartı aidatsız versiyonuyla değiştirmekle yükümlü. Banka bu alternatifi sunmadan doğrudan aidat keserse söz konusu işlem hukuka aykırı kabul ediliyor.
2: Bir başka düzenlemeye göre kredi kartı aralıksız 180 gün yani 6 ay boyunca hiç kullanılmadıysa banka bu kartı hareketsiz kabul etmek zorunda. Bu durumda söz konusu döneme ait yıllık aidat tahsil edilemiyor. Ayrıca kart fiziki olarak teslim alınmış olsa bile alışveriş veya nakit çekim gibi borçlandırıcı ilk işlem yapılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor.
1: Aidat iadesi isteyen tüketicilere bankalar tarafından farklı teklifler de sunuluyor. Bazı bankalar kesilen aidatı iptal etmek için müşterilerinden 6 ay boyunca belirli bir tutarda harcama yapma sözü istiyor. 2026 yılındaki güncel şikayetlere göre tek bir kartın aidat iadesi için 108 bin lira ile 120 bin lira arasında harcama taahhüdü talep edildiği belirtiliyor. Bu hedefin altında kalınması halinde ise aidat ücretinin yeniden karta borç olarak yansıtıldığı ifade ediliyor.
2: Bazı bankalar nakit iade yerine kart aidatı tutarında bonus, mil veya nakit puan teklif ediyor. Ancak tüketicilerin bu teklifleri reddederek doğrudan nakit iade talep etme hakkı bulunuyor.
1: Peki kredi kartı aidatı nasıl geri alınabilir? İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulamadaki yapay zeka asistanı veya yazılı dilekçe aracılığıyla doğrudan itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor. Bankalar genelde müşteri kaybetmemek için ilk aşamada iadeyi kabul ediyor. Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da 20 gün içinde geri dönüş yapılmaması halinde ise E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. Kesintinin yer aldığı ekstra sisteme yüklenerek kredi kartı yıllık üyelik ücret iadesi başlığıyla ücretsiz olarak şikayet kaydı oluşturulabiliyor.
2: Tüketiciler yalnızca mevcut yıla ait aidatlar için değil, yasal zaman aşımı süresi içerisinde kalan yani geri dönük 10 yıldaki haksız kart aidatı kesintileri için de iade başvurusunda bulunabiliyor. Uzmanlar, tüketicilere ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yüksek aidat ödemek istememeleri halinde bankalarından aynı limitle aidatsız kart talep etmelerini tavsiye ediyor.
1: Türkiye'deki kredi kartı sayısı da bankaların aidat gelirlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye'de 150 milyon 375 bin 200 kredi kartı dolaşımda bulunuyor. Pazardaki kartların önemli bölümünün aidatlı segmentte yer alması ve ortalama kart aidatının yaklaşık 1000 liraya ulaşması nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kartı aidatlarından elde ettiği yıllık toplam gelirin 70 ila 90 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Türkiye'de 150 milyondan fazla kredi kartı bulunurken 2026 yılında aidatlarda %70'e varan artışlar tüketicilerin tepkisine neden oluyor. bankaların aidat talebi yasal zemine dayanırken tüketicilerin aidatsız kart talep etme ve belirli koşullarda kesilen ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunuyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini dikkatle takip etmelerini ve haklarını kullanmaktan çekinmemelerini öneriyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Bazı gün batımları fotoğraf çekmek için değil, sadece izlemek içindir. İzleyin ve dinleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte yaşanan yol verme kavgası, tehdit ve araçtan inerek saldırma görüntülerine yönelik ağır yaptırımların ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Resmi verilere göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Karayolları Trafik Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 günlüğüne geri alınıyor. Yasal düzenlemenin ardından denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafik şiddeti görüntülerinin akabinde konuyu bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara hızlı müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Alınan tedbirler sahaya da yansıdı. Polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl 27 Şubat-28 Temmuz döneminde kaydedilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 4806 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 2328'e geriledi. Böylece trafikte yaşanan asayiş olaylarının sayısı bir yılda 2478 azaldı. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Drone teknolojisi artık yalnızca hobi amaçlı kullanılan bir yenilik olmanın ötesine geçerek fotoğrafçılıktan tarıma, haritalamadan altyapı denetimine, arama kurtarma çalışmalarından medya sektörüne kadar birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Son yıllarda savaşlarda üstlendikleri kritik rollerle de gündeme gelen insansız hava araçları teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Ancak bu yaygın kullanım kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken önemli yükümlülükleri de beraberinde getiriyor.
2: Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mevzuat kapsamında düzenlenirken, drone'un ağırlığı, kullanım amacı ve uçuş yapılacak hava sahasına göre farklı kurallar uygulanıyor. Peki herkes drone uçurabilir mi?

0: kamuoyunda sıkça konuşulan 249 gram sınırı gerçekten ne anlama geliyor? Drone pilotu olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Hangi bölgelerde uçuş serbest, hangi alanlarda izin şart? Drone ile ilgili görüntü çekerken hangi hukuki sorumluluklar doğuyor? İşte drone kullanımına ilişkin merak edilen her şey.
1: Drone kullanımı dışarıdan bakıldığında oldukça kolay gibi görünse de güvenli bir uçuş için yalnızca kumandayı elinize almanız yeterli değil. Uçuş öncesinde hava koşullarının değerlendirilmesi, bataryanın doluluk seviyesinin kontrol edilmesi, GPS bağlantısının sağlıklı şekilde kurulması, pervanelerin hasarsız olduğundan emin olunması ve kalkış yapılacak alanın güvenliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yağış ve sinyal karışıklığı yaşanabilecek bölgeler küçük insansız hava araçları için ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle uzmanlar ilk uçuşların geniş ve açık alanlarda mümkünse deneyimli bir kullanıcı eşliğinde yapılmasını öneriyor.
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok drone modeli GPS destekli sistemler, engelden kaçınma sensörleri ve sinyal kaybı ya da düşük batarya durumunda otomatik dönüş gibi güvenlik özellikleriyle donatılıyor. Ancak bu sistemlerin bulunması kuralları bilmeden uçuş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü dronelar uzaktan kumandalı bir oyuncak değil, hava sahasını kullanan insansız hava araçları olarak değerlendiriliyor.
1: Türkiye'de isteyen herkes bir drone satın alabiliyor. Fakat satın alma işleminin kolay olması, kullanım kurallarının da aynı ölçüde basit olduğu anlamına gelmiyor. Drone kullanımına ilişkin yükümlülükler, kullanılan cihazın ağırlığına, kullanım amacına ve uçuşun gerçekleştirileceği hava sahasına göre değişiyor. Bu nedenle her kullanıcı aynı kurallara tabi olmuyor.
0: Kamuoyunda drone ehliyeti olarak bilinen uygulama da aslında bu sisteme dayanıyor. Her drone kullanıcısının aynı eğitimi alması ya da aynı belgeye sahip olması gerekmiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarını ağırlıklarına göre İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3 olmak üzere 4 temel sınıfa ayırıyor. İHA 0 sınıfı 500 gramla 4 kilogram arasındaki, İHA 1 sınıfı ise 4 kilogramla 25 kilogram arasındaki insansız hava araçlarını kapsıyor. Daha ağır ve profesyonel operasyonlarda kullanılan araçlarsa İHA 2 ve İHA 3 sınıflarında değerlendiriliyor. 500 gramın altındaki dronlar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine zorunlu kayıt veya ehliyet şartı aranmıyor.
1: Drone pilot olmak isteyen kişilerin kullanacakları insansız hava aracının sınıfına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara ilgili pilot sertifikası düzenlenirken, pilot lisansları ve kayıt işlemleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Gerekli durumlarda kullanıcılar, E-Devlet üzerinden sunulan İHA pilot kayıt başvurusu hizmeti aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.
0: Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt bilgilerini görüntüleyebiliyor, başvurularını takip edebiliyor ve sahip oldukları yetkilere ilişkin işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle drone satın almadan önce yalnızca cihazın teknik özelliklerini değil, hangi sınıfta yer aldığını, eğitim gerektirip gerektirmediğini ve buna bağlı kayıt süreçlerini de öğrenmek büyük önem taşıyor.
1: Uçuş yapılacak alanın uygun olup olmadığıysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Bu sistemde hava sahaları farklı renklerle gösteriliyor. Yeşil alanlar belirlenen kurallara uyulması şartıyla genel olarak serbest uçuş yapılabilen bölgeleri ifade ediyor. Kırmızı alanlarsa kontrollü hava sahaları güvenlik açısından hassas bölgeler veya özel izin gerektiren alanlardan oluşuyor. Ayrıca bazı bölgeler uçuş öncesinde ilgili kurumların onayını gerektiren izne tabi hava sahaları olarak tanımlanıyor.
0: Drone kullanımında en çok yanlış anlaşılan konuların başında ise uçuş izni geliyor. Kamuoyunda zaman zaman 249 gramın altındaki dronlar her yerde serbest ya da hafif dronlar için izin gerekmiyor şeklinde paylaşımlar yapılsa da bu doğru değil. Türkiye'de drone kullanımında belirleyici olan yalnızca cihazın ağırlığı değil, uçuşun yapılacağı hava sahası ve kullanım amacı da en az ağırlık kadar önem taşıyor. Kamuoyunda en çok konuşulan sınır 249 gram olsa da kayıt ve pilot yükümlülükleri açısından birçok düzenlemede esas alınan eşik 500 gram olarak öne çıkıyor.
1: Sistemde hava sahaları, serbest uçuş yapılabilen yeşil alanlar, uçuş öncesinde izin alınması gereken bölgeler ve özel değerlendirmeye tabi hava sahaları olarak sınıflandırılıyor. Genel kullanımda 500 gram altındaki bir drone için her uçuşta izin alınması gerekmese de bu durum yalnızca yeşil alanlar için geçerli. Uçuşun izne tabi ya da özel değerlendirmeye tabi bir bölgede yapılacak olması halinde drone'un ağırlığı ne olursa olsun gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
0: Özellikle havalimanlarının çevresi, askeri bölgeler, emniyet ve güvenlik tesisleri, bazı kamu kurumlarıyla ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlar, stadyumlar, konser organizasyonları ve yoğun insan topluluklarının bulunduğu bölgelerde izinsiz uçuş yapılamıyor. Örneğin İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı çevresi, Ankara'da Esenboğa Havalimanı ile bazı kritik kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı ve Çiğli çevresi uçuş kısıtlamalarının uygulanabildiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerin kapsamı ve uygulanacak kısıtlamalar değişebildiği için her uçuş öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden güncel hava sahasının kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca valilikler ve ilgili kurumlar güvenlik, kamu düzeni, doğal afet, orman yangını veya benzeri olağanüstü durumlarda belirli bölgelerde geçici uçuş kısıtlamaları da getirebiliyor.
1: Drone kullanımında kuralları belirleyen tek unsur uçuş yapılacak hava sahası değil, kullanım amacı da uygulanacak yükümlülükleri doğrudan değiştiriyor. Hobi amaçlı yapılan bireysel uçuşlarla ücret karşılığında gerçekleştirilen reklam çekimleri, haritalama, ölçüm, denetim veya benzeri ticari faaliyetler aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Ticari kullanımlarda drone'un ağırlık sınıfına göre eğitim, yetkilendirme ve işletme yükümlülükleri devreye girebiliyor.
0: Drone kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar yalnızca hava sahasıyla da sınırlı değil. Havadan görüntü almak, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğine ilişkin mevzuatı da doğrudan ilgilendiriyor. Başkalarının evini, bahçesini ya da özel yaşam alanını rızası olmadan görüntülemek, bu görüntüleri sosyal medya veya farklı platformlarda paylaşmak hukuki sorumluluk doğurabiliyor. Aynı şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ya da yayılması halinde havacılık mevzuatının yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler de devreye girebiliyor.
1: Kurallara aykırı gerçekleştirilen uçuşlarsa ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. Özellikle gerekli izinler alınmadan yapılan uçuşlar, uçuşa kapalı veya izne tabi bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle hava sahası kurallarının ihlal edilmesi halinde idari para cezaları uygulanabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı için yayınladığı idari yaptırım tebliğine göre bazı ihlallerde cezalar 98.762 liradan başlayabiliyor. İhlalin niteliğine göre daha ağır idari yaptırımların yanı sıra adli süreçlerde gündeme gelebiliyor.
0: Uzmanlara göre drone satın almadan önce sorulması gereken ilk soru hangi modeli almalıyım değil, bu drone'u nerede ve hangi amaçla kullanacağım olmalı. Çünkü doğru cihazı seçmek kadar o cihazın tabi olduğu kuralları bilmek de güvenli bir uçuşun en önemli parçası. Drone teknolojisi gelişmeye ve günlük yaşamın daha fazla parçası olmaya devam ediyor. Ancak bu gelişim beraberinde daha büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Gökyüzünü güvenli şekilde paylaşabilmenin yolu yalnızca gelişmiş teknolojiye sahip olmaktan değil, kuralları doğru öğrenmekten ve resmi kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda hareket etmekten geçiyor.
1: Drone teknolojisi hayatın birçok alanında hızlı yaygınlaşırken, güvenli ve yasal kullanım yalnızca cihazın teknik özelliklerini bilmekle sınırlı kalmıyor. Kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken düzenlemeler drone kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avnık'ı ağırladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başar'ın doğduğu 7 şüpheli için tutuklama talep edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, Antalya, Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin, Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeş'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor dedi. Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınında tedbir amacıyla 4 mahalleden 153 vatandaş tahliye edildi. Valilik yangında can kaybı bulunmadığını ve hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı. Muğla Seydikemer, Mersin Aydıncık, Balıkesir Gömeç ve Antalya Alanya başta olmak üzere alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle de 500'den fazla ev ve hane tedbir amacıyla boşaltıldı. 800'ü aşkın kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bakım evleri ve hastanelerdeki bazı hastalarda güvenlik önlemleri kapsamında çevre hastanelere sevk edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avni ağırladı. İkili görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Erdoğan, Lübnan'ı kardeş ülke olarak niteleyerek bu ülkeye yönelik İsrail saldırılarını kınadı.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceklerini de söyledi.
2: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ahbap Derneği soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden iş insanı Hüseyin Başar'ın doğduğu 7 şüpheli için tutuklama talep edildi. 6 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılması istendi. İzmit Belediyesi CHP'de kaldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanmasının ardından İzmit Belediye Meclisi'nde yapılan Belediye Başkan Vekili seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet Hattı'nın yerel altyapısını oluşturmak için adliyelerde yeni bürolar kurulacağını açıkladı. Bürolar yargıdaki gecikmeleri ve vatandaşların başvurularını takip edecek. Malatya'da göçük altında kalan işçilerden acı haber geldi. Yeşilyurt ilçesindeki altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Tekirdağ Kumbağ sahilinde kıyıya vurmuş ölü bir yunus bulundu. Ekipler yunusu bölgeden kaldırırken ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. İstanbul Valiliği kentte etkisini devam ettiren kuvvetli poyraz ve yer yer fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Vatandaşlardan orman yangınları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Pastan İspanya'nın Ceuta kentine yüzerek geçmeye çalışan 800 aşkın göçmene müdahale edildi. İspanyol ekipleri 300'den fazla kişiyi kurtarırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Fransa'da etkisini sürdüren orman yangınları ünlü oyuncu George Clooney ve ailesini de vurdu. Clooney ve ailesi Brignoles kentindeki evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.
3: Ekonomi.
1: Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından motorinin fiyatlarının birçok ilde 80 liranın üzerine çıkması bekleniyor. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk raporunu açıkladı. Temmuz'da 4 kişilik aile için açlık sınırı 36.940 lira, yoksulluk sınırı ise 120.325 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 47.758 liraya yükseldi. Temmuz ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi sonuçlandı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,82 oranında artması öngörülüyor. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, araç muayene istasyonu sayısının 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352'ye çıkarılacağını ve kredi kartıyla yapılan muayene ödemelerinde komisyon alınmayacağını duyurdu. 2026 yılına ilişkin motorlu taşıtlar ve 2025 gelir vergisi ikinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor. Ödemeler internet, PTT ve vergi dairelerinden yapılabiliyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,55 değer kaybederek 13.292 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 75 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.257, çeyrek altın 10.215, tam altın 40.672, ata altını da 41.607 liradan satıldı.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Çamlıca'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Fotomaş gazetesi.
6: Posta gazetesiyiz. Bir başarıdan bahsedeceğiz.
5: Takvim gazetesinden paramparça başlığıyla ben bile okurken zorlanıyorum bu vahşet haberlerini. Gerçekten izleyeceğini bilemiyorum. Çok zor.
6: Bir gün gazetesindeyiz. Türkiye son yolculuğuna uğurladı ustasını.
5: Evet, büyük bir vefa örneğinin yaşandığı cenazeydi.
7: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Başdumar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Cimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesinin önünü açtı. Birliğin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporculara yönelik kısıtlamalar, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan kararın ardından Rus sporcular Avrupa organizasyonlarında kendi devlet sembolleriyle yarışabilecek. Ancak 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü uygulanacak. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı gerektiriyorsa Rusya'ya ait devlet sembollerinin kullanılmasına kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından önce takvime alınan bazı etkinliklerde mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da European Gymnastics İcra Komitesi'ndeki görevine resmen başladı. Filipov, 29 Kasım 2025'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen European Gymnastics Kongresi'ne genel kurul üyelerinin oylarıyla İcra Komitesi'ne seçilmişti. Ancak Rus yetkili o dönemde yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle görevine başlayamamıştı. 28 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından bu engellerin kalkmasıyla Filipov, European Cimnastik İcra Komitesi üyesi olarak fiilen görev yapmaya başladı. European Cimnastik İcra Komitesi, genel kurul toplantıları arasındaki dönemde kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu en üst organ olarak görev yapıyor. Komite, stratejik gelişim, finans, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra normatif belgelerle teknik düzenlemelerinin onaylanması gibi kritik konularda karar yetkisini elinde bulunduruyor. Avrupa Cimnastik Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporcuların Avrupa müsabakalarında kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarının önü açıldı. Kararla birlikte Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da daha önce seçildiği European Cimnastik İcra Komitesi'ndeki görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları 2026 yazında yeniden geniş alanları tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken Kanada'da yüzlerce aktif yangınla mücadele ediliyor. Türkiye'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aşırı sıcaklıklar, uzun süreli kuraklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar yangınların kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmasına neden oluyor. İklim değişikliği ise yangın mevsimini uzatıyor ve müdahaleyi giderek zorlaştırıyor. Radyo Sputnik dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadelede kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Avustralya'nın güneydoğusunda 2019'un sonlarında başlayan ve 2020'nin başlarına kadar devam eden orman yangınları dünya tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Karayaz olarak adlandırılan bu yangınlarda yaklaşık 24 milyon hektardan fazla alan kül olurken 3500'den fazla ev harap oldu. Milyonlarca hayvanın telef olmasına neden olan bu yangınlar ekosistem üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2021'de çıkan yangınlarda yaklaşık 18 milyon hektar alan zarar gördü. Yoğun duman Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı ve dünya genelinde hava kirliliğini artırdı. Brezilya'da Amazon ormanlarında 2019 ve 2020 yıllarında çıkan ve 2,2 milyon hektarlık alanı etkileyen yangınlar bölgedeki ekosistem üzerinde büyük yıkıma neden oldu. Bu yangınlar iklim değişikliğiyle mücadelede kritik role sahip olan Amazon'un ciddi zarar görmesine yol açtı. Her yıl Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla gündeme gelen ABD 2020'de son 10 yılın en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı. 2020 yangın sezonunda 1,7 milyon hektardan fazla alanın yangınlarda yok olduğu duyuruldu. Fransa'nın güneybatısında Bordeaux çevresinde çıkan yangınlar 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 220 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle evlerinden ve tatil bölgelerinden tahliye edildi. Şiddetli kuraklığın ardından gelen sıcak hava dalgası ve kuru rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Bölgedeki sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Yangınların büyümesi üzerine Fransa, Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasını devreye soktu. Farklı ülkelerden uçaklar, helikopterler ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Türkiye'de Fransa'daki çalışmalara destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Avrupa 2025 yılında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin kayıt tutmaya başladığı 2006'dan bu yana en ağır yangın sezonunu yaşadı. 2026 yılında da tehlike sürüyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yanan alan 22 Temmuz itibarıyla 254 bin hektarı aştı. Bu rakam son 20 yılın aynı dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor. İspanya'da 2026 yazının en ağır yangın dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Guadalajara bölgesinde çıkan yangın yaklaşık 32 bin hektarlık alanı etkilerken çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Avila, Almeria ve Castellón başta olmak üzere farklı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle on binlerce kişi güvenli alanlara götürüldü. Temmuz ayının son haftasında ülkedeki yangınlardan etkilenen alan 150 bin hektara yaklaştı. İspanya'daki bazı yangınlarda can kayıpları da yaşandı. Türkiye, İspanya'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi. Kanada'da 2026 yangın sezonu Haziran ayının sonundan itibaren hızla ağırlaştı. Temmuz ayının son haftasında ülke genelinde 900'e yakın aktif yangın bulunurken yanan alan 3,7 milyon hektarı aştı. Başta Ontario olmak üzere bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangınlardan yükselen yoğun duman binlerce kilometre uzağa taşındı. NASA'nın uydu gözlemleri Kanada'dan yayılan dumanın Kuzey Amerika'nın geniş bir bölümünü etkilediğini ortaya koydu. Kanada 2023 yılında da yaklaşık 15 milyon hektarlık alanın yandığı ülke tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşamıştı. Türkiye'de 2026 yangın sezonu için hava ve kara filosu genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yangınlarda mücadele için 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı görevlendirildi. Hava filosunun toplam su atma kapasitesi 462 tona, kara araçlarının sayısı ise 5600'e ulaştı. Yetkililer yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları ve gördükleri dumanı 112 acil çağrı merkezine iletmelerini istedi. Peki giderek büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede hangi yöntemler kullanılıyor? Teknoloji yangınların erken belirlenmesine ve ekiplerin doğru bölgelere yönlendirilmesine nasıl yardımcı oluyor? İnsansız hava araçları, uydular, yapay zeka destekli kameralar, yangın geciktirici maddeler ve söndürme mühimmatları hangi durumlarda devreye giriyor? Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri dünyada 1950'li yıllardan bu yana orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Ancak günümüzde hava araçlarının yanı sıra uydular, termal kameralar, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri de müdahalenin önemli bir parçası haline geldi. Uydular aracılığıyla geniş alanlardaki sıcaklık değişimleri ve duman hareketleri takip ediliyor. NASA'nın FIRMS sistemi uydulardan alınan verilerle aktif yangın noktalarını dünya genelinde neredeyse gerçek zamanlı olarak haritalandırıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi ise yangın tehlikesi tahminleri hazırlıyor, yanan alanları uydu görüntüleriyle belirliyor ve yangınların gelişimini izliyor. İnsansız hava araçları özellikle gece saatlerinde ve ekiplerin ulaşmakta zorlandığı bölgelerde kullanılıyor. Termal kameralı İHA'lar yoğun duman altında kalan sıcak noktaları belirleyebiliyor. Böylece yangının yönü, ilerleme hızı ve yeniden alevlenme ihtimali hakkında ekiplerin kullanımına gerçek zamanlı bilgi aktarılıyor. Taşıma kapasitesi yüksek bazı İHA'larsa yangın söndürme topları köpük veya su taşıyarak küçük alanlardaki alevlere doğrudan müdahale edebiliyor. Bununla birlikte İHA'ların asıl gücü yangını söndürmekten çok erken tespit, gözetleme ve ekiplerin güvenli biçimde yönlendirilmesi alanında ortaya çıkıyor. Yangın tehlikesinin önceden belirlenebilmesi için meteorolojik veriler de kullanılıyor. Sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı, toprak kuruluğu ve bitki örtüsünün durumu birlikte değerlendirilerek günlük yangın risk haritaları hazırlanıyor. Bu haritalar sayesinde uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri tehlikenin yüksek olduğu bölgelere önceden konuşlandırılabiliyor. Yapay zeka destekli kamera sistemleri ise ormanlık alanlarda yükselen dumanı insan gözüne ihtiyaç duymadan tespit ederek merkezlere alarm gönderebiliyor. Türkiye'de geliştirilen kırmızı köpük ise son yıllarda dikkat çekiyor. Kırmızı köpük iş insanı ve doğa gönüllüsü Özay İpek'in sahibi olduğu şirket tarafından geliştirildi. Kırmızı köpük benzerlerinden farklı olarak su kaybı yaşatmadan alevlerin söndürülmesine katkı sağlıyor, yangında battaniye görevi görüyor, soğutma yapıyor ve bitkilerin alev almasını engelliyor. Rengi ekiplerin işini kolaylaştırıyor, müdahale edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor. Japonya'da geliştirilen sabun temelli yangın söndürme köpüğü de su kullanımını azaltmayı amaçlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak 1995 Kobe depreminin ardından su kaynaklarının zarar gördüğü koşullarda bina yangınlarını söndürebilmek amacıyla geliştirilen köpük daha sonra orman ve turba yangınlarında da denendi. Doğal kaynaklı sabun çözeltisinin suyla karıştırılmasıyla elde edilen köpük suyun yanan yüzeyde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Yangın söndürme topları ve mühimmatları da farklı ülkelerde uzun süredir araştırılıyor. Bu sistemlerde yangın söndürücü madde taşıyan kapsüller alevlerin bulunduğu bölgeye bırakılıyor. Kapsülün açılmasıyla söndürücü madde çevreye dağılıyor. Türkiye'de İnönü Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen akıllı yangın söndürme mühimmatı projesi de bu alandaki çalışmalardan biri. Proje 3 yıllık çalışmanın ardından 2022 yılında patent tescili almaya hak kazandı. Ancak bu sistemlerin ormanlık alanlarda kullanılması bazı güçlükler taşıyor. Ağaçlar, kayalık alanlar ve engebeli arazi mühimmatın hedeflenen noktaya ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle söndürme mühimmatları uçakların ve kara ekiplerinin yerine geçen bir yöntemden çok belirli koşullarda destek aracı olarak değerlendiriliyor. İsveç ise 2018 yılında orman yangınlarıyla mücadele için lazer güdümlü bombayla çözüm aradı. Orman yangınları kontrol altına alınamayınca askeri operasyon düzenlemek zorunda kalan ekipler, yangın söndürme çalışmalarında yeni bir yöntem olarak Gripen tipi savaş uçaklarıyla afet bölgesini bombaladı. Lazer güdümlü GBU-49 tipi bombaların yangınları söndürmesi, bir mum alevinin üfleyerek söndürülmesine benzetiliyor. İsveç Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü söylemişti. 3000 metre yükseklikten atılan bombaların hedef noktasından 100 metre mesafeye kadar alevleri söndürdüğü belirtiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, Kanada'dan Türkiye'ye uzanan orman yangınları 2026 yazında da iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri oldu. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve uydular yangınlarla mücadelede önemli imkanlar sağlıyor. Ancak uzmanlar yalnızca söndürme kapasitesinin artırılmasının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Ormanların bakımı, yanıcı maddelerin azaltılması, yerleşim alanlarının yangına dayanıklı hale getirilmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi de mücadelede hayati önem taşıyor. Dünyada kullanılan yangınla mücadele yöntemlerini ve 2026 yılının orman yangını tablosunu sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Pasifik İstiridyesi'nden elde edilen bir özütün bağırsaklardaki iltihabı azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın ardından kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer besinler de yeniden gündeme geldi. Yağsız protein ve omega 3 bakımından zengin olan istiridyenin bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye katkı sağlayabileceği belirlendi. Araştırmacılar bu etkinin bağırsak sağlığını korumaya ve hücresel yenilenmeyi desteklemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinlerin başında brokoli geliyor. Brokolide bulunan sülforafan adlı bileşik, kanserli hücrelerin çoğalmasını baskılamaya yardımcı olurken, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini de hücreleri hasara karşı koruyor. Nohut, folat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde DNA onaramını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar, düzenli nohut tüketiminin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlayabileceğini belirtiyor. Havuçta bulunan beta-karoten, A vitamini ve antioksidanlarsa hücre

0: Kendileri hasardan koruyor. Danimarka'da 55 bin kişi üzerinde yürütülen 25 yıllık araştırma, düzenli çiğ havuç tüketiminin kolon kanseri ve lösemi gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ahududu da dikkat çeken besinlerden biri. İçerdiği elagik asit sayesinde hasarlı hücrelerin temizlenmesine yardımcı olan ahududunun kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabileceği değerlendiriliyor. Likopen açısından zengin domates de güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, düzenli domates tüketiminin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Estridia özünün bağırsaklardaki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, brokoli, nohut, havuç, ahududu ve domates gibi besinlerin de koruyucu etkilerine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da bu yaz sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 Temmuz'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Japan Today'in haberine göre soğutma ve otomat üreticisi bir şirket olan STRS, insan dolabı adında bir ürün geliştirdi. İnsan soğutucu buzdolabı otomatlardan esinlenerek tasarlandı. Kabinin içindeki sandalyeye oturan kişinin kafasına, boynuna, omuzlarına ve sırtına doğru 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleniyor. Şirket 5 dakikada belirgin şekilde serinleme garantisi veriyor. 10 dakika kabinin içinde kalmanın sıcak çarpması belirtilerini hafiflettiği öne sürülüyor. Tarihinin en sıcak yazlarından birini geçiren ve başkent Tokyo'da onlarca kişinin sıcak çarpmasıyla hastaneye kaldırıldığı Japonya'da bulunan bir şirket, İnsan Buzdolabı adlı ürünü piyasaya sundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: worry about it.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanografi Enstitüsü öncülüğünde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? Tat alma duyumuz dilin belirli bölgeleriyle sınırlı değildir. Tat alışımız dilin tüm yüzeyine ve ağız boşluğuna yayılan tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami tatlar dilin belirli bölgelerinde daha yoğun algılansa da tüm tat tomurcukları bu tatları algılayabilir. Bu nedenle geleneksel tat bölgeleri haritası bilimsel olarak geçersizdir. Bunu biliyor muydunuz?
0: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk dondurması dünya sofralarını tatlandırıyor. Türkiye'nin dondurması dünyaya açıldı. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Dondurmanın toplam süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık %13,9'unu oluşturduğu belirlendi. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolar seviyesinde kalarak Türkiye dondurmada net ihracatçı oldu. Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 23,5 milyon dolarlık ihracatsa uluslararası pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının 3. haftasında Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. İlk olarak 1984'te ABD'de ilan edilen dondurma günü zamanla dünya geneline yayılarak gelenek haline geldi. Hafifliği ve farklı lezzetleriyle her yaş grubu tarafından severek tüketilen dondurmanın bu özel günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre Türkiye'de dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezler siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, kullanıcıların kaydedilen verileri düzenli olarak temizlemesi ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini söyledi. Aydın, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığına dikkati çekti. İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, kaydedilen parolaların ve oturum bilgilerinin siber saldırılarda sistemlere erişim amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Çerezlerin ise periyodik olarak temizlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Aydın, veri ve dosyaların korunmasıyla sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Ortak internet ağlarının da kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını belirten Ali Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini belirtti. Aydın, teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde güvenlik amacıyla parola kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığını belirten Aydın, bu yöntemlerin güvenlik açısından avantaj sağlarken, biyometrik verilerin üreticiler tarafından toplanması konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısındansa soru işareti. Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir, ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir. Uzmanlar, internet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın ise iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, ortak internet ağlarında kişisel sistemlere giriş yapılmamasını ve güçlü parolalar tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik düşüşte. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesindeki düşüş ciddi oranlara ulaştı. Kuraklığın etkisi nehrin geçtiği ülkelerde giderek artıyor. Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunularak bölgede sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı. Tuna Nehri'nin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada da su seviyesinin 2018'den bu yana en düşük orana ulaştığı ifade edildi. Ayrıca nehirdeki düşük su seviyesinin gemi seferlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi. Sırbistan'da da başkent Belgrad'dan geçen nehirdeki düşük su seviyesinin Tuna üzerinden yük taşımacılığı yapan gemileri etkilediği bildirildi. Sırbistan basını Avrupa ülkelerinde devam eden sıcak hava dalgasının Tuna nehrindeki su seviyesini düşürerek taşımacılık ve turizm gibi alanları olumsuz etkilediğini duyurdu. Tuna nehrinde su seviyesi kritik ölçüde düştü. Kuraklık, gemi taşımacılığı, turizm ve sulama faaliyetlerini etkiledi. Yetkililer su seviyesinin daha da gerileyebileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Trequarista, yani yaratıcı on numara. Trequarista, İtalyanca kökenli bu kelime üçte birlik alanda oynayan anlamına gelir. Yani sahada orta sahanın önünde forvetin hemen arkasında o özel bölgede yer alır. Burası futbolda kararların en hızlı verildiği, alanın en dar, baskının en yüksek olduğu yerdir. Ama işte tam da bu yüzden bu alana ancak oyunu okuma yeteneği olağanüstü olan, topu ayağında büyü gibi kullanan oyuncular yerleştirilir. Çünkü Trequarista oyunun kaderini çizecek adamdır. Bu oyuncu tipi klasik 10 numara olarak da tanımlanabilir ama biraz daha serbesttir. Genellikle savunma görevlerinden muaf tutulur. Takımın onu özgür bırakması gerekir çünkü o yaratıcılığını sergilemek için rahat alan ister. Trequarista'nın amacı topa hükmetmek, boşluk yaratmak, pas bağlantılarını kurmak ve asist ya da gol tehdidi oluşturmaktır. Pozisyon olarak en çok 4-2-3-1 sisteminde üçlü hattın merkezinde görülür. Burada forvetin hemen arkasında iki kanat oyuncusuyla beraber üçlü bir hattın merkezinde yer alır. Aynı zamanda bazı 4-3-1-2 sistemlerinde orta sahanın önündeki tek yaratıcı olarak kullanılır. Savunmanın arkasına değil, savunmayla orta saha bloğunun arasına sızar. O bölgede zaman ve alan kazanırsa neler yapabileceği tahmin bile edilemez. Trequarista'nın en belirgin özelliği vizyonudur. Diğer herkesin göremediğini görür. Ceza sahasına atılan ince bir pas, ters kanada yönelen ani bir top değişimi ya da rakip defans oyuncularını bir çalımla etkisiz hale getirmek. İşte bunlar onun repertuarındadır. Aynı zamanda şut tehdidi de vardır. Ceza sahası çevresinden yaptığı bitirici vuruşlarla skor üretir. Ancak bu oyuncunun asıl gücü istatistiklerde değil, varlığında gizlidir. Onun oyuna etkisi bazen bir bakışla, bir yön değişimiyle bile hissedilir. Fiziksel olarak bir Trequarista'dan yüksek hız ya da dayanıklılık beklenmez. Zaten onun işi hızla koşmak değil, oyunu hızlandırmaktır. Yani ayaklarıyla değil, kafasıyla öne çıkar. Ancak teknik kapasitesi, top kontrolü ve pas kalitesi çok yüksek olmalıdır. Ayrıca dar alanda çabuk yön değiştirme, rakip baskısından kurtulma ve serbest oynama içgüdüsüyle pozisyon yaratma kabiliyetine sahip olmalıdır. Bu oyuncular genellikle saha içinde dokunulmazdır çünkü takımı onların yaratıcılığına bağımlıdır. Bu rolün avantajı çok açıktır. Takıma hücumda zeka, yaratıcılık ve farklılık katar. Sıkışan maçlarda çözüm üretir, savunmayı bir anda çözer ancak riskleri de vardır. Eğer bu oyuncu gününde değilse ya da baskı altında rahat oynayamıyorsa takımın hücum organizasyonu sekteye uğrayabilir. Ayrıca savunma yönü zayıfsa bu durum takımın savunma yapısını da zorlayabilir. Bu rolün en saf örneklerinden biri Francesco Totti'dir. Roma'da yıllarca bu rolde oynadı. Gol atardı, asist yapardı ama en önemlisi sahadaki bütün hücum organizasyonunun beyniydi. Aynı şekilde Zidane, Fransa milli takımı ve Real Madrid'de Trequarista rolünün ne kadar zarif ve etkili oynayabileceğini gösterdi. Daha güncel örneklerden Paulo Dybala, Juventus'ta zaman zaman forvet arkasına geçip bu role büründü. Türk futbolu için baktığımızda akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hacı'dır. Galatasaray'daki döneminde ceza sahası çevresinde oynamayı, topu yönlendirmeyi ve oyunu tamamen kendine göre şekillendirmeyi mükemmel yaptı. Yine Alex de Souza Fenerbahçe'de tam anlamıyla bir Trequarista'ydı. Belki fiziksel olarak çok hızlı değildi ama onun ayağına gelen topun oyun üzerindeki etkisi bir oyuncudan fazlasıydı. Sonuç olarak Trequarista sahadaki en yaratıcı, en özgür ama en sorumluluklu oyuncudur. Onun pası sadece ileri gitmez, oyunun ruhuna işler. Tribünleri ayağa kaldıran anlar genellikle onun ayağından çıkar. O yüzden eğer takımınızda bir Trequarista varsa ona sadece oyuncu gözüyle bakmamalı, onu bir sanatçı gibi seyretmelisiniz. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

an old midnight knows it too. Yeah, when some quarrel we had,

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Lafla peynir gemisi yürümez. Bir işi yapmadan önce bol keseden atar, büyük büyük konuşur ama iş harekete geçmeye gelince ortadan kaybolur. İşte böyle insanlara tek cümleyle cevap veririz. Lafla peynir gemisi yürümez. Peki bu söz nereden geliyor? Neden lafla gemi yürümez? Bir zamanlar İstanbul'da Edirneli Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı yaşarmış. Trakya'dan topladığı peynirleri İstanbul'da satar, artanı da gemilerle İzmir'e gönderirmiş. Ancak Yusuf'un huyu pek aksiymiş. Parayı ödemeye gelince hep o meşhur cümleyi kurarmış. Hele peynirler sağ salim varsın, istediğim parayı fazla fazla veririm. Ne yazık ki daha önce bu sözlere kanan birçok kaptan parasını alamadan kalmış. Ama bir gün deneyimli bir gemi kaptanı Yusuf'un oyununa gelmemiş. Yola çıkmadan önce, efendi, tayfaya verecek param var, gemi kalkacak. Parayı peşin vermezsen saray burnunu bile dönmem, demiş. Aksi Yusuf hemen bildiği ezberi okumaya başlamış. Hele peynirler sağ salim varsın. Ama kaptan bu kez lafa gelmemiş. Efendi, lafla peynir gemisi yürümez. Bu işe kömür lazım, yağ lazım. O gün orada kurulan bu cümle zamanla halk arasında yerini bulmuş. Bugün hala biri çok konuşup hiçbir şey yapmadığında bir ses yükselir. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün dilimize hangi olayla yerleştiğini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomik Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve yüksek enflasyonun günlük yaşama yansımalarını değerlendirdi. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erçin, alım gücünde yaşanan kaybı, gelir dağılımındaki bozulmayı ve piyasalardaki fiyatlama sorunlarını anlattı. Ekonominin kim kime ne tutturursa düzenine dönüştüğünü belirten Erçin, enflasyonla mücadelede uygulanan politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Ne olacak bu ekonominin hali diye. Hep siyaseti soruyorlar ya, ne olacak bu siyasetin hali diye. Şimdi ne olacak bu ekonominin hali?
3: Aslında
2: nedir durum şu anda? Kısaca bir özetler misin?
3: Esasen ekonominin hali siyasetin de gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Malum yerel seçimlerde bunun yansımasını çok net bir şekilde
2: gördük,
3: gözlemlemiştik. Yani genel seçimlerde her ne kadar vatandaş istikrardan yana oy kullansa da yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasını yerel seçimlerde iktidara kesmişti. Benzer bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz şey, yeni partiye teveccühün nedenlerinden bir tanesi de esasen ekonomideki vaziyet. Yani yüksek enflasyon, yani dünyanın en yüksek enflasyonu, hani bir iki tane Türkiye ölçeğinde olmayan ülkeyi, Arjantin gibi işte daha böyle çalkantılı bazı ülkeleri dikkate alırsak, siyaseten çalkantılı ülkeleri, onları dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bazı aylar hatta Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya çıkıyor. Neticede işte Türk İş açıklamış, yani açlık sınırı 30 binlerin üzerinde. Yani şimdi asgari ücrette açlık sınırı arasındaki makas büyüyor.
2: 35'in üzerinde.
3: Tabii 35'in. Tabii 30'un üzerinde hani şey, barem olarak söylüyorum. 40'a doğru gidiyor zaten. Yoksulluk da artık 120 bin liralara vurmuş vaziyette.
2: Evet.
3: Bu neyi gösteriyor? Yani temel gelirlerle ihtiyacı karşılamak için gereken askeri şeyi diyelim, gelirin artık birbiri arasında büyük makas oluşmaya başladığını gösteriyor. Burada da ücret politikalarını aslında yeniden değerlendirmek gerekecek gibi görünüyor hükümet tarafında, yöneticiler tarafında.
2: Temmuz'da olmadı.
3: Maalesef.
2: Mesela asgari ücret diye bir beklenti vardı, olmadı.
3: Aslında olması belki de gerekiyordu. Tabii orada da reel sektörün biraz durumunu dikkate alıyorlar. İşte içerideki maliyetler o kadar yüksek ki döviz fiyatları da enflasyon kadar artmadığı için, şimdi bir ekonomi düşünün, yani ihracat odaklı bir ekonomi diye ortaya çıkıyorsunuz, özellikle büyük bir ihracat ekonomisi kurmuşsunuz, işte dış satımla ekonomisi büyütmeye çalışıyorsunuz, sektörlerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, burada rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor haliyle. Fakat içeride enflasyonunuz, yıllık enflasyonunuz geçen dönem itibariyle işte ortalama diyelim %30, ama kur artışınız %20. Şimdi hal
2: peki
3: böyle,
2: bu ithalatı teşvik etmiyor mu? Yani yerli sanayiciyi öldürmüyor mu?
3: Bu hem ithalatı teşvik ediyor, ithalatı teşvik ederken içeride de ihracatçının yani mal satamamasına sebebiyet veriyor. Fiyat, şöyle söylüyor ihracatçı, fiyatlarımız İtalya fiyatlarıyla aynı ayara geldi.
2: Evet.
3: Tamam, biz kalite olarak İtalya ile aynıydık. Fakat İtalya'nın bir marka değeri vardı. O yüzden düşük fiyata satarak pazarda hakimiyet kurabiliyorduk. Şimdi fiyatlarımız İtalya ile aynı hale gelince, eşitlenince, onun marka değeri yüksek olduğu için mal satamaz hale geldik diye. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da birkaç tane sektör dışında ihracatımızda artış yok diyor. Olmadığını söylüyor. Genel itibariyle baktığımızda zaten miktar bazında ihracatta da öyle çok büyük bir büyük artış yok. Yani Türkiye'yi şey yapacak kadar, ekonomiyi canlı tutacak kadar artış yok maalesef. Genel ekonominin durumu işte yüksek enflasyon, temel ücretlerin işte asgari ücret gibi, emekli maaşları gibi düşük kalması. Yani tabii 80-90 bin emekli maaşı olanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Yani çok ufak bir kesim.
2: Çok Türkiye'nin çok küçük bir
3: çok
2: kesim.
3: Çok küçük bir kesim yani, ayrı. Hani bazıları onu söyleyebiliyorlar, çok küçük bir kesim. Bir de milletvekillerimiz var, onlar da maaşları güzel.
2: Evet.
3: Allah daha çok versin tabii. Onlar da vatandaşa versinler, çalışıp yasa çıkarsınlar. Fakat yani tabii eski döneme göre, yani %80'lere çıktı enflasyon, %80'lere çıktığı döneme göre baktığımızda nispeten daha iyi bir durum var, ama enflasyonu biz %30'un altına doğru kırmaya başladık. Tam bu yıl başında bu işler düzeliyor derken, faiz indirimleri gelirken biraz da artık reel sektörde rahatlayacak, hatta konut piyasası canlanacak, yeniden konut kampanyaları, kredi kampanyaları gündeme gelecek derken, 28 Şubat'ta Amerika'nın sanki bu emperyalistler sanki herhalde işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyorlar. Gene geldiler, bölgemizi ateşe verdiler ve Türkiye'nin bütün aslında dezenflasyon politikası Sayın Mehmet Şimşek'in alt üst olmuş oldu. Dış etki. Yani petrolün 120 dolarlara gitti. Şimdi bir dönemi yaşadık. Tekrar geri düştü. Bak, öyle bir salınım oluyor ki 90'dan 70'e doğru düşüyor. 70'den sonra tekrar 100'e doğru çıkıyor. Şimdi bugünlerde mesela gene 93-94 hatta 100'e doğru gideceği konuşuluyor.
2: Evet.
3: Hürmüz tekrar kapanırsa.
2: Kapandı şu anda.
3: Kapandı ve işte bu devam ederse.
2: Hatta Kızıldeniz'in de kapanma durumu var.
3: Evet, maalesef. Badül Memdet galiba değil mi? O tarafta evet. Da bir sıkıntı var. Xi Jinping'in sabah açıklamaları vardı. İşte iç pazara yönelmeliyiz diye. Sanki dünyada artık dış satım olayı bitiyor gibi geliyor. Yani korumacılık önlemlerinin çok arttığı. Hani öyle artık ihracat da büyüyelim. İhracatçı olalım, döviz getirelim. Pozisyonlarının bu türden oluşturulan ekonomi politikalarının artık yavaş yavaş geri bu tür politikalar geri adım atılmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Hem korumacı politikalar hem de bu rekabet ortamının bozulması yüzünden. Şunu da düşünmek lazım. Genelde mesela Türkiye'de konuşurken işte Çin'den yapılan ithalattan bahsediliyor. Evet, ciddi bir ithalatımız var ama nihai ürün ithalatını dışarıda bıraktığımızda esasen ara malı ve ham madde. Şimdi mesela örneğin bir paslanmaz çelik gündeme geldi Türkiye'de. İşte Kore'den alıyoruz, Endonezya'dan alıyoruz, Çin'den alıyorduk. Türkiye'deki paslanmaz çelik ham maddesi kullanan sektörler, çatal bıçak tencere sektörü diyelim, o ham maddeyi alıp burada işleyip dışarıya ihraç ediyordu markalı oluşturarak. Türkiye gitti, içeride Güney Koreli bir firmanın talebiyle antidumping ve vergileri getirdi, koydu. Dolayısıyla Çin'den yapılan ham madde ithalatı pahalı hale geldi. Türk üreticisi alamaz hale geldi. Alsa bile pahalı olduğu için dışarıda rekabet edemez hale geldi ürettiği ürünlerde. Şu anda bütün Türk üreticiler gidiyorlar Çin'de nihai ürün üretip Türkiye'ye getiriyorlar.
2: Daha kötü.
3: Tabii iki ay önce inceledim. Türkiye'nin çatal bıçak ithalatı artmış Çin'den. Ya niye biz ham madde alıp katma değer katıp satmak varken, zaten Türkiye'nin ihracat yapısı büyük bir ham madde ülkesi olmadığımız için dışarıdan alıyoruz, emeğimizi katıyoruz, inovasyonumuzu, argemizi katıp dışarıya satıyoruz. Zaten Türkiye böyle bir ülke geçiyor.
2: Proses yapan bir ülke Türkiye esas olarak. Tabii yani Türk sanayisi.
3: Yani temelden inovasyon üreten bir ülke olmadığımız için bizim bu tür dünyanın bu tür krizli dönemlerinde de maalesef işte kurlarda da enflasyonla mücadele ederken bir takım politikalarda da destekleyici politikalarda geri adım atılınca bizim sanayicimiz, ihracatçımız gözüne şey tutulmuş tavşan gibi ne yapacağız noktasında. Bakın geçen hafta yazdım, ben de bayağı bir yer aldı. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alan firmanın ismini söylemeyeyim adam, yani ama hani hazır giyimin en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2024 yılında 100 küsür milyon dolar, geçen senede 2025'te de 80 küsür milyon dolar ihracat yapan bir firma konkordato istedi.
2: Evet, önemli.
3: Çok, çok büyük yani, hazır giyimde ciddi ve bu dünya ünlü markalara üretim yapan bir firma. Bu tür siparişler kolay alınmıyor, bu tür pazarlar kolay yakalanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki kur konusunda yardımcı olamaz ihracatçısına. Belki birazdan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın sözlerine de geliriz. Yani son derece önemli uyarılar yapıyor kendisi. Onu dikkate almak lazım. Belki kur konusunda yardımcı olamayız. Hani Mehmet Şimşek kuru tutalım, enflasyonist bir takım etkiler yaratmasın diye öyle bir politika gidiyor. Faiz de çok düşürmeyelim, carry trade'de para gelsin, işte içerideki şeyi böyle tahkim edelim, dış borcu böyle çevirelim düşüncesinde.
2: Kaynaklarımız
3: ama,
2: oraya gidiyor.
3: Kesinlikle orası öyle var. Faiz ödemesine gidiyor. Fakat en azından belki şu noktada Çin Türkiye'nin stratejik bir partneri, Rusya stratejik bir partneri. Onlardan en azından ucuz ham madde alarak Türk sanayisini desteklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum. Geçenlerde bir insana da sordum. Ya biz Ural petrolü alırken Rusya'dan 10 dolar 15 dolar düşüyor. Niye Brent petrolü fiyatta hep de Türkiye'ye veriyoruz? Bizim Rusya gibi müttefikimiz var enerji portföyünde. Şimdi bize Çin gibi bir ham maddeyi ucuza alabileceğimiz bir dostumuz var. Endonezya da aynı şekilde. O konuda niye gidip Güney Kore'den daha pahalı çelik alıyoruz, bilmem ne alıyoruz ki üreticimiz zor durumda. Yani burada
2: Amerika'dan LNG alıyoruz ya.
3: Amerika'dan LNG alıyoruz yani.
2: Ya milyarlarca doları boşu boşuna harcıyoruz yani.
3: Şimdi bizim aldığımız bazı siyasi ve jeopolitik kararlar da aslında ekonominin bugün zorlanmasına sebebiyet veriyor. Yani sadece işte yok line'lar koptu. Eski Merkez Bankası Başkanı Cevdet Bey'in dediği gibi. Yok onlar koptu. Yok kurallı ekonomi uğramadık işte. Yok o dönem şöyle yapıldı. Şimdi Berat Albayrak politikalarını eleştirmek için böyle yapıyorlar. Berat Albayrak bu ülkenin enerji güvenliğini sağlayan bir Türk Çokamuk projeyi hayata geçirdi. Unutmayalım. Milli bir kambiyo rejimi diyordu o zaman Sayın Devlet Bahçeli. Unutmayalım bunları. Yani Türkiye milli kambiyo rejiminden ne zaman bu aralara geldi? Geri adım atar olduk. carry trade'ye faiz öder olduk. En azından madem hani bir ödemeler dengesi krizi gündeme geldi, bir şeyleri toparlamak istiyoruz, farklı bir bakış açısı sunuldu. Eyvallah. Ama üreticiyi korumak için hiç değilse devletin gücünü orada ortaya koyup ucuz ham madde, ucuz enerji, daha tabii uygun koşullarda şu an Avrupa'ya bakınca gene uygun enerjiyle çalışıyor Türk sanayisi ama daha da uygunu gerekiyor.
4: Evet.
3: Çünkü
4: evet.
3: Bizim sanayicimiz baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası PMI sektörel verilerine ve TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine, yeni bir endeks oluşturmaya başladı TÜSİAD. Rekabette çok ciddi sınavlarla karşı karşıyayız. Rekabet erozyonuyla karşı karşıyayız.
2: Oraya gelmek istiyorum. Sizin de hatırlattın İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasına. Şimdi ben de sanayicilerle sık sık sohbet etmeye çalışıyorum. O sohbetlerde en çok dikkatimi çeken konu, ya biz yani yatırımları konuşuyoruz, yeni yatırım, ya bana gülüyorlar. Ne yatırımı? Yani tepkileri böyle oluyor genelde. Ya biz mevcut durum kuru şeyleri, vardiyaları azaltmaya başladık diye bunu söylüyorlardı. Ben ilk başta hani bizim şeyler, iş adamları genelde ağlarlar ya, öyle diye düşünmüştüm ilk başta. Fakat işin boyutu galiba bayağı ciddi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyüklerini barındıran bir sanayi odası. Yani Türkiye'nin bütün, yanılmıyorsam ekonominin yüzde kaçı ISO'da?
3: Yani nereden baksan İstanbul'u dikkate aldığımızda ve ISO şirketlerini yani %50'si diyebiliriz.
2: Evet ya, çok büyük bir rakam.
3: İhale sanayi anlamında.
2: Evet evet. Yani öyle bir sanayi odası ve başkanı Bahçıvan ki iktidara da yakındır. Yani ben son aylık meclis toplantısındaki konuşması sanki bir isyan, sanayicinin isyanı gibi gördüm.
3: Kendisi Cumhurbaşkanı Tarım Politikaları Kurulu üyesi.
2: Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani neden böyle artık ISO bile isyan etti? Yani nedir bu işin sırrı? Siz İstanbul'dasınız, daha yakından takip ediyorsunuz.
3: Şimdi ben tabii Erdal Bey'i çok uzun zamandır takip ederim. Yani göreve geldiğinden beri hiçbir zaman pragmatist davranmamıştır, popülist davranmamıştır. Neyse onu söylemiştir. Şimdi hakkını teslim etmek gerekiyor. Sanayicinin derdi neyse, hatta Merkez Bankası geleneksel olmayan politikalar uygularken bile aman finansal istikrarı bozmayalım, yarın öbür gün bu bizim başımıza patlar diye herkes o güzel güzel kredileri alıp coşarken Erdal Bey orada uyarısını yapmaya devam ediyordu. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın bir geleneği var. Yani oradaki sanayicilerin bir kültürü var ve bu kültürü yansıtmaya gayret ediyor. Kendi arkadaşlarından da baktığında mesela şimdi kendisini değerlendirince iç piyasaya çalışan bir firma. Ne verse gidiyor iç piyasada şu anda. Mesela ben konuşuyorum gıdacılarla. Biz diyorlar hani bütün zammı yansıtabiliyoruz. Ama ihracatçı yansıtamıyor. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın bugün ihracatının erimesine baktığımızda, ondan sonra karlılıkların erimesine baktığımızda, kazandıkları paranın finansmana gittiğine dikkate aldığımızda, kazandıkları paranın %80'i finansmana gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda yatırım için para ayıramazsın. Yatırım için para ayıramazsan, Ar-Ge için para ayıramazsan, inovasyon için para ayıramazsan, yarın öbür gün dışarıya mal satacağım dediğin zaman rakiplerine karşı geri plana düşersin. İşler evet. Düzeldiği zaman, hadi bakalım işe koyulalım dediği zaman yanında adam bulamazsın. Yani bugün şeyini kaybedersen, bakın işsizlik verileri de açıklandı. Türkiye'de işsizlik %8.1 görünüyor. Güldürmeyin beni. İş gücü dışına çıkan nüfusa bakalım. Niye son yıllarda bu kadar büyük bir nüfus iş gücü dışına çıktı? Niye evet. Bizim sigortalı çalışan sayımız artmıyor, artması gerekirken artmıyor? Neden bizim sigortalı çalışan sayımız gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek oranlarda değil de düşüklerde kalıyor? Şimdi bunlar hep aslında imalat sanayinin erimesinden kaynaklı. Bunu ilk gündeme getiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'dir. Benle yaptığı bir söyleşide Dünya Gazetesi'nde sanayisizleşiyoruz, sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıya izlemişti. Ben ondan sonra benzer bir konuşmayı İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten duydum. Sonra verileri incelediğimde Türkiye'de geçen yıl itibariyle imalat sanayinin milli gelişindeki payının %15'lere kadar, 15.8'lere kadar düştüğünü gördük. Bu feci bir oran. Çok tehlikeli bir oran. En az 19 olması gerekiyor. Hatta 21 olması istenir de en
2: i̇malat
3: az 19.
2: İmalat sanayinin tekrar dersiniz dinleyiciler.
3: İmalat sanayinin milli gelişindeki evet. içerisindeki payı 15.8'e kadar düşmüş durumda.
2: Evet.
3: Bu tehlikeli bir gidişat. Türkiye erken sanayisleşme evresine geçti. Diyor, şimdi sanayisleşme derken fabrikalar kapanıyor değil. Biz hani fabrikaları alıp çöpe atıyoruz değil, OSB'nin kapısına kilit vuruyor. Her gün OSB açılıyor, her gün yeni yatırım sanayi bakanımız açıklıyor ama ölçeğe baktığımızda, ekonominin genel büyümesine baktığımızda sanayinin orada yavaş kaldığını görüyoruz. Sanayinin yavaş kaldığı ortamda bir süre sonra ihracat yavaş kalacak. Siz mal ticaretinden döviz kazanmıyorsanız hizmetlerle bu işi bir yere kadar kompanse edebilirsiniz. Şimdi hizmetler tutturmuşuz. Tamam, çok önemli turizm gelirlerimiz. Siz de görev yaptığınız zaman da dış ticarette çok iyi biliyorsunuz. Yani benden bu işleri çok daha iyi bilirsiniz. Ama ne var orada? sen gelen turistin önüne tabağı neyle koyuyorsun? İthal koyarsan, çatal bıçağı ithal koyarsan, yemeği ithal koyarsan senin bir turizm gelirin olmaz ki. Onları bugün yerli tedarik ettiğimiz için bizim turizm gelirlerimiz.
2: Kaldı ki orada da sıkıntı var.
3: Tabii hizmetler tarafında artı verebiliyoruz. Sen lojistikte artı verebiliyorsan, sen kendi demir çeliğinle, kendi gemilerini, kendi kamyonlarını, kendi lastiklerini üretebiliyorsan ancak elde edebilirsin. Katma değer elde edebilirsin, yerli katma değer. Öbür türlü gelen gider, gelen gider. Sen de orada hizmetçilik yaparsın en fazla.
2: Yani hizmet sektörü işi çözmüyor. Bir de şimdi yapay zeka gitti. Birçok alandaki iş gücü sayısını da azaltıyor. Yani o da yepyeni bir sorun olarak birçok sektörde karşımıza çıkacak. Olumlu, olumsuz.
3: Üstadım, yapay zeka bize internette, sanal alemde yemek yapıp getirip önümüze mi koyacak?
2: Evet yani. Evet.
3: Çiftçi ekmedikten sonra fabrikada...
2: Tarla ekilmeyecek yapay zekayla yani.
3: Evet, fabrikadaki işçi çalışmadıktan sonra... Yani önümüze bir tabak yemek gelmedikten sonra, şimdi burada çay içiyoruz, çay üretilmedikten sonra her şeyi ithal getirelim, oraya nerede döviz bulacağız?
2: Evet, evet.
3: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki abinin de kulakları için nasıl Zeki Kıvanç? Sen abi, ben abi, bizim inekleri kim sahip, biz hizmetçi olduk demişti bir dönem. O zaman uyarmış, onu da yazmıştık. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. İvedilik de sanayi politikasının gündeme tekrar alınması lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Eldal Bahçıvan'ın yaptığı uyarı bu yöndedir. Bence çok çok önemli de buluyorum. Yani aman dikkat edelim. Hatta sanayisizleşme ilgili toplantı düzenlediler. Baktığımız zaman mesela ihracatçılarla konuştuğumuz zaman ben iyiyim diyeni duymadım.
2: Evet.
3: İyiyim dedikleri tek dönem pandemi dönemiydi. O dönem işte Çin kapalı da ürün satabiliyorlardı. Şimdi Avrupa'da kapatmaya başladı. Otomotivciler şu anda bakın. Avrupa otomotivcileri kapıları kapatmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu ihracat serüveninin sanki bir felakete doğru sürükleneceğini öngörüyorum. Eğer böyle devam ederse bu işler, evet. Bir an önce bir takım tedbirler alınması lazım ki 1 trilyon TL'lik işte yakın zamanda bir Cumhurbaşkanımız paket açıkladı. 250 milyar TL imalat sanayine teşvik, 750 milyar TL de yüksek katma değer teknolojiye. Şimdi burada da sanayicimize de bir atalet var ama onu da bir şey yapmak lazım. Biraz da çuvalızı bu tarafa batıralım. Yani Sayın Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası'na geldiği zaman ben oradaydım. Alma kardeşim alma dediği bir laf var, hep gündeme getirildi. İşte Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle söyler? Halbuki ben olaya şahitim baştan itibaren. Sanayicinin biri çıktı dedi ki bankalar %60'da %70'de bize kredi veriyorlar. Ben bunda nasıl yatırım yapayım dedi. Şahap Bey dedi ki alma kardeşim dedi, alma. Bizim Merkez Bankası'nda dedi yüksek katma değerli üretim yatırımlar için özel kredi paketlerimiz var. Gel bana dedi, ben sana dedi oradan eğer dedi projen doğru projesi vereceğiz dedi. Fakat dedi tavuk çiftliği açmak için benden kredi istemeyin dedi. Bu da önemli. Bizim sanayicimiz krediyi aldı. Atıyorum Tekirdağ'ın bilmem ne şeyinde, OSB'sinde perdeci var. Gitti yanına perdeci açtı. Ne yaptı? Yurt dışında gitti. Pazarda öbürü 100 dolara satıyorsa 95'e fiyat kırdı. Kendi kendimizin ayağını kırarak da bazı şeyleri yaptı.
2: Ama devletin bunu, devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. Bunları önlemesi gerekmez miydi?
3: Çok güzel söylediniz. Hemen MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in lafı, devlet planlama teşkilatı benzeri bir yapı yeniden kurulmalı. Evet. Bizim bu sanayideki kapasite sorunumuzu çözmemiz lazım. Atıl kapasite, yanlış yatırımları değerlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı yanlış yatırımlara yönlendirdik. Evet. Maalesef önümüzdeki dönemde bir parasal genişleme olacaksa eski dönemdeki gibi olup da parayı harur parman savurmayalım. Bir planlı ekonomi modeline geçelim. Devlet tabii burada önce olsun. Hatta şöyle bir atıf da yaptı. Dünya Bankası'nın son raporu dedi, kalkınma raporu. Devletin burada öncü olması, yönlendirici olmasını içeriyor. Nitekim Mazzucato'nun da Girişimci Devlet kitabında bayağı da tartışılıyor 2012 yılından beri dünyada. Girişimci devlet modeli, yani devletin yatırımları yönlendirdiği bir rota çizdiği, kafasına göre serbest piyasayı istediğiniz yatırım yapın demediği bir ortam. Böyle bir dünyaya doğru evriliyoruz bence. Türkiye'nin bunları artık gündemine alması gerekiyor.
2: Evet, yani tabii biz şöyle bakıyoruz. Eğitimde en iyisini yapmışız, yıkmışız. Planlamada devlet planlama teşkilatı çok önemliydi. Yani 5 yıl sonrasında nerede, hangi köye ne gideceğine kadar bunlar planlanırdı eskiden. Şimdi onu kapattık, şimdi yeniden açmak. Yani yapılan iyi şeyleri de yıkıyoruz. Bu ne zaman? Özellikle bu bizim serbest piyasa serüvenimizden sonra. Hatta geriye gidelim. 50'de NATO'ya girdikten sonra Amerika ile ilişkilerimiz, Batı ile ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren... Mesela Türkiye'de ağır sanayiye bakıyoruz. Sovyetlerden gelmiş. Demir, çelik, alüminyum falan. Yani bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Eskide çıkış arıyoruz. Yani hani demiş ya biz bu naneyi niye yedik diye. Şimdi öyle bir durum da söz konusu.
3: İşte enerjide petrokimya türevlerine bağımlılığımızı azaltmak için işte yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Güneş, rüzgar vesaire. İşte şimdi barajlar da yapıldı. Ama 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya bize niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydı nasıl yıllardır? Şimdi Türkiye'nin sanki bir, yıllardır oyalandığı. Şimdi
2: de çok açık yani.
3: Evet. Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
2: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
3: Bakış açısı bu.
2: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya yani bize dayatılan rol bu.
3: Evet.
2: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor. Sayın Bahçıvan'ın açıklamasında kamu ve özel sektör işbirliğine de vurgu yapıyor sizin belirttiğiniz. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii yani şimdi devlet yol gösterecek. Özel sektörde oraya mesela özel kredilendirmelerle beraber yatırım yapacak. Yani özel sektör olmazsa olmaz zaten.
2: Evet.
3: Yani özel müteşebbis olmadan ekonomi biz şimdi serbest piyasaya bırakıldı bu işler derken aslında neoliberalizmi eleştiriyoruz. Yani her şeyi bırakalım. Hiçbir şey devlet şey yapmasın. Elini eteğini çeksin diye. O ne elini eteğini çektiği zaman devletin ne hale geldiğini görüyoruz. Bugün enflasyonun en büyük nedeni bence fiyatların durdurulamamasının en büyük nedeni keyfi fiyatlamalar.
2: Evet.
3: Şimdi su fiyatları yani bir şişe su 500 mililitre su bir yerde 8-7 lira 7-8 lirayken 3 harfli marketlerde bakkalda 15 lira köşedeki bilmem ne de 25 lira öbür tarafta 40 lira olur mu markasına göre değişiyor. Şimdi burada bir gariplik var yani böyle bir fiyat skalası yok dünyanın hiçbir yerinde.
2: Evet.
3: Kim kime ne tutturursa ekonomistin haline gelmiş durumdayız. Bunların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı yoğun uğraşlar içerisinde. Onu da söyleyelim yani burada şimdi hakkını teslim edelim. Maliye Bakanlığı gene şeyle beraber hani denetliyor firmaları arka taraf arka planda. Ama bir yerde ipin ucu kaçmış. Ya kaçtığı için şimdi şu anda tutulamıyor. Yani o bir şey gibi kısrak gibi koşmuş gitmiş onun arkadan yakalamış.
2: Ama siz su sektöründe yabancı oranı yüzde kaç şu anda?
3: Neredeyse bilmiyorum ama
2: %100'e yakın yani.
3: Evet %100'e
2: yani yakın. Bir iki tane firma dışında kalmadı. Siz et fiyatları rakam alıp uçup gidiyor. Siz devletin elindeki et balığı hiçbir gerekçesi olmadan satıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Süt Enstitüsü kurumu vardı biliyorsunuz eskiden devletin. Sümer banklar vardı bu işlerde kullanılan. Bunları yok ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki firmalar şunu yaptı. Ama yani sen kendin eskiden niye olmuyordu bu işler?
3: Yani ben tabii hani iktisatla ekonomi üzerine olan biri olarak şunu hani açıkça söylemek gereği duyuyorum. Devletin bence ne olursa olsun hemen kritik bazı sektörlerde piyasayı regüle ettiği üretici güçlerin olması lazım.
2: Evet.
3: Yani bunlara böyle olumsuz devlet süt mü üretir, devlet et mi üretir diye bakmamak gerekiyor. Üretmesi lazım, bulunması lazım ki regüle etsin. Çünkü öyle dönemler geliyor ki siyasi bir takım ortamlar oluşabiliyor. İstikrarsızlık dönemleri görülebiliyor. O siyasi kargaşada bazı ekonomi politikalarında zafiyetler meydana gelebiliyor. İşte pandemi gibi bu savaşlar gibi vesaire. Devletin orada devreye girip piyasayı regüle edecek, piyasaya yol gösterecek, yön gösterecek. Çünkü şimdi sanayiciyle konuşuyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar zam yapıyorsun? Ya arkadaşım diyor haklısın. Ben diyor ham maddeyi $1000 aldım. Savaş devam ediyor. Ben o ham maddenin 3 ay sonra $1500 olup olmayacağını bilmiyorum ki. Ama diyor satacağım malı da ona göre yapacağım için tekrar ham madde. Ben diyor parayla çalışmıyorum. Ham maddeyle çalışıyorum. Atıyorum demir çelikçileri esas alalım. 1000 ton çelikle ben işimi döndürüyorsam diyor 1000 tonun çeliğin fiyatına göre ben baremimi oluşturuyorum diyor. Şimdi 1000 ton çeliğin fiyatı speküle edilerek Londra borsasında şurada burada önümüzdeki 3 ayda 1500 olacağı düşünülüyorsa diyor ben ona göre fiyatlama yapmak zorundayım ki malı sattığımda tekrar o 1000 ton çeliği yerine koyabileyim diyor. Şimdi böyle
2: haklı.
3: Bakın haklı yoksa batarım ben diyor. Stokçular da suçladılar bizi diyor. Ben stok tutmasam diyor. Mal bulamam mal veremem piyasaya diyor. Depoları bastılar stokçuluk dediler diyor. Ya olur mu diyor mecbur stokçuluk.
2: Biz soğan depolarını bastık ama bir arada patates depolarını bastık. Yani ya soğan dediğiniz şey bir ayda üretilir 12 ayda yenir. Depoda bekletirsin bunu zaten yani.
3: Zaten Sayın Nurettin şimdi aradan zaman geçtiği için söyleyeyim şimdi kızmaz bana. Bu elma depoları falan soğan depoları basınca Sayın Nurettin'e bari Sayın Cumhurbaşkanımıza diyor ki efendim elma yiyorsunuz diyor da evet diyor. Ama diyor elma mevsimi değil diyor. tamam diye anladım ne demek istediğini diyor. Yani şimdi
2: yani maalesef komik oldu yani bazı şeyler.
3: Maalesef bazılarının yanlış yönlendirmeleriyle yani şimdi düşün, şimdi ben Beştepe'ye de bir şey diyemiyorum. Dünya öyle bir halde ki. Evet. Yani savaşa girilecek mi? İran'da durum ne olacak? Irak'ta ortalık karışacak mı? Suriye'de istikrar devam edecek mi? İsrail bir deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Ya Yunanistan orada birileri Yunanistan'ı
2: şey yapıyor. Deli fişek demeyelim. Deli fişek bizde olumlu anlamda kullanılır.
3: Yani ben olumsuz anlamda kullanmış olayım da.
2: Evet.
3: Affedersin, manyak bir ülke yani. Evet. O hani şeyler yönetiyor. Aklı selim insanlar yönetmiyor orayı şu anda. Yani resmen bir terör devleti.
2: Evet, açıkçası terör devleti.
3: Söylemek yani lazım bunu. Açık açık söylemek lazım. Bir terör devleti yani. Maalesef. Yani ne olacağı belli değil. Şimdi tepede bir jeopolitikle uğraşırken içeride de bu tür ufak tefek şeylerin böyle vatandaşın algısını bozacak düzeyde devam etmesi hoş olmuyor. Şimdi Tekirdağ dedim geçen hafta, sebze meyve üreticisi bir çiftçi dedi ki bu yıl dedi soğan dedi 100 liradan aşağı yiyemezsiniz böyle giderse dedi şimdi. Yıllar öncesine gittim. Rahmetli amcam soğan ekmişti, böyle beyaz soğan Adapazarı'nda, çok da güzeldi. O soğanı o kadar ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki lanet etti, bir daha dedi ekmem dedi yani.
2: Ekmet işi.
3: Emeğini karşılayamadı.
2: Niğde'de birçoğu patatesleri sökmedi bile.
3: Şimdi burada ne yapmak lazım? Devletin bence üreticiyi koruyan bir fiyat politikası. TMO'nun belki şeyinin genişletilmesi.
2: Evet.
3: Yani mesela
2: eskiden tarım satış kooperatif birlikleri vardı. Ant Birlik, Çuko Birlik, Tariş, Karadeniz Birlik, efendim Trakya Birlik.
3: Şimdi yani bakıyoruz mesela fındık geçen sene 350 liraya kadar çıktı. Şimdi 220 lira atıyorum. Yani bu fiyat oynayışlarının önüne geçmek gerekiyor. Böyle serbest piyasa olmaz.
2: Evet.
3: 20 lira 30 lira oynar da ya yani 100-150 lira oynamaz. Yani bugün Trump ekonomisine dönmüş her yer.
2: Evet.
3: Bir taraftan kriptoyu patlatıyorlar. Altın bir yerden 5000'e gidiyor. Vatandaş altın alıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşa diyorlar ki yani altının bu kadar ralli yaptığı ortamda vatandaşı altın alın diyorlar. Vatandaşı zarar ettiriyorlar bazı yorumcular çıkıp.
2: Yani onları da dinleyenler
3: bunlara da
2: önemli,
3: tabii bunlara da tedbir alınması lazım. Yani bir şekilde uyarılmaları lazım
2: evet,
3: işte ise.
2: Evet. Şimdi şeyi söylediniz de biraz önce. Şimdi hemen biz kendi hatalarımızı işte yok marketlere şunlara bunlara da yükleme diye bir hastalığımız da var. Ben de bu enflasyonist ortamlarda biraz önce Demir Çelik'te anlattığınız hikayeyi başka yere, mesela mahalle bakkalı, ben hiç sohbet ediyorum. Diyor ki hiçbir malın fiyatı bir, hani biz diyor o kadar kısa vadeli mal alıyoruz ki, eskiden diyor mesela 10 kutu alırdık. Benim dükkanım küçük diyor. 10 kutu alırdık diyor. Arkada bir depo var, oraya koyardık, bittikçe çıkarırdık. Ama şimdi sadece diyor raflar kadar alabiliyorum. Çünkü sermaye yok. Fakat diyor öyle bir şey var ki sattığımı yerine yenisini koyamıyorum. Yani o rafı dolduramıyorum diyor. Dikkat etti de, hatta ben de şaşırdım. Ya dedim dükkanın dolu. Öyle mi dedi. Merdiveni getirdi. Dayadı rafa bu peçeteler. Dedi ki görüntü güzel dedi. Aç dedi peçeteleri, çekti, arkaları boş. Bunları hepsini satsam kaç lira eder dedi. Yani dükkanı ucuz ama görüntüyü kurtaracak mallarla doldurmuş. Dedi ki esas fiyatı olan şunlardan kaçar tane var, onlara bak. Ben onları çeksem buralar raf boş kalır. Boş bir rafa gelir misin sen dedi. Yani onun için sorun çok yönlü. Yani gerçekten de makro anlamda çözmezsek işler çok daha tehlikeli gidecek. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya bu sistemde sanayicilik enayilik kardeşim. Ben fabrikamı satsam şimdi, faize yatırsam, 2 sene sonra bu fabrikamı faiz parasıyla geri alırım diyenler de var.
3: Evet var.
2: Ne diyorsunuz?
3: Evsit Başkanı Talha Özger'le geçen sene konuşuyoruz. İşte babadan sanayici o da. Dedim nasıl yorumluyorsun gidişatı? Ya dedi vallahi şu an dedi fabrikayı kapatsak dedi. Fabrikayı yerini kiraya verse kirayla daha rahat geçiririz dedi. En azından dedi başımız ağrımaz dedi. Şimdi hakikaten sanayici bu noktaya gelmiş durumda.
2: Evet.
3: Şimdi bir düşünmek lazım. Niye bu hale geldik?
2: Evet.
3: İkincisi düşünmek lazım nasıl bu halden çıkarız? Üçüncüsü de vatandaşı nasıl rahatlatırız? Çünkü enflasyonun %20'lerin üzerinde kaldığı ortamda seçime gidilmesi, yani seçimlere böyle bir ortamda gidilmesi, faizin %50'lerde kaldığı ortamda gidilmesi hiçbir hükümet tarafından istenmez diye düşünüyorum. Enflasyonu %20'lerin altına çekecek ki %20'lerde bir katılık oluşacağını çok net biliyoruz. Yani şu anda %30'ları ancak kırabildik. Kıramadık bile tam olarak yani. Göreceğiz.
2: Kıramadık
3: yani. Ki %20'leri nasıl kıracağız? Orada daha da bir katılık oluşacak. Ancak %20'ler kırılabilirse enflasyonda seçime gidilebilir. Ama şuna da bir mana veremiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na da bunu sormuştum. Hani süremiz azaldı, hızlıca anlatayım. Sen şimdi diyorsun ki ben enflasyonu 25'e 24'e getireceğim. Ama bu faizi %40 uyguluyorsun. Bankalar %50-55 uyguluyor. kredi faizleri riskine göre bazen 60'a falan kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bir büyük bir gap var, uçurum var. Şimdi sanayici diyor kardeşim madem ben enflasyonu değil mi 24'e getirmek istiyorum, 20'lere getir, hatta 20'lerin altına getirmek istiyorum. Benim üretim maliyetlerimde de kullandığım işletme sermayesi anlamında baktığımızda, işletme kredilerine baktığımızda o faizi o maliyetin içerisine katıyorum. O mala yansıtmak zorunda kalıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz de enflasyonun bir sonucudur. Evet. Yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda. Belki düşükte çok fazla etki etmiyor bile ama burada edebiliyor. Şimdi adam o İstanbul Sanayi Odası verilerine bakıyoruz. Ne diyoruz? Sanayicinin karı finansmana gitti. O finansman içerisindeki o faiz maliyeti aynı zamanda vatandaşa da yansıtılıyor ürünler bazında. O zaman demek ki bizim kredi faizlerinde de politika faizinde de daha ılımlı olmamız lazım. Yani evet. Öyle dışarıdan sıcak para gelsin diye de bu kadar yüksek faizler ödemememiz lazım. Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz.
4: Hayrı da yok ya. Sıcak paranın Türkiye'ye ne getirdi bugüne kadar?
3: Hayrını da geçtim. Madem bu arkadaşlar bizim müttefikimiz, bu paralar batıdan geliyor. Bize destek olsunlar kardeşim madem.
4: Ay bir de şunu oluyor. Şimdi bu yatarak para kazanma, üretmeden kazanma enflasyonu da arttırıyor. Bakın şurada yan tarafımızda bir alışveriş merkezi var. Geçenlerde oradan gelirken bir kuyumcu var. İşte ekranlardan falan tanıyorlarmış. Çay içmeye davet etti. Ben de merak ettim, oturduk. Dedim ki işler nasıl? Herhalde durgundur diye düşünüyorum. Dediler ki en çok pırlanta türü şeyler satıyoruz. Niye dedim? Yani bu bir tasarruf değil. Çünkü alım satım arasında %30-35 civarında bir düşüş oluyor. Yani %35 kazansam bile yani kar etmen için %50-60'lık bir fiyat oynaması gerekir. Dedi ki yani biraz kemküm etti, biraz sohbet edince durumu anladım. Havadan para kazananlar çok rahat bir şekilde bunları alıyorlar.
3: Yani şey bir...
4: Gidip en lüks lokantalarda yemek yiyorlar. Şimdi millet de diyor ki ya işte lüks yerler dolu. Nasıl ekonomi kötü? Doğru.
3: Görüntü öyle. Bir istatistiğim yok ama işte İstanbul için söyleyelim. İstanbul'da 20 milyon insan var. Toplasan sandalye sayısı 1 milyon yoktur.
4: Evet.
3: Hadi var diyelim. Zaten 20'de bir zengin vardı. Evet. Türkiye'de bence 20 milyon kişi...
4: Yani %5 ediyor da.
3: Avrupa Birliği seviyesinde yaşıyor bence. Evet. Belki daha bile fazla olabilir. Yani 5 milyon aile diyorum ben buna. Avrupa Birliği seviyesinde belki daha üstünde yaşıyor. Bir kısım da ona yakın yaşıyor. Bir 20 milyon da 40 milyon. Zaten bir kısmı da taşıyordu. Ortadaki bir ezilen kesim var. Zaten bu 20 milyon zaten bu AVM'leri doldurmaya, bu lüks arabaları almaya gücü yeter.
4: Recep 20 milyon büyük rakam. Yani 20 milyon ben olduğunu da sanmıyorum. Yani şimdi...
3: Var. Bence 20 milyon insan var.
4: Yani lüks yaşayan.
3: Yani ultra lüks değil mi? Avrupa Birliği seviyesinde yaşayan. Yani, bakın vize ağlaması var değil mi? Bunu görüyor. Avrupa vize vermiyor işte vize bilmem ne. Ya bu kadar pahalılığın olduğu bir yerde nasıl insanlar bu kadar yurt dışına çıkabiliyor madem?

0: Fethiye'deydim mesela, açık söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda bir turla gittik filan. 2000 liralık bir otelde kaldık geceli. Böyle şey, küçük evdi bizim, bütçemizi gittik, belediyenin bir tane çay bahçesi vardı, orada bir şey yedik ufak bir yerde. Yani normal fiyatlarla döndük. Ama sen şimdi Bodrum'un bilmem neresindeki bilmem ne şeyinde ben şu lahmacun oraya gideceğim diyorsan, orada başka bir şey var. Şimdi bizim vatandaşımız da bazı şeylere belli adisyonlar görüyorum. Yani adisyon içine bakıyorsun, öyle içecek fiyatları var ki onlar zaten lüks. Evet. Ya onları yani 100 tane bilmem ne içmiş falan.
1: Yok şey mesela diyelim ki,
0: ama genel itibariyle pahalılığımıza var. Yani, Ruslar da söylüyor.
1: Daha doğru izlenen zaten turistlerin tercihi Türkiye'den yap mesela. Antalya bölgesinde ben baktığımda otellerdeki durumu pek iç açıcı olmadığını gördüm. Yani bakma rakamlar şöyle böyle diyorlar ama ben gördüğüm sahadaki manzara pek öyle gözükmüyor.
0: Belli yerler dolu, belli yerlerde boşluklar var. Ama mesela şimdi Türk vatandaşları da hep her şey dahil konuşuyorduk ya, her şey dahil bitirelim filan. Tam tersi, her şey dahil koruması altına girmeye başladı. En azından ne yiyeceğimizi içeceğimizi biliriz diyorlar.
1: Hayır, bir de dışarı gittiğin zaman o kadar çok şey var ki, bir de çocuklu mocuklu gittin, çocuk her şeyi ister.
0: Tabii.
1: Yani karşılamaya kalksan yani otelden pahalıya da gelebilir.
0: Bazı yerlerde artık şeyle açıklanamayacak fiyatlamalar var. Onları da biraz sorduğumuz zaman işletmeleri kiraya bağlıyorlar işte. Şimdi evet, orada yani da işletmeye bir şey diyemem. Kira diyor. Kira şeyim çok yüksek. Evet. Bir de diyor personelimi kaçırmamak için yüksek maaş vermek zorundayım diyor.
1: Orada da gitmiş önemli olsun da söyleyeyim. Turizm bölgelerinde ne yazık ki durumu kurtarmak için yani sıkıntı arttıkça ucuz personele yönelmişler. Ucuz personel de hizmette kaliteyi düşürmüş. Mesela işte diyelim ki konut meselesinde de, tabii, turizm bölgelerinde, tabii, bütün inşaatlar birçok yerde yarım kalmış vaziyette. Niye? Hı. Çünkü belli bir şeye göre yapmışlar. O ol mesela. 1+1 var her tarafta. Genellikle Ruslara yönelik yapılmış. Şu anda Ruslar çekilince,
0: tabii,
1: onu bizim aile tipine 1+1 biraz tuhaf.
0: Evet.
1: O nedenle birçok konutu müteahhit bitirmiyor. Niye bitirmiyor? Çünkü ben ton masraf edeceğim diyor. Satamayacağım. Yani bina bitmişken boş duracağına yarım dursun diyor. O parayı başka yerde kullanırım mantığına gidiyor falan. Neyse. Evet yani sorun çok, çok dert. Yani bir dokun bina iş durumu var. Ama
0: temel mantığı söylemiş olduk aslında. Devletin daha müdahaleci, daha, evet, planlayıcı ve yol gösterici olması.
1: Evet, devlet ağırlığı kamuculukla beraber özel sektörün yürümesi lazım.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki mevcut sorunları ve bu sorunların üretim, ihracat ve alım gücü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Recep Erçin, keyfi fiyatlamaların ekonomiyi kim kime ne tutturursa düzenine dönüştürdüğünü belirterek, devletin kritik sektörlerde piyasaya yön vermesi gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyon, kur politikası ve jeopolitik tercihlerin ihracatı zayıflattığını belirten Erçin, Türkiye'nin erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hit the beat and take it to the first note.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Senatosu'nda Rusya'ya yönelik kapsamlı gümrük tarifeleri ve bankacılık yaptırımları içeren yeni yasa tasarısı görüşülmeye başlandı. Ancak tasarının ne zaman nihai oylamaya sunulacağı ve bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı. Senato'da yapılan ilk prosedürel oylamada tasarının görüşülmesine 12'ye karşı 86 oyla onay verildi. Böylece yasa tasarısının tartışmaya açılmasının önü açıldı. Ancak ABD Dış İlişkiler Komitesi'nin demokrat üyelerinden Senatör Jen Shahin yaptırım paketinin nihai oylamasının ne zaman yapılacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda şu aşamada anlaşmaya varılmadığını söyledi. Shahin'in açıklamaları Punchbowl News muhabiri Anthony Adranga tarafından X sosyal medya platformunda paylaşıldı. Söz konusu yasa tasarısı aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanmıştı. Tasarı Rus enerji kaynaklarının en büyük 5 alıcısına %100 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca ABD'nin Rusya'dan yaptığı tüm ithalata %500'e varan gümrük tarifeleri getirilmesi planlanıyor. Metinde Rusya'nın yıllık doğal gaz ihracatının %15'inden daha azını alan ülkelere Rusya'dan yaptıkları enerji alımlarını azaltmaları halinde belirli istisnalar tanınması öngörülüyor. Buna karşın ABD'nin Rusya'dan doğrudan yaptığı ithalata yönelik %500'lük tarife maddesi korunuyor. Yasa tasarısının finansal ayağında ise Rusya Merkez Bankası, Sberbank, VTB ve Gazprom Bank'a yönelik yeni yaptırımların devreye alınması yer alıyor. Tasarıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan Rosatom ürünleri de dahil olmak üzere Rus uranyumu ithalatına tam yasak getirmesi isteniyor. Bunun yanı sıra söz konusu devlet şirketinin yönetimine yönelik düzenli olarak kısıtlayıcı tedbirler uygulanması talep ediliyor. ABD Senatosu Rusya'ya yönelik yeni gümrük tarifeleri ve bankacılık yaptırımlarını içeren yasa tasarısının görüşülmesine 86 oyla onay verdi. Ancak tasarının nihai oylamaya ne zaman sunulacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda henüz bir uzlaşma bulunmuyor. Tasarı Rus enerji kaynaklarının büyük alıcılarına yüksek gümrük vergileri uygulanmasının yanı sıra Rus bankalarına yeni yaptırımlar ve Rus uranyumu ithalatına tam yasak getirilmesini öngörüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yaz takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481 613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar yalnızca ağacın yaşını değil, bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyuyor. Bilim insanları yıllık halka analizleriyle geçmişte yaşanan çevresel değişimleri kronolojik olarak belirleyebiliyor. Uzun yıllar yaşayan ağaçlar, yaşamları boyunca maruz kaldıkları çevresel değişimlerin izlerini gövdelerinde oluşan yıllık halkalarda saklıyor. Halkaların genişliği, şekli ve bıraktığı izlerden ağacın hangi dönemlerde elverişli koşullarda geliştiği, hangi yıllarda kuraklık stresi yaşadığı, yangınlara maruz kaldığı ya da hava kirliliğinden etkilendiği bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ender Makineci, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaptıkları yıllık halka sayımını ağaç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Makineci, ağaçların her yıl çap artımı yoluyla gövdelerini genişlettiğini ve yıllık halkaların oluşumunun doğrudan mevsimsel büyüme ile bağlantılı olduğunu söyledi. İlkbahar ve yaz dönemlerinde oluşan odun dokularının birlikte bir yılı temsil ettiğini belirten makineci, yıllık halkaların yalnızca ağacın yaşını göstermediğini, o dönemdeki çevresel koşullar hakkında da önemli bilgiler verdiğini kaydetti. Makineci, yıllık halkaların genişliğinin ağacın o dönemdeki beslenme ve büyüme koşullarını gösterdiğini ifade etti. Halkaların daralmasının büyüme koşullarının azaldığına, genişlemesinin ise ağacın daha iyi koşullarda gelişebildiğine işaret ettiğini belirten Profesör Ender Makineci, genç ağaçlarda daha geniş halkalar oluştuğunu, yaş ilerledikçe halkaların daralmaya başladığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan çevresel stresin de yıllık halkalara yansıdığını belirten Makineci, yağış ve sıcaklık değişimlerinin halka genişliklerindeki farklılıklarla izlenebildiğini söyledi. Makineci, yıllık halka analizleriyle iklim değişikliğinin ağaçları ne ölçüde etkilediğinin görülebildiğini ifade etti. Yangınların da ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabildiğini belirten Makineci şunları söyledi. Yangınlar ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabilir. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz. Yangın, gövde kabuğunu etkileyebilecek şiddette gerçekleştiği zaman kabuk üzerinde iz bırakıyor. Eğer ağaç yangından sonra ölmeden yaşamaya ve artımına devam edebiliyorsa, o izden hangi yılda bu gövdenin yangın geçirdiğini tespit edebiliyoruz. Normal yıllık halka gelişiminde görülen daralmanın, o dönemin kurak geçtiğine ve ağacın çap artımını gerçekleştirmekte zorlandığına işaret edebildiğini söyledi. Makineci, hava kirliliğinin de ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, yıllık halka sayımları ve halka genişliği ölçümleriyle bu etkilerin tespit edilebildiğini kaydetti. Kendi yürüttükleri araştırmalardan da örnek veren makineci, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin ağaçların büyümesini olumsuz etkilediğini yıllık halka analizleriyle ortaya koyduklarını anlattı. Ağaçların gövdelerinde oluşan yıllık halkalar yalnızca yaşlarını değil, geçmişte yaşanan kuraklık, yangın, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel olayların izlerini de taşıyor. Bilim insanları bu doğal arşiv sayesinde geçmişteki çevresel değişimleri ortaya çıkarırken elde edilen verilerin iklim değişikliğine uyum politikalarından orman yönetimine kadar birçok alanda kullanılması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü kültürel sembollerdir. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pot altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler, ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtır. Tribün marşlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek, arkasında 100 yılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi barındırır.
2: Milli takımlara takma ad verme geleneği 1872 yılına, yani İngiltere futbol milli takımının ilk resmi uluslararası maçına kadar uzanmaktadır. İngilizler kökleri 12. yüzyıldaki kraliyet armasına dayanan 3 aslan ünvanını ilk günden beri taşımaktadır.
1: 1900'lü yılların başında ise sahneye hanedanlık renkleri çıkmıştır. İtalya futbol, basketbol ve voleybol milli takımlarının 1911 yılından beri tüm branşlarda Azzurri, yani gök maviller olarak anılmasının sebebi o dönemin kraliyet hanedanı olan Savoya ailesinin resmi rengini benimsemiş olmalarıdır. Hollanda futbol milli takımının Oranje, yani turuncular ünvanı da 16. yüzyıldaki bağımsızlık mücadelesine dayanır.
2: Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde spor basını ilk kez takımların oyun karakterine göre lakaplar üretmeye başlamıştır. Tarihteki ilk büyük kırılma 1920 Anvers Olimpiyatlarında yaşanmıştır. İspanya futbol milli takımı agresif ve hırslı bir oyunla gümüş madalyaya uzanınca İtalyan basını onlara La Roja, yani kırmızı öfke lakabını takmıştır.
1: Aynı yıllarda Güney Amerika'da fırtınalar estiren Uruguay futbol milli takımı ise adını topraklarının teslim olmayan yerli ve savaşçı halkı olan Kızılderililerinden alarak Charrua'lar ünvanını taşımıştır. Takım yeşil sahadaki inatçı ruhunu bu kabileye borçluyken doğrudan gök mavisi forma renginden ötürü La Celeste olarak da bilinmektedir.
2: 1930 yılında ilk Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte ülkelerin ikonik hayvanları ön plana çıkmıştır. Cezayir futbol milli takımı zorlu şartlara dayanıklı canlısından ilhamla çöl tilkileri ünvanını almıştır. Arjantin futbol milli takımı bayrağındaki renklerden ötürü Albi Celeste olurken Brezilya futbol milli takımı ise 1954'ten itibaren ülkenin ünlü canlı sarı renkli kanaryasından ilhamla Canarinho olarak anılmaya başlanmıştır.
1: 1960 ve 70'lerdeki ağır sanayi ve soğuk savaş dönemi takımlara endüstriyel terimler getirmiştir. Alman futbol milli takımının taktiksel disiplini ve fiziksel üstünlüğü, dünya basını tarafından Alman askeri gücünün sembolü olan panzerler tanklarına benzetilmiştir.
2: Aynı dönemde Japonya kadın voleybol milli takımı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında gösterdiği kusursuz ve disiplinli savunmasıyla dünyayı hayrete düşürerek Oriental Witches, yani Doğu'nun cadıları ünvanını almıştır. Sovyetler Birliği ise özellikle basketbol ve buz hokey milli takımlarındaki disiplinli devlet yapısıyla Kızıl Ordu ünvanını almıştır.
1: 1980 ve 90'larda Afrika ülkelerinin yükselişi sahalara vahşi doğanın gücünü taşımıştır. Kamerun futbol milli takımının tarihi başarıları onlara yenilmez aslanlar ünvanını getirirken, Nijerya futbol milli takımı gücünü ülkenin armasındaki kartaldan alarak 1994'ten itibaren süper kartallar olmuştur.
2: Fil dişi sahili futbol milli takımı ise sahadaki devasa fiziksel gücünü fillerden almıştır. 1990'lı yıllarda üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan efsanevi Küba kadın voleybol milli takımı ise atletik oyun tarzlarından ötürü dünya basınında Las Espectaculares Morenes del Caribe, yani Karayiplerin muhteşem esmerleri olarak anılmıştır.
1: 1990'lardan günümüze uzanan modern dönemde ise lakaplar milyarlarca dolarlık marka değerine dönüşmüştür. Bunun ilk küresel örneği 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki efsane ABD erkek basketbol kadrosuna verilen Dream Team, yani rüya takımı ünvanıdır.
2: Avustralya ise futbol milli takımına soccer ve kangaroo kelimelerini birleştirerek Socceroos adını tescillerken erkek basketbol takımı için yerli dilinde güçlü erkek kanguru anlamına gelen Boomers ünvanını seçmiştir. Yeni Zelanda erkek basketbol takımı ise ikonik siyah formalarıyla boy uzunluklarını birleştirerek kendilerine esprili bir şekilde Tall Blacks, yani uzun siyahlar unvanını vermiştir.
1: Türkiye'de futbol milli takımımız gücünü doğrudan bayrağımızdan alarak her zaman ay yıldızlılar ve son yıllarda bizim çocuklar olarak anılmıştır. Branşlara özel kurumsal lakap furyası ülkemizde 2001 yılında başlamıştır. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi yapılan dev reklam kampanyasıyla hayatımıza giren 12 dev adam unvanı halk tarafından çok benimsenmiştir.
2: Bu başarı modeli diğer branşları da tetiklemiş, kadın basketbol milli takımımız POTA'nın perileri olurken üst üste kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla küresel bir markaya dönüşen kadın voleybol milli takımımız Filenin Sultanları unvanını almıştır. Onları file önündeki dik duruşlarıyla erkek voleybol milli takımımız, yani Filenin Efeleri takip etmiştir.
1: Milli takımlara verilen bu unvanlar salt birer takma addan çok daha fazlasıdır. 1872'de bir kraliyet armasıyla, 1920'de bir gazete manşetiyle başlayan bu serüven, bugün ülkelerin spor felsefesini, tarihsel köklerini ve toplumsal karakterini dünyaya ilan eden en güçlü aidiyet araçlarından biridir.
2: Kelimelerin gücü formanın renkleriyle birleştiğinde sahada ter döken sporcularla tribündeki milyonlar tek bir yürek haline gelmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar uzun süreli ve yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük,

0: nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş kremleri cilt kanserine karşı hayati bir koruma sağlasa da son zamanlarda güvenilirlikleri üzerinde ciddi tartışmalar yürütülüyor. ABD'de bir anket gençlerin %14'ünün günlük güneş kremi kullanımını doğrudan güneşe maruz kalmaktan daha zararlı gördüğünü ortaya koyarken bu endişelerin temelini Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bazı kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışabileceğini gösteren araştırmaları oluşturuyor. Kesinleşmiş bir risk tespit edilmese de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum bilim insanlarını hem insan sağlığına hem de mercanlar gibi deniz canlılarına zarar vermeyen doğal alternatiflere yöneltiyor. Bu doğrultuda öne çıkan en güçlü aday bitkilere dayanıklılık verip onları UV ışınlarından koruyan lignin bileşeni oluyor. Lignin içeren kremler güneş koruma faktörünü %180'e kadar artırabilirken cilde daha az nüfuz ederek daha uzun süreli ve güvenli bir koruma sunuyor. Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar geleneksel özütleme yöntemlerindeki sert kimyasalların açık renkli lignini siyaha dönüştürmesi sebebiyle kullanımının zorlaştırılmasına karşı çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar bu sorunu aşarak lignini karartmadan elde etmeyi başardı. Junli'nin ekibi kavak ağacından ultrasonik dalgalarla açık sarı, Yongqian'ın ekibi ise kimyasal yöntemlerle huş ağacından açık pembe lignin elde etti. Bu lignin nano parçacıklarının sade kremlerle birleştirilmesiyle elde edilen ürünler SPF 19 ve 20 değerleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı orta düzeyde geniş spektrumlu bir koruma sağladı. Koruyuculuğu daha da artırmak isteyen Qian ve ekibi tartışmalı iki kimyasal filtreyi lignin nano parçacıklarının içine hapsederek SPF değerini 180'in üzerine çıkardı. Bu kapsülleme yöntemi maddelerin güneş ışığında parçalanmasını önleyip koruma süresini uzatırken cildin alt katmanlarına sızmasını da engelleyerek güvenliği arttırdı. İnsanlar üzerindeki ilk testler ürünün oldukça verimli ve güvenli olduğunu gösterirken araştırmacılar ligninin yanı sıra deniz yosunu, eğrelti otu, kalamar ve insan saçından elde edilen diğer doğal bileşenlerin de güneşten koruma potansiyellerini incelemeye devam ediyor. Güneş kremlerindeki kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışması ve deniz canlılarına zarar vermesi üzerine artan endişeler bilim insanlarını doğal alternatifler aramaya yöneltti. Bitkilere dayanıklılık ve UV koruması sağlayan lignin maddesini karartmadan özütlemeyi başaran araştırmacılar bu bileşeni nano parçacıklara dönüştürerek hem cilde daha az nüfuz eden hem de güneş ışığında parçalanmayan yeni bir güneş kremi geliştirdi. Mevcut kimyasal filtrelerle birleştirildiğinde koruyuculuk süresi ve etkisi belirgin şekilde artan bu lignin bazlı kremler insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir seçenek sunarken deniz yosunu, kalamar ve eğrelti otu gibi diğer doğal maddelerinde güneşten koruma potansiyelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I can wait.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bebekle tatile çıkacak aileleri uyaran çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, sıcak hava, güneş, yolculuk ve hijyen kaynaklı risklere karşı alınacak önlemlerin hem bebeğin sağlığını hem de tatilin keyfini koruyacağını söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz oluyor. Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Yusuf Çelik, ilk bakışta zor gibi görünse de doğru planlama yapıldığında tatilin hem aile hem de bebek için oldukça keyifli bir deneyim olabileceğini belirterek aslında bebekler de tatil yapabilir. Önemli olan onların fizyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve bazı basit önlemleri almaktır, dedi. Konaklanacak yerde sağlık kuruluşuna ulaşımın kolay olmasının ve hijyen koşullarının göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Doktor Yusuf Çelik, kusursuz bir tatil planlamak zorunda değilsiniz. Bebeğinizin ihtiyaçlarını ön planda tuttuğunuz, güvenlik kurallarına dikkat ettiğiniz ve olası risklere karşı hazırlıklı olduğunuz sürece tatiliniz keyifli geçecektir, diye konuştu. Uzman Doktor Yusuf Çelik, bebekle yapılan tatilde dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Doktor Yusuf Çelik, seyahate çıkmadan önce rutin aşıların yaşına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiğini vurgulayarak, aşılar yalnızca günlük yaşamda değil, seyahat sırasında karşılaşılabilecek enfeksiyonlara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır, dedi. Küçük ama iyi planlanmış bir sağlık çantası tatilde büyük kolaylık sağlıyor. Doktor Yusuf Çelik, çantanızda mutlaka bulunmasını önerdiği malzemeleri şöyle sıraladı. Bebeğinizin düzenli kullandığı ilaçlar, dijital ateş ölçer, doktorunuzun önerdiği ateş düşürücü, alerji ve bulantı giderici ilaçlar, serum fizyolojik ve burun aspiratörü, antiseptik solüsyon, gazlı bez ve yara bandı, yaşına uygun güneş koruyucu, yaşına uygun böcek kovucu ürün, yeterli miktarda bez, yedek kıyafet ve ince bir örtü. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde emzirmeye devam edilmesinin en doğru yaklaşım olacağını söyleyen Doktor Çelik, anne sütünün sadece besin kaynağı olmadığını, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağladığını ifade etti. Ek gıdayı geçmiş olan bebeklerde ise açıkta bekleyen, iyi pişmemiş ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Bebekler, vücut yüzey alanlarının erişkinlere göre daha geniş olması nedeniyle sıcak havalarda çok daha hızlı sıvı kaybediyor. İlk 6 ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde sıcak günlerde emzirme sıklığının artırılması çoğu zaman yeterli olurken, daha büyük bebeklerde ise su tüketiminin yaşına uygun şekilde desteklenmesi önem taşıyor. Uzman Doktor Yusuf Çelik, az idrar yapma, ağız kuruluğu, gözyaşı olmadan ağlama, huzursuzluk veya aşırı uyku hali, sıvı kaybının erken belirtileri olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır, uyarısında bulundu. Araba yolculuklarında en önemli güvenlik kuralı, bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, doğru şekilde monte edilmiş otomobil koltuğuna seyahat etmesidir. Çünkü kısa mesafelerde bile kucakta taşımaları ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Uzun yolculuklarda bebeğin beslenmesi, altının değiştirilmesi ve hareket edebilmesi için yaklaşık 2 saate bir mutlaka mola verilmesi öneriliyor. Yaz aylarında araç içi sıcaklığının 22-24 derece arasında tutulması ve bebeğin kalın kıyafetlerle giydirilmemesi de konfor açısından önem taşıyor. Uçak yolculuğundaysa ailelerin en çok endişe ettiği konunun kulak ağrısı olduğunu belirten Doktor Yusuf Çelik, kalkış ve iniş sırasında bebeğin emzirilmesi, biberon veya emzik kullanılması orta kulaktaki basınç değişiminin dengelenmesine yardımcı olabilmektedir, bilgisini verdi. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha hassas oluyor. O nedenle ilk 6 ay güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doktor Çelik, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Aksi halde sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi ciddi tablolar gelişebilir. 6 aydan büyük bebeklerde bu riskler nedeniyle özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede tutulmalıdır. İnce pamuklu kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalarda güneşten korumada oldukça etkilidir, dedi. 6 aydan büyük bebeklerde geniş spektrumlu ve tercihen SPF50 içeren güneş koruyucular kullanılabileceğini ifade eden Dr. Yusuf Çelik, koruyucunun dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygulanması ve ihtiyaç halinde yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Uygun koşullar sağlandığında deniz bebekler için güzel bir deneyim olabiliyor. Eğer tatile havuz tercih edilecekse düzenli bakımının yapıldığından ve hijyen kurallarına uyulduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü yetersiz klorlanmış veya kirli havuz suyu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Gözlerde kızarıklık ve tahriş, kulak enfeksiyonlarıyla ciltte döküntü ya da kuruluk görülebiliyor. Ayrıca çok soğuk suda uzun süre kalmak vücut ısısının düşmesine yol açabileceği için havuz suyunun soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde sivrisinekler bebeklerde ciddi huzursuzluğa neden olabiliyor. Bebek arabasında sineklik kullanılması oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Koruyucu losyon ve spreylerin ise mutlaka bebeğin yaş grubuna uygun seçilmesi ve kullanım talimatlarına göre uygulanması önem taşıyor. Tatilde günlük rutinler değişse de bebeklerin biyolojik ritmi değişmiyor. Bu nedenle uyku saatlerinin mümkün olduğunca korunması hem bebeğin huzuru hem de ebeveynlerin tatilden keyif alabilmesi açısından önemli. Uyku oyuncağının veya battaniyesinin tatilde de kullanılması ve uyku rutinine devam edilmesi bebeğin yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, aşağıda yer alan durumlarda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. 3 aydan küçük bir bebekte ateş gelişmesi, yüksek ateşin devam etmesi, solunum güçlüğü, sürekli kusma, kanlı veya şiddetli ishal, belirgin sıvı kaybı bulguları, havale, şiddetli alerjik reaksiyon, düşme veya ciddi travma, beslenmeyi reddetme ve belirgin halsizlik. Yaz tatiline bebekleriyle çıkmayı planlayan ailelere önemli uyarılarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Çelik, güneş, sıcak hava, hijyen ve yolculuk kaynaklı risklere karşı doğru önlemler alınmasının hem bebeğin sağlığını koruyacağını hem de tatilin güvenli ve keyifli geçmesini sağlayacağını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünüyor. Üstelik araştırma, konuşulan dil sayısı arttıkça beyin yaşlanmasının daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor. İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada çok dillilikle beynin biyolojik yaşı arasındaki ilişki incelendi. Avrupa Sinir Bilim Dernekleri Federasyonu Kongresi'nde sunulan sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç görünüyor. Bu fark 3 dil konuşanlarda yaklaşık 7 yıla, 4 dil konuşanlarda ise 13 yıla kadar çıkıyor. Bilim insanları yaş ilerledikçe beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflayabildiğini belirtiyor. Bu süreç hafızanın gerilemesine ve düşünme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor. Yeni araştırma ise birden fazla dil kullanmanın beyindeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi. Katılımcılar İspanyolca, Baskça, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini ya da birkaçını konuşuyordu. Beyin aktiviteleri manyetoensefalografi yani MEG yöntemiyle ölçüldü. Elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edilerek farklı yaş grupları için beklenen beyin bağlantı düzeyleri hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra sonuçları bağımsız bir katılımcı grubunda yeniden test etti. Tek, iki, üç ve dört dil konuşan kişilerden eşit sayıda katılımcının yer aldığı 144 kişilik gruba aynı yöntem uygulandı. Elde edilen sonuçlar ilk aşamadaki bulgularla karşılaştırıldı. Araştırmaya göre beyin yaşlanması üzerinde yalnızca konuşulan dil sayısı etkili değil, ikinci dilin hangi yaşta öğrenildiği ve o dildeki yeterlilik düzeyi de önem taşıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Lucia Amoruso, ikinci dili erken yaşta öğrenen ve dili daha iyi düzeyde kullanan kişilerde beyin yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirtiyor. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi değişkenler dikkate alınsa da yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve çevresel faktörlerin etkisi tamamen dışlanamadı. Çünkü birden fazla dil konuşan kişiler aynı zamanda daha fazla kitap okuyor, yaşam boyu öğrenmeye devam ediyor ya da müzik gibi zihinsel faaliyetlerle daha fazla ilgileniyor olabilir. Bu nedenle beynin daha genç görünmesinin yalnızca çok dillilikten kaynaklandığını söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünürken, konuşulan dil sayısı arttıkça aradaki fark 13 yıla kadar çıkabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisel motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan demir çağında gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar

0: arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Boyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış, güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı ilişkiler vardır ki zaman yıpratır ama koparamaz. Kavga da edilse, küslük de olsa sonunda herkes bilir. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu atasözü yalnızca günlük tecrübeye değil, yüzyıllar öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserinde bile benzer biçimde geçer. Etli tırnaklı et hürmez. Anlamı bugünkünden farklı değil. Et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz. Bu söz, Türk toplumunun aileye ve akrabalık bağlarına verdiği önemi yansıtır. Kimi zaman kardeşler, ebeveynle çocuklar ya da kan bağı olmayan dostlar arasında gerginlik yaşanabilir. Ama iş ciddiye binince herkes bilir ki bu bağ bir şekilde yeniden kurulur. Duygular bazen kırılır ama kökleri sağlam ilişkiler asla kopmaz. Bugün et tırnaktan ayrılmaz atasözünün tarihi derinliğine ve kültürel anlamına kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...30 Temmuz 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa, saatim 07.12 gösterirken. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, daha önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ve Instagram Güçlü Özgan, küçük harf ve birleşik Güçlü Özgan ve noktasız elbette yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki bizler için çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün, gündemin öne çıkan başlıklarına ki sıcak son dakika bilgilerimiz de var, ama oraya gelmeden önce, işte az önce program başlarken de dinlediniz, bütün program boyunca da Şilili müzisyen Victor Jara'dan şarkılar dinleyeceğiz. Neden? Böyle kısaca hatırlatmak istiyorum. 53 yıl sonra bile olsa, hani dünyanın bir yerlerinde adalet aradan 53 yıl bile geçse sağlanabiliyor diyen, bir dedirten, bizlere bunu söyleten bir gelişme yaşandı. Söyleyeyim, açıklayayım. 1973'te katledilmişti Victor Jara. Onun katledilişiyle ilgili olarak ki bir davada firari bir sanık vardı. Emekli bir albay Nelson Mazzei isminde bir albay. Bu albayla ilgili olarak bundan 3 yıl önce bir hapis cezası verilmişti. 2023'te 25 yıl 2 gün Victor Jara'nın katledilmesiyle ilgili bir hapis cezası almıştı. Daha doğrusu o hapis cezası kesinleşmişti. Ne oldu? O albay kaçtı. Kayıplara karışmıştı. Sonrasında geçtiğimiz günlerde biz öğrendik ki bu kişi bir kırsal bir bölgede yakalanıyor. Pinochet darbesi, Şili'deki Pinochet darbesi, hatırlayınız. O darbe gerçekleşir gerçekleşmez hemen ertesi gün gözaltına alınmıştı Şilili müzisyen Victor Jara. Şili stadyumunda işkence görmüştü, parmakları kırılmıştı. Bir kez daha gitar çalamasın diye parmakları kırılmıştı. Sadece bu mu? Maalesef bir gün sonra, dediğim gibi 16 Eylül 1973'te de 44 kurşunla vücudundan 44 kurşun çıkartılmıştı. 44 kurşunla katledilmişti. Sanatçının kızı bir açıklamada bulundu bu gelişmeden sonra. Amanda Jara, 50 yıl sonra da gelen bu adımı, diyor, adalet olarak nitelendirmek güç ama yine de elbette sevindirici, dedi Victor Jara'nın kızı Amanda Jara. Tabii o davada 2023'te 6 kişiye 25'er yıl hapis cezası verilmişti. O kaçak albayın yakalandığı davadan bahsediyorum. Bu ismin yakalanmasıyla birlikte o davada firari sanık kalmadı. Şunu hatırlatmak gerekiyor ki programın ikinci bölümünde biraz daha detaya gireceğim bu süreçle ilgili olarak. O 1973 ve 1990 yılları arasında ülkesini yönetmişti Pinochet ve 40 bine yakın insan öldürüldü o süreçte. Sadece öldürülmedi, hala ulaşılamayan insanlar var. Hala Pinochet, diktatör Pinochet'in öldürdüğü ya da kaybettiği o 40 bin kişiden ulaşılamayanlar da var. İşte bugün Victor Jara'nın anısına biz de tüm program boyunca ondan, gerçekten o güzel sesinden güzel yorumlarını dinleyeceğiz. Söylediğim gibi buradan bir kez daha saygı gönderelim Victor Jara'ya ve devam edelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Bir son dakika bilgisi, önce onu aktarayım izninizle. Az önce Selin yazıcı da aktardı gerçi, ama Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik olarak bu sabah bir operasyon gerçekleştirildi. Dün Üsküdar'dı biliyorsunuz, bugünkü adres Etimesgut. Gelen bilgiler şu dakikaya kadar, şöyle söyleyeyim ki gelecektir program içerisinde savcılıktan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yok benim şu dakikaya kadar görebildiğim kadarıyla, ama o bilgi gelir gelmez tabii ki sevgili İrem, editörüm İrem bana iletecektir ve detayları öğreneceğiz. Ama ilk gelen bilgi operasyonda, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyle ilgili olarak bir gözaltı kararı var. Söylediğim gibi detaylar gelsin. Cumhuriyet Savcılığından bu konuya dair başlıklar, detaylar açıklansın. Elbette program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Devam edelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Konuşuruz siyaset, açılım süreci vesaire. Bunlarla ilgili bilgiler var ama asıl uğraştığımız yangınlar. Antalya'da, İzmir'de, Muğla'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de pek çok noktada çıkan orman yangınlarıyla şu dakika itibariyle havadan ve karadan müdahale sürüyor bu yangınlara. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Örneğin Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç, Altıntaş ve Çanakkale merkezdeki yangınların tamamen kontrol altına alındığı bilgisini verdi Tarım ve Orman Bakanı. Tabii diğer yerlerde de Antalya'daki, Alanya'daki ya da İzmir, Bornova'daki yangını, yine Kaş'taki yangınlarında devam ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Bir kere yaşayanlara, tanıklık edenlere, ki benim de çok yakın arkadaşlarım dün o yangınla ilgili o panik halinde fotoğrafları da attılar. Canlı yayında da konuştuk onlarla, dostlarımın hani evleri de risk altındaydı. Herkese geçmiş olsun diyorum. Mücadele edenlere, bu yangınla mücadele edenlere de başarılar diliyorum. Söylenecek fazla maalesef bir şey yok. Neden? Çünkü bizim de canımız daha önce. Evet, orman yangınlarıyla mücadele önemli ama bir yandan da o yangınla mücadele edenlerin sahadaki hali. Biz geçtiğimiz yıllarda çok acı tecrübeler yaşadık bu konuya dair. Sadece biz değil. Örneğin hemen komşuda Yunanistan'da daha dün, ki Avrupa'nın pek çok, Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor. Daha dün Yunanistan'da 3 itfaiye görevlisinin yangınlarla mücadele konusunda, yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Aman ülkemizde de böyle bir şey yaşanmasın. Söylediğim gibi geçmiş yıllar itibariyle biz benzer tablolara da maalesef tanıklık ettik. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha ve devam edelim. Bu konuya dair bütün bilgiler, bütün gelişmeler de gün içerisinde, onu da aktarayım. Özellikle haber bültenlerinde konuklarla, uzmanlarla ve muhabirlerle, yerinden bağlantılarla ülkenin pek çok noktasındaki orman yangınlarını takip ediyoruz. O son dakika bilgilerinde gün içerisinde Radyo Sputnik'te, özellikle haber bültenlerinde söylediğim gibi dinleyebilirsiniz. Geçelim günün gündemin diğer başlıklarına. Şu çerçeve yasa meşhur, günlerdir konuşuyoruz. Günlerdir biz bu meseleyi tartışıyoruz. Ne zaman gündeme gelecek? Bu tartışmalar yapılırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra konuştu. Ve şu ifadeyi kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde menzile varıldığında, menzile vardığında Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak ifadelerini kullandı. Bu süreçte 86 milyon ferdiyle kazanan Türkiye olacaktır dedi. Bir de takvim verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu çerçeve yasanın bizde, bu zaten teyit edilmese de bilinen bir gerçekti, konuşulan bir gerçekti. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki günler dedi ama Ağustos ayının ilk haftası, 5'i, 4'ü, 5'i gibi muhtemeldir ki bu yasada meclise gündemine gelecek ve hızlıca kabul edilip yürürlüğe girecektir diye düşünüyorum. Hala geçtiğimiz günlerde çok detaylı konuştuğumuz için girmeyeceğim ama çerçeve yasanın çerçevesine dair hala net Evet, birkaç bilgi elimizde. Aktardım ben de elimden geldiğince size ama bu konuda net, somut bir bilgi yok. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yapmadan önce süreci ilerleten, yürüten, AK Parti adına yürüten iki ismin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Abdullah Güler, ki aralarında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Numan Kurtulmuş da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştüler. Bir açıklama yapıldı mı? Tabii ki yapılmadı, biliyorsunuz zaten bu konuda hep şeffaflık eleştirisini gündeme getiririm ben, ya da getirmeye çaba gösteriyorum öyle söyleyeyim. Ama şu görüldü, muhtemeldir ki yasa ellerinde, bir metin var ellerinde. Bu görüşmeden sonra da metni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundukları yönünde de bilgiler var. Zaten Erdoğan da hemen bu görüşmenin ardından akşam gerçekleşen kabine toplantısında da az önce aktardığım açıklamayı, detaylarını aktardığım açıklamayı da yaptı. Bu arada enteresan bir kulis bilgisi. Kimin emeğe saygı? Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan dün bunu paylaştı. Benim dikkatimi çektiği için sizlerle de paylaşmak istedim. İktidar partisinde, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çözüm sürecine yönelik bazı endişeler var diyor Nuray Babacan. Hani Öcalan istedi, siz PKK'ları bıraktınız. Tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu. Böyle bir kampanya yapılırsa partiye ya da yasaya karşı, düzenlemeye karşı böyle bir kampanya yapılırsa oldukça zor durumda kalabiliriz şeklinde bir açıklaması, ya da daha doğrusu bir kulis bilgisi oldu. Siyasi açıdan büyük yükü olabilir bu meselenin şeklinde tartışmalarında iktidar kanadında, iktidar partisi kanadında yapıldığında söylüyor. Gerçi mesela hani bu sadece bir kulis bilgisi olmasının ötesinde, hani aylardır devam eden bu süreçte hep biz de söylüyorduk bunu, konuşuyorduk. Bunun bir siyasi maliyeti, negatif ya da pozitif, siyasi bir maliyeti olacaktır elbette. Yani sonuçta AK Parti deyince akla ne geliyor? Sandığı kollayan, özellikle kamuoyu yoklamalarını çok dikkate alan, verilen her kararda, artık 25 yıllık tecrübemiz de var değil mi? Neyiz biz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Buradan biliyoruz ki AK Parti bunun hesabını yapıyor. Hani bu sessizliğin, genel olarak ortaya çıkan bu sessizliğin de dikkat çekici olduğunu hatırlatalım. Bir de buna Nuray Babacan'ın bu kulis bilgisi de eklenince gerçekten manidar bir tablo ortaya çıkıyor. Bu arada Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu, hani meclis içerisinde bu sürece yönelik olarak hani karşı bir tavır içerisinde İyi Parti ilk gününden beri. Diğer partilerden çok fazla bir ses çıkmıyor ama mesela İyi Parti Müsavat Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da dün partisinin grup toplantısında konuştu ve Türk milletine çerçeve yasada neyin teklif edileceği hala ortada yok dedi ve iktidar susuyor dedi ve bu kanun teklifinin adeta halktan, yurttaştan, seçmenden, vatandaştan bir şekilde saklandığı yönünde de bir iddia, bir yorumda bulundu. Bu yorumda benim çok dikkatimi çekti. Bu yorumu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle genel olarak bakıldığı zaman, hatlara bakıldığı zaman, çerçeve yasa, işte önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşacağız. Buna dair gelişmeler bu. Bunlar aktarabileceğim başlıklar. Dilerseniz bir de günlük siyasette ya da siyasetin günlüğünde neler var, neler yok, buna bakalım.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyasetin günlüğünde ne var? Dün yani bir kesim, konuştuğum arkadaşlarım da bunu söylediler. Yani aklına, fikrine önem verdiğim dostlarım da bunu söylediler. Kimileri bekliyordu, kimileri açısından da oldukça şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ahmet Davutoğlu parti siyaset, ya şöyle söylüyor, siyasetten çekiliyorum demiyor ama şu ifadeyi kullanıyor. Parti siyasetinden çekilme kararı aldık. Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık dedi. Dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla. Teknik bilgi vereyim sadece. Ağustos ayı itibariyle bir kapanış kurultayı yapacak Gelecek Partisi ve faaliyetlerine son verecek. Tabii alışkınız, Davutoğlu böyle çok uzun bir metin paylaştı. Böyle çok detayları olan bir metin paylaştı. Neden siyaseti bıraktığına dair başlıklar var ama burada şunu görmek, şunu anlamak herhalde gerekiyor. Ya da bizim soracağımız elbette birkaç soru, birkaç eski ifadelerini hatırlatacağımız birkaç hatırlatmamız var. Öyle söyleyeyim, yanlış cümle kurdum ama hoşgörünüze sığınıyorum. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı dediğim gibi önemli. Kendi siyasi tarihi açısından önemli. Türkiye açısından ne kadar önemli? O ayrı bir tartışma konusu. Yani ben başlık atmak isteseydim stratejik derinlikten değerli yalnızlığa, Davutoğlu'nun değerli yalnızlığına giden süreç derdim. Eğer yazılı medyada çalışıyor olsaydım. Tabii bundan sonraki süreçte ne olacak? Şu ifadeleri dikkat çekici o uzun mektupta: otoriter rejimin milli ve manevi değerler üzerinden kalıcılaştırılmak istendiğine dair uyarılarda bulunuyor Ahmet Davutoğlu. İktidarın önümüzdeki dönemde kalıcı hale gelmek için anayasa değişikliği dahil yeni adımlar atacağının bir işareti olarak da bir şekilde Davutoğlu'nun bu açıklamasını okumak ya da bu yorumunu okumak da mümkün. Yani bu süreçte ne olacaktır söyleyeyim size. Hani şöyle bir hatırlatma yapayım. O benim dikkatimi çekmişti. O bu süreçte yaklaşık 10 milletvekili değil mi Kılıçdaroğlu ile o altılı masa sürecinde Gelecek Partisi 10 milletvekili almıştı. Pek çoğu istifa etti. AK Parti'ye geçenler oldu. İYİ Parti'ye geçenler oldu. Şu an itibariyle 4 milletvekili var. Gelecek Partisi bünyesinde görev yapan 4 milletvekili var. Bu vekillerin de hangi partiye geçeceğini, sonuçta sağdan, yani siyasi yelpazenin sağından gelen isimler bunlar, hangi partiye geçeceğini tahmin etmek herhalde hiç de zor değil. Böyle bir tablo ortada. Hani daha fazla uzatmayayım diyorum ama iki hatırlatmam var. Hani Davutoğlu ve siyaset deyince bunlardan bir tanesi, belki hani siyaseti bıraktıktan sonra, hani parti siyasetini bıraktıktan sonra buna dair bir hoca yazmayı çok sever. Belki bir kitap yazar. Bir ne? Hani konuşacaktı. Ne demişti? Birileri insan içine çıkamayacak. Ya da 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasındaki dönemi anlatırsam yer yerinden oynar ifadelerini kullanmıştı Ahmet Davutoğlu. Bu konudaki sessizliğini koruyor. Bu konudaki sessizliği devam ediyor Ahmet Davutoğlu'nun. Bu açıdan bir beklentisi var kamuoyunun, en azından biz gazetecilerin, unutmayan gazetecilerin bu konuda bir beklentisi var. Bir de hani siyaset demişken de, hani siyaseten çok da belki millet neden Gelecek Partisi'ne itibar etmedi bu süreçte? Belki bunun da bir öz eleştirisini Sayın Davutoğlu yapar diye düşünüyorum. Neden? Çünkü 2023 seçimlerini hatırlayın. 2023 seçimlerinde nasıl bir ifade kullanmıştı? Kendi halasını Millet İttifakı'na ve kendisinin de desteklediği Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edemedim demişti Sayın Davutoğlu. Neden bunları yapamadı? Yaptıklarını anlatıyor sürekli olarak, biliyorsunuz kendisi, ama yapamadıklarını da kamuoyuyla paylaşacağını ya da bu konuda bir öz eleştiri yapacağını da yapması gerektiğini de düşünüyorum, ya da şöyle söyleyeyim, umuyorum, bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Neyse, Davutoğlu meselesini çok da daha fazla uzatmamak gerekiyor. Stratejik derinlikten değerli yalnızlığa giden bir sürecin sürece tanıklık ettik. Geri kalan dönem itibariyle yolu açık olsun. Peki devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neler yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Enteresan bir yazık kaleme almış sevgili arkadaşım Candan Yıldız T24'teki köşesinde. CHP içerisinde bir tartışmanın yaşandığı yönünde. Neden bahsediyorum burada? Bu önemli. Şöyle, bazı milletvekillerinin hızlıca ki biliyorsunuz Özgür Özel ve ekibinin de bu yönde bir talebi vardı. Kabul de görmemişti. Görmeyeceğini de söylemiştik zaten. Hızlıca bir kurultay sürecinin hızlıca başlatılmasını talep ettiği yönünde CHP'deki kalan milletvekillerinden bahsediyoruz. Ve Kılıçdaroğlu'nun da bu kurultayda aday olmaması yönünde bir çağrı yapacakları, yakın bir süreçte, birkaç gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacaklarına dair bir haber benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaştım. Yani bölünen CHP'de bir bölünme daha mı yaşanıyor diye sorduran bir gelişme olarak hani hafızamızdaki yerini korusun. Bu arada yeni parti ile ilgili de birkaç detay, birkaç ayrıntı var. Özgür Özel konuştu. Yeni parti için biliyorsunuz bir hazineden yardım alıp almama tartışması vardı. Onun olması çok zor. Yani siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor da bugün itibariyle üye kaydının başlayacağını açıkladı Özgür Özel ve bir de yeni parti için bağış kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Bu önemliydi. Şöyle bir bakıyorum başka başlıklara. İşte az önce bültene girerken söyledim, Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı dahil olmak üzere çok sayıda kişiyle ilgili olarak bir gözaltı kararı olduğunu da öğrendik. Şu dakikaya kadar hala bakıyorum savcılıktan bir açıklama var mı Ankara Cumhuriyet Savcılığından? Doğrusu ben göremedim. Olursa onu size aktaracağım. Tabii dün de söylediğimiz gibi Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleşmişti. Orada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhidin iddiaları dikkat çekici. O dün itibariyle dışarıya yansıdı. Müteahhit ne diyor? Yaklaşık 1 milyon doları parça parça çikolata kutusuna benzer bir kutuda otoparkta ve belediyede elden teslim ettiği yönünde de bir iddiası var. Dedetaş'ın danışmanının belediyedeki makam odasında da 860 bin dolar o danışmana da teslim ettiği yönünde de bir iddia. Bu sadece dediğim gibi etkin pişmanlık kapsamındaki bu süreçlerde, bu davalarda CHP, eski CHP ya da CHP'li, şu an Sinan Dedetaş hala CHP'li, onu söyleyelim. Yani CHP ile ilgili o belediyelere gerçekleşen operasyonlarla da çok sık gündemimize aldığımız bir konu. Operasyon demişken, bugünkü operasyonla birlikte 2024 yerel seçimlerinden sonra işte İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, toplamda 50 il ve 51 oldu bugünkü Etimesgut operasyonuyla birlikte 51 il ve ilçede belediye başkanlarının tutuklandığını ya da gözaltına alındığını ya da görevden alındığı bilgisini de aktarmış olalım. Düzeltiyorum, 42 CHP'li belediye, 41 CHP'li belediye, 10 da DEM Partili belediye. Bu ayrımı da yapmak gerekiyor ama toplamda 51 belediyeye bu ve benzeri operasyonların düzenlendiğini hatırlatmakta da fayda var. Devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. Cemil Tugay tartışması yeni parti içerisinde. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Gökhan Günaydın'a soruldu bu mesele. Hani CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın durumundaki bir belirsizlik var. Yani Gökhan Günaydın net bir yanıt vermedi, onu söyleyeyim. Hani ne olacak, AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi, ki kuruluş yıl dönümünde AK Parti'nin böyle bir adım atılacağı yönünde iddialar. Dün de dile getirmiştim bunu. Ne dedi Gökhan Günaydın, yeni partinin grup başkan vekili? İzmir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet, yeni parti yönetimi de Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik ciddi bir endişesi olduğunu gösteren bir cümledir bu. Yorumda bu açıklamanın yorumu da budur. Onu da aktarmış olayım. CHP demişken, CHP'lilerle ilgili, CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalar demişken şunu da hatırlatalım. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin biliyorsunuz bir dava yürütülüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı yargılanıyor. Toplamda da 200 sanık var. Bu davada da 24 Ağustos'ta, yani yaklaşık bir ay sonra bir mahkeme heyeti bu konuda açıklama yaptı. Kararını verecek. Bu yönde bir açıklama var. Aklımızın bir kenarında dursun dilerseniz. Şimdi bir müzik arasına gidelim. O müzik arasından sonra, ki biliyorsunuz bugün söyledim programın başında, Şilili müzisyen katledilen darbeci, Pinochet yönetimi tarafından katledilen Şilili müzisyen Victor Jara'dan şarkılar dinliyoruz. Arkasından beraber olacağız tekrar.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. İlk bölümde ağırlıklı olarak siyaseti konuştuk. Siyasete dair gelişmeleri anlatmaya çaba gösterdik, aktarmaya çaba gösterdik. Tabii siyaset deyince hukuk da akla geliyor. Artık son dönem itibariyle özellikle CHP'li belediyelere yönelik ya da yeni partili belediyelere, bazıları öyle bazıları öyle, onlara yönelik operasyonlar geliyor. Ama tabii bizim takip ettiğimiz, bizim hayatımıza daha çok dokunan bazı davalar, bazı soruşturmalar da var. Bunu görmek açısından aktaracağım başka başlıklar da var. Simge, istersen devam edelim hadi.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Hadi biraz değişsin, hadi biraz daha halkımızı görelim. Halkın, yurttaşların gözünün üzerinde olduğu, dikkatinin üzerinde olduğu davalardan bahsetmek istiyorum. Hani değişmesi gereken sistemin, değişmesi gereken düzenin ne olduğunu bize gösteren davalar. O davalardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturmasına dair enteresan bir gelişme var. Onu aktaracağım ama biliyorsunuz Tunceli'de öldürüldü, belirlendi artık Gülistan'ın Munzur Üniversitesi öğrencisi. Geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmişti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 ilde ve düzenlenen bu operasyonda da 18 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Dün akşam saatlerinde bu 18 kişiden 8'i Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Orada ifadeleri alınıyor. Benim ulaşabildiğim bilgiler sabah saatleri, bu saatler itibariyle de bu ifade alma sürecinin devam ettiği yönünde. Gün içinde bu isimlerle ilgili bir tutuklama kararı mı ya da başka bir karar mı çıkacak, onu göreceğiz. Ama ilginç bir iddia, ilginç bir haber benim dikkatimi çekti. Akşam gazetesinde bu, emeğe saygı ve aynı zamanda da kaynağımı belirtmek açısından önemli. Biliyorsunuz bu soruşturma kapsamında Adalet Bakanı'nın da işaret ettiği bir isim vardı. Umut Altaş. Umut Altaş kim? Umut Altaş işte tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisinin oğlunun da arkadaşı. O da şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunuyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirafname başlıklı bir haber gönderdi, bir mektup gönderdiği yönünde bir iddia yer aldı. Nerede? Dediğim gibi akşam gazetesinde ilginç ifadeler var orada. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlunun, Türkay Soner'in kendisine bir kızı öldürdüğünü söylediğini itiraf ediyor. İddia bu yönde. O mektupta ifadeler de dikkat çekici. Türkay bana diyor mektupta, bu kişi Altaş, bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım, kafasına sıktım şeklinde de bir ifade, kendisine yönelik olarak bir ifade de bulunduğunu söylüyor. Hatta işte o gün neler yaşandı, 4 Ocak 2020 tarihinde neler yaşandı, neler oldu, neler bitti, böyle dakika dakika o mektupta anlatıyor Akşam Gazetesi'nin haberi. Benim çok dikkatimi çekti. Bunu size aktarmak istedim. Bu soruşturma gerçekten, hani konuya girerken de söyledim, Erdal İnönü siyasetimizin ilginç isimlerinden bir tanesi. Dönem dönem böyle sesler, hatırlatma sesleri de kullanacağım elbette. O da ne diyordu? Halkımızı biraz görelim. Halkımızı biraz görelim. Bu ifade benim dikkatimi çektiği için bunu kullandım. Devam edelim. Hukuk demişken, adalet demişken, Kartalkaya'ya da ile ilgili de bir gelişme var. Davayla doğrudan ilişkili değil ama o kayak merkezinin sahibi olan kişinin yine bir oteli, yine aynı bölgede Halit Ergül, biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı Halit Ergül, diğer aile üyeleriyle birlikte Halit Ergül'e ait Gazel Otel, Gazelle diye yazılıyor, Gazel diye okunuyor herhalde, o otelle ilgili bir kaçak yapıların, otel içindeki kaçak yapıların yıkılmasına dair bir karar alınmıştı. İşte dün itibariyle, geçtiğimiz gün itibariyle o yıkım sürecinin de başladığını hatırlatmak istiyorum. Hani ruhsatlandırmada belli ki daha önce sorunlar yaşanmış, belli sorunlar varmış. O sorunların nasıl aşıldığını hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biliyoruz. Zaten onun bedelini 78 kişi orada o Kartalkaya'daki o ruhsatlandırma, işte yangın önlemleri, yangına karşı güvenlik önlemleri vesaire, aylardır biz bunu, bu meseleyi anlatmaya çaba gösteriyoruz. O ruhsatlandırma sorunlarının nasıl aşıldığını da tahmin etmek hiç zor değil. 78 kişi can verdikten sonra mı bu ve benzeri kararların alınması gerekiyordu? Doğrusu kocaman bir soru işareti. Bu arada ailelerin de bir çağrısı var. Onu da izninizle buradan aktarmak istiyorum. Onlar da diyorlar ki bu yıkılan Gazel Otel'in, yani Halit Ergül'ün, Grand Kartal Otel'in sahibi, Halit Ergül'ün yine sahibi olduğu bu otelin yıkıldıktan sonraki o alana, otelin bulunduğu alana o 78 can için bir hatıra ormanı yapılmasını talep ediyorlar. Ben de buradan o talebi sizlerle paylaşmış olayım ki ben de bu talebin son derece makul bir talep olduğunu da söylemek istiyorum. Hatırlıyor musunuz efendim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik olarak bir cinsel istismar da bulunulduğu iddiası, o iddia daha sonra bir davaya dönüştü ve o davada da bir gerekçeli karar açıklandı. Biliyorsunuz pek çok isimle ilgili bir ceza da gündemdeydi. Gerekçeli kararda dikkat çeken, benim dikkatimi çeken konu şu. Tabii Yargıtay'ın ve AYM'nin yerleşik içtihatlarına da gönderme yapılıyor orada. Mağdur ifadelerinin birbiriyle örtüştüğü, maddi deliller tarafından da bunun desteklendiği yönünde bir yorum var mahkemenin gerekçeli kararında. Sanıklar deniyor, kamu görevinin sağladığı kolaylıktan yararlandılar ve görevlerinden kaynaklanan güven ve otoriteyi mağdurlar üzerinde kullandılar. Mesajlar, cep telefonu mesajları vesaire, o çocuklara, kız çocuklarına gönderilen mesajlar vardı biliyorsunuz. Bu mesajların da cinsel amaç taşıdığı yönünde de bir bilgi, bir detay, bir ayrıntı var. Dediğim gibi mahkemenin açıkladığı bu gerekçeli kararda unutmadığımızı söylemek, unutmadığımızı göstermek için bu ayrıntıyı, bu davayı sizi, davanın gerekçeli kararında aktarmak istedim. Ahbap soruşturması devam ediyor bu arada. Ahbap Derneği'ne yönelik olarak pek çok isim biliyorsunuz Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrılıyor. Berna Laçin, son olarak da Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin'in Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını söylemek istiyorum. Tabi bu arada hani mesele bu derneğe destekse eğer, ki bunlar hani bu isimler de bu destekleri gerekçesiyle, hani ne oldu da neden destek verdiniz diye soruluyor. Onlar da tamamı neredeyse pişmanım diyor ama mesela ben pek çok kamu görevlisinin de, belediye başkanının da aynı zamanda Haluk Levent'le yan yana fotoğraf verdiğini hatırlıyorum o dönem itibariyle. Destek ve teşekkür açıklamaları da yine pek çok belediye başkanı ve kamu görevlisinden geldiğini açıklıyorum. Belki onlara da sorulur diye tahmin ediyorum ya da umut ediyorum. Neden destek verdiniz, fark etmediniz mi bütün bu olanları diye de sorulabilir, değil mi? Kamu vicdanının rahatlatılması açısından. Bu arada bir not daha aktarayım. Şöyle hızlı geçmek istiyorum bu bölümü. Neden? Çünkü şöyle, ikinci bölümde biliyorsunuz, onun bilgisini de vereyim. İlk bölümün sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Gazilerimiz Ankara'da bir eylemdeler. Bugün 18. günü. Er Gazi ve şehit yakınları 18 gündür hak arayışındalar. Bunu konuşacağız ki hükümetten de açıklamalar var. AK Parti'den açıklamalar var, yeni bir yasal düzenleme yapacağız diye, ama o yasal düzenleme gazilerimizi, er gazilerimizi ve şehit yakınlarını ne kadar tatmin edecek, ya da bu Ankara'daki protesto ya da işte o eylem daha ne kadar devam edecek, bunu konuşacağız. Gaziler Platform Sözcüsü Soner Bardakçı saat başında bültenden hemen sonra konuğum olacak ve bu soruları da kendisine yönelteceğiz. 18 gündür zaten biz yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Bugün de ilk ağızdan öğreneceğiz süreç hangi noktada, gazilerimiz hak arayışındalar. Bu cümleyi kuruyor olmak bile gazeteci olarak, bırakın gazeteciliği, bir yurttaş olarak bana tuhaf geliyor. Bilmiyorum siz nasıl duyarken siz ne hissediyorsunuz, doğrusu merak ediyorum. Bir gün çalışanlarıyla ilgili bir suç duyurusu vardı, biliyorsunuz o haberle, o rozet takma töreni, o rozet takma töreninde törenine İstanbul İl Başkanlığı'ndaki işte bir kast ajansından birilerinin görevlendirdiği, 950 liraydı değil mi? 950 lira karşılığında görevlendirdiğine dair çok da güzel bir haberdi. Muhabir Ebru Çelik'in haberiydi Bir Gün Gazetesi'nden, ki kast ajansının sahibi de doğrulamıştı. Suç duyurusundan sonra savcılara, biliyorsunuz, Gürsel Tekin il başkanı bir çağrıda bulunmuştu. Bunu bir soruşturun şeklinde işte muhabir, Bir Gün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin savcılığa ifade verdiler. Şu sadece söylenen 3 ismin de söylediği tek, kurduğu bir tek cümle vardı, onu aktarayım. Haberin her satırı doğrudur, haberimizin arkasındayız dediler. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Şöyle diğer haberler üzerinden pek çok başlığım var sizlere, ama şöyle eleyerek de gitmek istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Birkaç ekonomi haberim var. Ha, şunu da söyleyeyim. Eren Kaşıkçı gerçekten hani kamuoyunun da çok

0: haberlerine geçmek istiyorum. Halimiz nedir, ne değildir? Buna dair başlıklara bakacağız. Devam edelim Simge.
1: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Ekonomiye dair başlıkları aktarırken dün konuşmuştuk Türkiye'deki ÖTV tartışması, araçlardan alınan 1 milyonluk araçtan 1 milyonun üzerinde ÖTV tahsil ediliyor ve ÖTV'nin gündeme geldiğinden beri, ÖTV uygulaması başladığından beri son 15-20 yıldır nasıl bir artış, ÖTV oranlarında nasıl bir %20'lerden %70, %80'lere çıkan bir artıştan bahsetmiştik. Bakın İnan Mutlu neredeyse her programda kendisinin kulaklarını çınlatıyoruz. 2025 verilerine göre diyor ülkemizde şunu karşılaştırmış otomobillerin fiyatları. Türkiye diyor Avrupa'da otomobillerin en pahalı olduğu ülke durumunda. Yani şöyle bir daha kolay algılayabilmemiz için tabii bir ekonomist kendisi bizlerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için bizim dilimizde anlatıyor. Şöyle demiş, Avrupa Birliği ortalaması 100 birimse otomobil fiyatlarından bahsediyor. 100 birimse Türkiye'de bu oran 156 birime, 156.2 birime kadar yükselebiliyor. Yani Türkiye'de otomobil ve diğer kişisel ulaşım araçları Avrupa Birliği ortalamasından %56 daha pahalı. Yani işte İzlanda vesaire, tamam onlarda da benzer bir tablo var ama yani Avrupa Birliği ortalaması dediğim gibi 100 ise Türkiye'de bu oranın, ki şu an Telegram üzerinden de İknur hemen verdi ekrana İnan Mutlu'nun paylaştığı bu grafiği, rakamlar gerçekten dikkat çekici. Yani ulaşımda pek çok hak olduğu gibi en doğal hakkımız, değil mi? Bu ulaşım fiyatlarının bu boyutta oluyor olması da kabul edilebilir bir durum, kabul edilebilir bir tablo değil maalesef. Bunu anlatmaya çalışıyoruz aylardır, yıllardır bu meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Evet, tamam, milli gelirimiz yükseldi 18 bin dolara. Ne kadar alıyorsunuz bu 18 bin doların ne kadarlık bir pay alıyorsunuz bu milli gelirden, bilemiyorum onu ama bu tablo gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Tıpkı gıda fiyatları gibi. Neden bahsedeceğim? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın bir açıklaması. Gıda fiyat endeksi Temmuz ayı verileri. Şimdi birkaç gün sonra, değil mi, ayın 3'ü gibi veriler açıklanacak. Gelecek hafta itibariyle Temmuz ayı enflasyon verileriyle karşı karşıya kalacağız. Diyor ki TEPAV, gıda fiyatlarına bakıldığı zaman Temmuz ayı itibariyle, ki dünyada bu konuda birinci sıradayız biliyorsunuz. Önde gidiyoruz gıda fiyatları konusunda. Gıda enflasyonu yine artış eğiliminde, yaklaşık %1 düzeyinde, %0,93 düzeyinde bir artış var. Sürekli olarak dediğimiz gibi son 6 yıldır ülkemizde gıda fiyatları artış eğiliminde. Yıllık gıda enflasyonu %32.8. TEPAV'ın bu yaptığı araştırma, hazırladığı bu çalışma bunu gösteriyor bizlere. Peki devam edelim. Simge, sen de hazırlarsın kapağı. Neye bakacağız? Bir de şu israf, toplanan vergiler nereye gidiyor? Köprü ve otoyollar mı özelleştiriliyor? Hadi buna bakalım. Simge, devam edelim.
2: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde benim öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam.
0: Bloomberg'in bir haberi. Geçtiğimiz aylarda biz bu tartışmayı yaptık. Köprülerin özelleştirilmesi, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi tartışması. Şimdi İstanbul'u bilen dinleyicilerimiz için söyleyeyim, hani işte Boğaziçi Köprüsü, daha doğrusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bu iki köprünün özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Biliyorsunuz biz bu tartışmaları 80'li yıllarda da yapıyorduk. Turgut Özal'ın o açıklamalarını, değil mi? Onları hatırlıyoruz. Köprüyü satmıyoruz efendim, gelirlerini satıyoruz. Neyse, TRT'deki o tartışma hala, o kareler gözümün önünde. Neyse, ne diyor Bloomberg biliyor musunuz? Fransız altyapı yatırım şirketi Meridian SAS adlı şirketten bahsediliyor. İddia bu yönde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün

0: özelleştirilmesine yönelik bir ihale var ve bu ihaleyle ilgileniyor başlığı bu ki kaynaklara da dayandırıyor, Fransız kaynaklara da dayandırıyor Bloomberg haberini. Bu yönde bir, yani biz bilmiyoruz böyle bir ihale olacak mı olmayacak mı, ama mesela bir Fransız şirketinin bunu bir şekilde daha öncesinde öğrendiğini görüyoruz. Hatta aynı kaynaklar diyor ki bir yandan da tanıdık bir şirket, tanıdık bir isim Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ ile de bir konsorsiyum kurmayı planladıklarını da belirtiyorlar. Habere göre resmi ihale sürecinin başlamasının içinde son aşamadayız. İhalelerin 4 ayrı paket halinde, detaylara bakar mısınız? Biz bilmiyoruz. 4 ayrı paket halinde gerçekleştirileceği planlanıyor. Yine haberden, Bloomberg'in haberinden sizlere aktarıyorum. Daha önce de özelleştirme sürecinin yürütülmesi için Ernst & Young adlı şirketin yetkilendirildiği hatırlatması da yine yapılıyor. Farklı yöntemler olacağı, işte o köprü, otoyollar ve köprüler ve otoyollar için ayrı ayrı özelleştirme yöntemlerinin kullanılacağına dair de farklı ayrıntılar var. Söylediğim gibi Bloomberg'ün haberinden bahsediyorum. O haberden sizlere aktarıyorum. Özelleştirme demişken hani kaynaklardan bahsediyoruz. Kamu kaynakları ne oluyor, ne bitiyor diye. Şöyle bir kısa bir araştırma yaptım. O araştırmada da öğreniyorum ki karşımıza çıkan tablo şu: özelleştirme politikaları, biliyorsunuz işte az önce de söyledim size, 80'li yıllardan beri ülkenin gündeminde. Şöyle bir ayrıntı, şöyle bir detay var: Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yapılan özelleştirmelerin toplam karşılığı ne kadar, ki bu köprü ve otoyollar hariç, daha ona dair bir bilgi yok elbette. Rakam çok dikkat çekici: 65 milyar 635 milyon dolarlık bir özelleştirme yapıldığını biz öğreniyoruz. 2003-2026 yılları arasında, ki bunların 39 milyar doları, dolardan bahsediyoruz burada, hisse satışı, 18 milyar doları ise işletme, tesis satışı, 6.7 milyarlık bölümü ise gayrimenkul satışlarıyla gerçekleştiğini öğreniyoruz. 65 milyar dolarlık bir özelleştirme sürecinden, özelleştirme değerinden bahsediyoruz burada. Peki şunu da görelim, şunu da anlatalım. Toplamda, yani 80'li yıllardan beri nasıl bir satış gerçekleşmiş ya da nasıl bir özelleştirme politikası izlenmiş? 86'dan bugüne kadar 73 milyar liralık özelleştirme gerçekleştirilmiş. Rakam 65 milyar doları, bunun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde. Bunu da görüyorum, bunu da aktarmak istedim. İkinci bölümde söylediğim gibi gazilerimiz konuğumuz olacak. Ankara'da Güven Park'ta şu an itibariyle eylemdeler. Haklarının, özlük haklarının düzeltilmesini istiyorlar. Bu taleple 18 gündür sokaktalar. Bir isim yine platformdan, Gaziler platformundan bir isim konuğumuz olacak. Soner Bardakçı, Gaziler platformu sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuz olacak ve bu talepleri aktaracak. O taleplerin neler olduğunu bizlere aktaracak. Konuşurken bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Her gün söylüyorum, her gün anlatıyorum size. Tekrarlayayım o bilgiyi. Tutukluluk halinin sona ermesi için bir başvuruda bulunmuştu avukatları. Adli tatil başlamadan önce bu başvuru gerçekleşmişti. Maalesef o başvuru reddedildi. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte bu yargılama sürecinin başlaması bekleniyor. O da ne zaman? 1 Eylül'den sonra. Bu arada bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde de eğer olursa, bir sorun gerçekleşmezse, kendisiyle de bir kişisel olarak birebir yüz yüze görüşmemiz olacak. Orada da sizin selamlarınızı, ilettiğiniz mesajları görüyorum. Onları size, onları kendisine, sevgili Ali Çağatay'a da aktaracağım elbette diyelim ve ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde ben yine sizlerleyim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım bu bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını, ki çok sayıda mesajınız da geliyor, 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Gelen mesajlar da şöyle çok çok teşekkürler, çok günaydın mesajı geliyor. Bize teşekkür ettiğiniz mesajlarınız geliyor. Ali Çağatay ile ilgili mesajlarınız, Ali Çağatay'a destek mesajlarınız geliyor. Emin olunuz, tekrar ediyorum bunu, bu mesajlar kendisine de aktarılıyor. Söylediğim gibi programın ilk bölümünde de anlatmaya çaba gösterdim. Bir terslik olmaz ise bu önümüzdeki bir hafta içerisinde kendisiyle yüz yüze görüşme şansımız da, açık görüşte kendisiyle yüz yüze gelme şansım da olacak. Selamlarınızı birebir de elbette ileteceğim kendisine. Sosyal medya hesaplarımı ben de hatırlatayım. X ya da Instagram üzerinden benimle iletişim kurmak isterseniz de Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Biraz sonra söylemiştim, programın ilk bölümünde de anlattım, Gaziler Platformu sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuz olacak. Böyle bir lojistikle ilgili bir sorun oldu. Kendisinin bir yere ulaşmasını bekliyoruz, daha sağlıklı bağlantı yapabilmemiz için. Az önce sevgili İrem, editörüm İrem de kendisiyle konuştu. Birkaç dakika içerisinde konuğumuz olacak. Neden? Çünkü 18 gündür Ankara'da eylemdeler. Hak arayışında gaziler, er gazi ve şehit yakınları Ankara'da 18 gündür eylemdeler. Ne talep ediyorlar? Hükümetten gelen açıklamalar var. Hulusi Akar dün konuştu. Onu da hatırlatacağım. O sesi de vereceğim, paylaşacağım sizinle. Ne söyledi Hulusi Akar? Yeni bir düzenleme iktidarın gündeminde, o şartları, er gazi ve şehit yakınlarının şartlarını, özlük haklarını düzenleyecek yeni bir düzenleme, yeni bir yasal değişim gündemde. Hani bunun için gazilerimizin eylem yapması mı gerekiyordu, seslerini duyurmak için? İşte yani şu an görüyorum da, görüntülere de bakıyorum aynı zamanda, göğüslerinde madalyayla Ankara'da bir parkta sorunların dertlerini anlatmak mecburiyetinde mi kalmalılardı? Bu sorunun yanıtını herhalde birileri verecektir diye düşünüyorum. Ama Gaziler Platformu sözcüsü Soner Bardakçı gelene kadar bir konudan bahsetmek istiyorum. Birkaç gündür gündemde tutmaya çalışıyorum bunu. Bu kıyılarda faydalanamıyor olmuşumuz deniz hakkında. Anayasal hak bu. Yargıtay'ın sahillere ücretsiz girişi engelleyen bir işletmenin yetkililerine verdiği, iki isme verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasının onandı. Buna rağmen hala öyle görüntüler geliyor ki Türkiye'nin farklı noktalarından, kıyı bölgelerinden hala birçok turistik ilçede bu uygulamanın değişmediğini maalesef görüyoruz. Çeşme, Bodrum, Datça, Cunda, bu noktalardaki özel plaj işletmeleri, beachler, değil mi? Başımıza böyle bir iş açıldı. Aynı zamanda hep söylüyorum, şezlong ve şemsiye terörüyle karşı karşıya yurttaşlar. Bu noktalar, özellikle bu bölgelerdeki özel plaj işletmelerinin vatandaşların ücret ödemeden plajı kullanamayacağını söylüyorlar. Oysa hukukçular bambaşka bir görüş. İşte İrem şu an Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz görüyor işte şu görüntüleri. Akıl alır gibi değil. Gerçekten tamamen kıyı şeridini kapatmış durumda bu şezlonglar ve şemsiyeler. Denize sıfır noktada artık. Yani akıl alır gibi değil şu görüntüler. Hani dünyada neler oluyor, neler bitiyor, bunu anlatırız. Saatlerce bu konuyu konuşabiliriz. Ben sadece neye sığınıyoruz, neye sırtımızı yaslamamız gerekiyor? Çok basit, çok basit. Hukuk, Hukuk diyor ki bakın anayasa madde 43, kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları da kanunla düzenlenir diyor. İşte buna gönderme yaparak da bir karar alındı. Hapis cezaları verildi ama kim bu hapis cezalarını takıyor, kafaya takıyor ya da bedelini ödüyor? O ayrı bir soru işareti. Söylediğim gibi er, gazi ve şehit yakınlarımız Ankara'da 18 gündür eylemdeler. Biz de dedik ki onların sesini duyurabilmek için ne talep ediyorlar, ne söylüyorlar, ne bekliyorlar bunu anlatabilmek için bir konuğumuz olacak demiştim. Soner Bardakçı, Gaziler Platformu sözcüsü Soner Bardakçı konuğum. Soner Bey merhabalar.
3: Merhabalar efendim.
2: Hoş geldiniz diyemiyorum çünkü az önce de ben dinleyicilerimizle konuşurken gazilerimizin ya da şehit yakınlarımızın hak talebi için bir parkta 18 gündür bekliyor olması bu cümleyi kurarken bile kişisel olarak da bana tuhaf geliyor bu cümleler ağzından çıktığı anda. Şöyle söyleyeyim, ne bekliyorsunuz, ne talep ediyorsunuz, bu bir. İki, hazırlanan bir taslaktan bahsediliyor, o taslakta bir yasal düzenlemeden bahsediliyor. Buna itirazınız var mı ya da itirazlarınız nelerdir? Önce oradan başlayalım.
3: Efendim, önce ne aradığımızı, ne için burada olduğumuzu konuşacak olursak, evet. Şimdi biz 3713 terörle mücadele er gaziler olarak yaklaşık 18 gündür şu anda parkta, nasıl diyeyim, böyle altımızda battaniye ya da işte protez bacağımız, yastığımız oldu, kartonlarımız, yastığımız, yorganımız oldu ve buradayız. Şu ana kadar herhangi bir hükümet yetkililerinden ya da devletimiz tarafından bir tane memuru dahi gelip de siz burada neden bekliyorsunuz, ne arıyorsunuz, ne istiyorsunuz denilmedi. Aradığımız haka gelince eşit bir hak arayışındayız. Eşit hak nedir? Er gazi ve rütbeli gazi. Şimdi size soruyorum efendim. İki tane gazi, biri er, biri muazzaf subay ya da az subay. İkisi de aynı cephede, aynı yerde, aynı kurşunla yaralanıyor ve ikisi de gazi oluyor. Birisi özlük haklarından yaralanıyor, diğeri emekli sandığından, emekli olmuş vatandaş gibi davranılıyor ve o hiçbir özlük hakkından yaralanamıyor. Bizim istediğimiz, aradığımız şudur ki, emsal özlük hakları, biz başka bir talebimiz yok. Türkiye'nin 81 ilinden gelen gazi arkadaşlarımız buraya döküldü geldi ve 18 gündür parkta gecelerimizi bekliyoruz. Biz devletimizden, hükümetimizden Ankara'nın tapusunu almaya gelmedik. Ya da bize bir yer bağışla diye bir sesimiz, bir yetkimiz, bir lüksümüz yok. Bizler yaklaşık bu ayrımcılık 35 yıldır olduğu gibi daha önceki gazi abilerimiz de sesini çıkartmış ama daha önceki devletlerimiz, hükümetlerimiz, yöneticilerimiz yine kulaklarını tıkamışlar. Bizler de 4 yıldır uğraşmamıza rağmen en sonunda Güven Park'ta Ankara'da oturma eylemi aldık. 18. gecemizdeyiz ve herhangi bir devlet yetkilisi gelip buradan kalkın ya da işte istediğiniz ne diye soran olmadı. Muhalefet partileri geldi. Muhalefet partileri derdimizi dinledi. Onlar taşımaya çalıştı ve taşıdılar da bir şekilde sesimizi yüce meclisimizde. İstediğimiz budur. Bunun dışında bu herhangi bir... Evet, buyur.
2: Özür dilerim, bölüyorum Soner Bey. Konuğumuz Gaziler Platformu sözcüsü Soner Bardakçı, dinleyicilerimize hatırlatayım. Özlük haklarından bahsettiniz. Yani dinleyicilerimizin böyle aklında bir fotoğraf oluşsun diye söylüyorum. Rütbelilerle erler arasındaki bu özlük hakkı farkı nedir? Birkaç örnek verebilir misiniz
3: efendim,
2: bize?
3: Efendim tabii ki elbette. Az önceki bahsettiğim gibi aynı kurşun, aynı düşman, aynı vatan bayrak uğruna bir er şehit düşünün, bir tane de er rütbeli şehit düşünün. Aynı toprakta, aynı tabutta, aynı mezarlıkta yatıyor. Bir er şehidin annesi orada evine girip ben yoruldum, şurada bir bardak su içeyim ya da lavabosunu kullanayım dediği zaman ordu evlerine er şehidimizin annesi alınmıyor. Muazzaf şehitlerimizin ailesi alınıyor ama er şehidimizin annesi alınmıyor. Er şehidimizin annesi babası diğer hakları evliyse, çoluk çocuğu varsa onlar o kadar detaylı girmeyin. Bir asgari ücret maaş alıyor. Rütbeli şehidimizin anne babası arasıyla, yani maaş arasında bayağı bir uçurum var. Onun için şimdi hangi birisini sayayım, bayağı bayağı bir özlük haklarında aramızda
2: sağlık hizmetlerinden
3: var.
2: Sağlık hizmetlerinden faydalanma konusu, bu protezler, bunlarla ilgili sağlık de sorun yaşıyor musunuz? Benzer ayrım nedeniyle.
3: Bak şöyle söyleyeyim, hayır. Sağlık hizmetlerinde böyle bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben protez kullanmayan bir gaziyim, ama şöyle diyeyim. Protezlerde sıkıntı zaman zaman oluyor. Arkadaşlarımız istediği illerde yaptıramıyor protezleri. Mutlaka doğuda da olsa, batıda da olsa Ankara'ya gelmek zorunda. Ve bu protez yapımı da nereden baksan 5 ay, 1 yıl, 6 ay, en aşağı 1 yıl, 6 ay, 3 ay, 5 ay sürdüğü oluyor. Yani aynı zamanda, aynı tarihte yapılıp giremiyor. Onlarda da böyle bir sıkıntı duyuyoruz zaman zaman. Ama bunun içeriğini tam olarak nasıl söylesem, hani yanlış olmasın ama protezli arkadaşlarımız daha iyi bilir. Sağlık hizmetlerine de gelince öyle bir hastanelerde, özel hastanede ya da devlet hastanelerde öncülüğümüz var. Onda da fazla ayrım olduğunu düşünmüyorum.
2: Anladım. Hulusi Akar dün bazı açıklamalarda bulundu ve dedi ki yeni bir yasa düzenleme yapıyoruz, hazırlıyoruz, meclis gündemine getiriyor. Buna dair hiç, siz dediniz gerçi hükümetle ya da iktidar partisiyle ya da MHP'li de aynı şekilde Cumhur İttifakı bir temasımız olmadı diyorsunuz, ama bu düzenlemeyle ilgili bir bilginiz var mı, hiç bilgilendirildiniz mi dolaylı yoldan da olsa?
3: Onu da söyleyeyim, hemenci söyleyeyim şimdi. Her şehit ailesi ve her gaziler olarak buradayız. Dediğim gibi az önceki hükümet yetkilileri memurunu dahi göndermedi. Hazırladığı tasarı taslaktan hiçbir bilgimiz yok. Gelmiş ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış ya da bizi ne kapsıyor, ne kapsamıyor, oralarını biz daha ayırt edememiş durumdayız. Yani bu tasarı taslak madem ki hazırlandı, bu tasarı taslak hazırlanırken bizi hiçbir dernek, şunu da özellikle altını çizeyim, hiçbir dernek, hiçbir vakıf, hiçbir şekilde kimse temsil etmiyor. Her şehit, anne babasını ve her gazi, kesinlikle hiçbir saydığım kişiler bizi temsil edemiyor. Neden? Hani derler, damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Bu söylediğim vakıflar, dernekler, yöneticileri de genelde rütbeli, gazi, şehit yakını olduğu için biz sesimizi hiçbir zaman çıkartamadık, sesimizi ulaştıramadık. Onun için hazırlanan yasada, tasarıda, taslakta bizi kapsa edecek, bizi tatmin edecek eğer ki bir şey varsa bizim istediğimiz belli. Ben az önce de söyledim, biz başkentin tapusunu almaya gelmedik. Bizim her şehit ve her gazi olarak toplam sayımız, koruyucularımız da içinde olmak üzere yanılmıyorsam 7500 gibi bir sayımız var. Yanılmıyorsam. Yani bu 7500 kişi Ankara'nın ya da hükümetimizden başka bir talebi yok. Biz yani muazzafın kullandığı emsal özlük hakkı neyse artık orasını yöneticilerimiz, devletimiz daha iyi bilir. Biz ondan yararlanmak istiyoruz. Bizim farklı bir nedenimiz, farklı bir hükümetimize karşı çıkmamız ya da böyle bir protesto kırmak, yakmak, bağırmak değil. Bizim amacımız bu.
2: Şöyle haberler de konuşuldu, bir açlık grevi vesaire, bu tartışmaları sosyal medyada görüyorum. Bu yönde bir adımınız olacak mı? Bu haberlerin doğruluğu var mı?
3: Açlık grevimiz dediğimiz gibi bu da düşünülüyor. Bak şu anda bu da düşünülüyor aramızda. Gerekirse buradaki olan kardeşlerimiz, abilerimiz, herkes çoluk çocuğunu bıraktı. Türkiye'nin dört bir ilinden gelenler çoluk çocuğunu da getirerek Güven Park'a, her birimiz bir köşeye yerleşerek gerekirse açlık grevine de gideceğimiz zaman zaman aramızda konuşuluyor. Doğrudur.
2: Anladım. Onu da göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Açıkçası ne söyleyeceğimi de çok fazla bilmiyorum ama ülkenin gazilerinin ya da şehit yakınlarının böyle bir eylemde oluyor olması ve bunu haberleştiriyor olmak bile tuhaf. Siz ne hissediyorsunuz böyle bir eylem yapmak mecburiyetinde kaldığınız için? Kişisel olarak size soruyorum. Hani Soner Bey ne düşünüyor, ne hissediyor her şimdi gün o parkta bekleyen bir yurttaş olarak?
3: Evet, şöyle bir şey. Hani derler şehit onurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Evet, bizler onurlu gazileriz, gönüllü gazileriz. Biz vatanımızı karşılıksız sevdik. Biz askere anamız elimize kına yakıp gönderirken biz gazi ol ya da şehit ol dediler. Gazi ol da hak arayışında ol demediler. Devletten maaş alacaksın demediler. Devlet size şunu yapacak, bunu yapacak demediler. Biz vatanımızı karşılıksız seven kişileriz. Nihayetinde biz böyle bir kaderimizde varmış, böyle bir şeylerle karşılaştık. Yine de vatan sağ olsun ama bizim burada kalmamız, şimdi az önce yayına katılmadan 10 dakika önce altında karton bir battaniye, bunun arasında 18 gündür yatan bir gazi olarak gerçekten beni ve arkadaşlarım ciddi şekilde üzüyor. Bir de özellikle muhataba alınmamamız, dikkat çekmememiz, yani görmezden gelinmemiz gerçekten bizi, canımızı yakıyor. Bu hoş bir tablo değil. Bizler de istemezdik ama biz 4 yıldır bir kulis çalışması başlatıldı. Dediler tamam siz haklısınız. Olacak. Doğrudur. Siz başımızın üstünde yeriniz var. Ne zaman olacak? Değerli bakanım, değerli vekilim. Bugün bugün, yarın yarın. 4 yıldır bitmeyen bir çalışma. Artık bizim de canımıza tak dedi. Buraya oturduk kaldık. Ama gerçekten bazen duygulanıyoruz. Neden? Biz mülteci değiliz efendim. Biz göçmen değiliz. Biz aynı mültecilere yapılan şekilde kimisi battaniye, kimisi yastık getirirken ya da kimisi evindeki pişmiş çorbasını getirirken vatandaşın, biz gerçekten burada bir alt taraf oluyoruz. Gerçekten bu kanımıza dokunuyor.
2: Anladım. Peki, peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuzdu. Ne zaman isterseniz, ne zaman dilerseniz bu frekans, bu program size açık. Aklınızın bir kenarında olsun. Arkadaşlarınıza da çok selamlarımızı iletin lütfen.
3: Başüstüne efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Çok çok teşekkürler. Tablo bu. Kim konuğumuzdu? Gaziler Platformu Sözcüsü Soner Bardakçı konuğumuzdu. Ülkede rütbelilerle gaziler arasında, er gaziler arasında bir hak sorunu var. Hak paylaşımı sorunu var ve bu sorunun giderilmesi için de özlük hakları açısından diyor ki er gaziler ve er şehit yakınları, yani bu sorunu bir an önce, bu özlük hakları sorunlarını bir ve maaşları vesaire, sağlık hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları, bunları bir şekilde düzene koyun. Yani bahsettiği gazilerimizin sayısı da, bahsedilen 7500. Yani az önce Soner Bardakçı'nın verdiği rakam üzerinden aktarıyorum bunu. 7500 gazimiz için de bu düzenlemeyi yapmak için ne bekleniyor? Doğrusu bilemiyorum. Bu arada işte az önce de konuştuk. Hükümet de bu konuda, bu nihayet bazı haberler, bazı başlıklar okudum. Bazı haberlere denk geldim. Nihayet ses duyuldu şeklinde başlıklar da vardı. Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Kayseri Milletvekili, eski Genelkurmay Başkanı, onu da biliyorsunuz. Dün gazetecilere tam da bu yasal düzenleme ile ilgili ne söyledi, bir onu dinleyelim dilerseniz.
4: Dün de geniş çaplı toplantı yapıp adaylarla konuştuk. Bu vakıf, dernek ve sendika üyesi arkadaşlarım geldi, kardeşlerim geldi. Onlarla gayet samimi, gayet yapayım bir görüşme yaptık. Onların bize yaptıkları bu görüşmeler, konuşmalar sırasındaki teşekkürleri bizim de motivasyonumuz son derece arttırdı. Bize büyük bir inançla, büyük bir, efendime söyleyeyim, azimle, kararlılıkla bu söz konusu sorunların çözülmesi için, ihtiyaçların karşılanması için arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz ve inşallah çözeceğiz.
5: Bir kanun teklifi hazırladınız.
4: Evet, doğru.
5: Ne zaman sunulacak efendim
4: bu? Bu şimdi gruba sunuldu. Gruba efendim bakanlıklarla görüştük, konuşuyorlar, görüşüyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra ben görüşler alınıyor ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
5: Haftaya çıkar mı? Çerçeve yasadan önce mi, sonra?
4: Zamanlama değil, işte mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Evet, kolay gelsin.
2: Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın söyledikleri net bir takvim de dile getirmiyor Sayın Akar, gazeteci arkadaşlarımızla. Bu çerçeve yasa, biliyorsunuz, konuşuluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hızlıca geçirilecek dedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir hafta içerisinde bu mesele halledilecek dedi. Hani bu iki konunun yan yana konuşuluyor olması bile bana bir tuhaf geliyor, bir garip geliyor. Ama işte siyaset maalesef hayatın tam ortasından geçiyor. İşte bu hayatın tam ortasından geçen siyasette hepimizin her anını etkiliyor. Bu yüzden onu söylüyoruz. Bu yüzden her güne siyaset konuşarak başlıyoruz ya da başlamak mecburiyetinde konuşmaya kalıyoruz. Ne istiyor er gazi ve er şehit yakınları? Dört başlık: maaş farklarının giderilmesi, rütbelilerle kendileri arasındaki şeref aylığının standartlaştırılması, sağlık ve medikal cihaz desteğinin kolaylaştırılması, istihdam haklarında da değişiklikler yapılması, kolaylaştırmalar yapılması yönünde talepleri var. Biz de onlar Güven Park'ta durduğu sürece onların sesleri olmaya çaba göstereceğiz. Onların sesleri olmayı sürdüreceğiz diyelim ve bir araya gidelim. Oradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hükümetin bir şekilde nasıl bir vergi yükü omuzumuza yüklediği ayrıntısını sizlerle paylaşmıştım. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması ve o açıklamaya bir yanıt belki niteliği taşıyan bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi ne demişti Sayın Bakan? Özellikle bu akaryakıttaki ÖTV artışının %6 ile sınırlandırılması meselesini anlatırken, bu sayede dedi 12 milyar liralık alacağımızdan vazgeçiyoruz. 12 milyar lira. Bunu bir aklınızda tutun. Peki 2025 yılı itibariyle sadece akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV geliri beklentisi hükümetin programında yazıyor, bütçesinde yazıyor. 538 milyar lira. Yani 12 milyar liralık alacağından vazgeçen bir hükümetten bahsediyoruz. Bizi çok düşünüyorlar, sağ olsunlar. Eksik olmasınlar ama aslına bakılırsa akaryakıtta ve doğalgazda toplam ÖTV geliri beklentisi 538 milyar lira. Böyle bir beklenti içerisinde sadece 12 milyar lirasından vazgeçilmiş olması aslında bize ne anlatıyor? Bizi ne kadar çok düşündüklerini gösteriyor herhalde. Bu ayrıntı akıl alır gibi değil, böyle bir tablo ortada.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la geri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Son bölümümüzdeyiz artık. Bir toparlama da yapalım. Günün toparlaması aslına bakılırsa son dakika bilgisiyle güne başlamıştık. Programa da başlamıştık. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma. O soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları. İlk düşen bilgi, önümüze düşen ilk bilgi, Etimesgut Belediye Başkanı, aynı zamanda bir sanatçı biliyorsunuz, Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığıydı. Sonra daha detaylar da, birkaç detay daha geldi. Örneğin toplamda 55 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın gözaltı kararı aldığını öğreniyoruz. Şu dakikaya kadar 52 kişi gözaltına alındı. 55 kişiden 52'sinin gözaltına alındığını biliyoruz. Peki gerekçe de aslına bakılırsa işte dün de konuştuk. Bunu Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen o operasyonla da konuşmuştuk. Benzer gerekçeler bir yolsuzluk soruşturması. Etimesgut Belediyesi ile ilgili bir yolsuzluk soruşturması. Sabah saatlerinde hem belediyeye hem de gözaltı kararı verilen kişilerin evlerinde, konutlarında yapılan aramalar gerçekleşti. Hatta şu gelen bilgiler şu dakika itibariyle de Etimesgut Belediyesi önünde aramaların, polis aramasının devam ettiğini görüyorum. Hatta bazı görüntüler de canlı önüme düşüyor. Şu an itibariyle alıştığımız kareler, bir polis otobüsü zannediyorum o, belediyenin önünde belediye polis bariyerleriyle çevrilmiş durumda ve polisler de şu an itibariyle belediyeye girişleri çıkışları kontrol ediyorlar. Gelen görüntülere, o sıcak görüntüleri de aynı zamanda sizlerle paylaşmak istedim. 56 adres, 15 iş yeri ve 41 araçta arama devam ediyor şu dakika itibariyle. Bunu anlatalım. Geçelim şöyle, dünyada neler olup bitiyor. Hızlıca birkaç başlığım var. Gazze'yi biliyorsunuz. Biz hatırlatma, ben özellikle bu konuda hatırlatmalarıma devam ediyorum. Hatırlatmaya da devam edeceğim. Bakın, ilginç bir yine nasıl bir yıkım yaşandığını Gazze'de, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar bize gösteriyor. Bir kere şunu söyleyelim. Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi de Gazze'deki o yetersiz hastanelere getirildi. Bu Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. 10 Ekim 2025'teki ateşkes sonrasında hayatını kaybeden, yine İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1209. Ateşkes, nasıl bir ateşkesse bu, hani bir çok sever böyle medyada bu kullanılır bu tabir, kırılgan ateşkes. Hiç de öyle bir kırılgan vesaire değil, gayet saldırgan bir ateşkes sürecini takip ediyoruz. 3943 kişi de dediğim gibi 10 Ekim 2025'ten beri gerçekleşen saldırılarda yaralanmış durumda. Bu süreçte bakın 10 bine yakın cenazenin hala o yıkıntılar arasında olduğu söyleniyor. Bunu hatırlatıyorum ara ara. Bugüne kadar 803 Gazze'linin cenazesi o yıkılan binaların altından çıkartıldı. Toplamda da hayatını kaybeden o Ekim 2023'ten bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 73.335. Bakın şu veri, şu veri benim dikkatimi çekti. Yine Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Filistin ailelerine, Filistinli ailelere yönelik katliamlar başlıklı bir rapor yayınladı Sağlık Bakanlığı ve deniyor ki o raporda çok detayı var. Çok ayrıntı var ama benim en çok dikkatimi çeken veri toplamda Gazze'de 2276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi. 2276 ailenin Gazze'de yaşayan bir dönem yaşayan ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiğini öğreniyoruz. 60 bin çocuk yetim ya da öksüz kaldı. Biz hani işte diplomasi vesaire barış olur mu olmaz mı işte bugün bahsetmeyeceğim İran Amerika gerilimiyle ilgili pek çok ayrıntı var yine Trump'ın garip saçma açıklamaları vesaire hani oralara girmeyeceğim sadece Orta Doğu gerçeği ve İsrail gerçeğini görmek açısından herhalde bu verileri bir tartışmak bir konuşmak gerekiyor bakıyorum onu tekrar söyleyeceğim bilmiyorum katılır mısınız ama böyle dünyada Türkiye'de de genel olarak dünyada da bu mesele maalesef gündemden düşüyor bir konu daha var bugün 30 Temmuz ne aynı zamanda insan ticaretiyle mücadele günü Birleşmiş Milletler bu konuya dair bir rapor hazırladı o raporla ilgili dikkat çekici başlıkları da sizlerle paylaşmak istiyorum 30 Temmuz insan ticaretiyle mücadele günü bu kavramlar bile tek başına kullanmak tartışmak konuşmak bile insanı gerçekten üzüyor modern kölelik olarak adlandırılıyor kişilerin hakları hürriyetlerine karşı işlenen suç olarak tanımlanıyor insan ticareti yani bir kişinin yüzyıllardır biliyorsunuz sömürgeci batı özellikle bunu çok hep gündemimizde tutmaya çaba gösteriyoruz bir kişinin rızası olmadan ticari bir meta gibi alınıp satılması ya da o kişinin üzerinden gelir elde edilmesi ve bakınız dünya genelinde 40 milyondan fazla insanın ticaret mağduru olduğu bu suçla bu suça muhatap olmak mecburiyette kaldığını söylüyor. Birleşmiş Milletler bunu açıklıyor. Yani tüm ülkeler hedef, transit ya da kaynak ülke olarak özellikle insan ticaretinden öyle ya da böyle dünya üzerindeki bütün ülkelerinde bunu bu sorunun, bu meselenin muhatabı olduğunu yine biz Birleşmiş Milletler kaynaklarından öğreniyoruz. 2019 şu veri çok dikkatimi çekti. 2019-2022 döneminde İnsan ticaretinin küresel bazda dünyada %25 oranında arttığını öğreniyoruz ki bölgeler şaşırtıcı değil. Sahra altı Afrika, Kuzey Amerika, Batı Avrupa özellikle tabii işte Suriye'de yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar, Kuzey Afrika'da yaşanan süreçten sonra bu bilgilerin, bu yorumun daha doğrusu bu bilginin bizi şaşırtmamış olması gayet normal. Diyorum normalleştirmememiz gerekiyor elbette. Tabii şöyle bakmak önemli. Başlıca mağdurlar kim? Tabii ki kadınlar ve kız çocukları. Yani 2020-2023 döneminde diyor Birleşmiş Milletler 202 bin insan bu insan ticareti kölelik mağduru oldu ve bunların %22'si kız çocukları, %16'sı erkek çocukları ve %38'i yine çocuklar işte toplamda çocuklar %39'uysa kadınlar sadece %23'ünün insan ticareti suçuyla muhatap olduğunu öğreniyoruz erkeklerin bu suçta muhatap olanların %23'ü de erkeklerden nedir bu zorla çalıştırma bakın zorla evlendirme zorla suç işlettirme gibi nedenlerle çocukların cinsel istismar da tabii ki bunun içerisinde çocukların kadınların kaçırıldığını ve işte bu suçta muhatap olduklarını olmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Afrika ülkeleri elbette yani 162 ülkeden insanların 128 ülkeye ticaretinin yapıldığını Birleşmiş Milletler tespit etmiş durumda ki bu kişilerin %31'ini de Afrikalılar maalesef Afrika'da yaşayan insanlar Afrika'da yaşayan mağdurlar olduğunu da öğreniyoruz. Organize gruplar elbette bu işleri yönetiyorlar. Dünya çapında küresel bazda da yönetiyorlar. Mücadele yani doğrusunu söylemek gerekirse bu mücadelede de ne kadar başarılı olunuyor olunmuyor. İşte anlattığım veriler de bunu gösteriyor. Dedim ya yani yaklaşık %70'i %77'si çocuklar ve kadınlar. Bu insan ticareti suçuna muhatap olan bu suçta karşı karşıya kalanlar sadece %23'ü erkekler ama insan ticareti yapanların rakamlarına yakalananlar, işte bu suçta mücadele sürecinde yakalananlara bakılınca orada farklı bir görüntü. İnsan ticareti yapan kişilerin %70'inin erkek olduğunu öğreniyoruz biz yine Birleşmiş Milletler verilerinden. Tablo bu. Erkekler suç işlemeye bu anlamda daha meyilliler. İnsan ticareti tartışmaları elbette gündemde olunca. Peki söyledim programın başında da, bugün kimden şarkılar, kimin şarkılarını dinledik? Şilili müzisyen Victor Yara'nın şarkılarını dinledik. Neden programın başında çok böyle minik özet geçmiştim. Birkaç detay daha vermek istiyorum size. Şimdi şöyle, Şilili müzisyen Victor Yara 1973'te orada bir Pinochet darbesi, Amerikan destekli bir darbe gerçekleşmişti, hatırlayınız. 1923'te katledilmişti. O katledilmesiyle ilgili yürütülen davada emekli bir albay Nelson Mazzei isimli bir albay geçtiğimiz günlerde yakalandı. Kırsal bir bölgede bir operasyon düzenledi Şili polisi ve bu adamı yakaladılar. Bu albayı yakaladılar ve cezaevine gönderdiler. Neden yakalandı? Çünkü kendisiyle ilgili 2023'te bir bu davayla ilgili olarak, yani Victor Yara'nın öldürülmesi, tabii başka suçlar da var burada. O suçlarla ilgili yargılandığı davada 25 yıl 2 gün hapis cezası almıştı. Peki ne oldu? Bu ceza açıklanır açıklanmaz kendisi kayıplara karışmıştı ve şöyle hatırlatalım, bir hatırlatma elbette yapmak gerekiyor. O Pinochet darbesinden bir gün sonra Victor Yara gözaltına alınmıştı. Şili stadyumunda işkence görmüştü. 16 Eylül 1973'te de 44 kurşunla katledilmişti. Sanatçının kızı Amanda Yara da tabii bir hukuk mücadelesi aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesinde görüyorsunuz, işte yaşanıyor bu hukuk mücadeleleri maalesef böyle. Aradan geçen 53 yılın sonunda bu albayın, yani Victor Yara'nın ölümüne neden olan, ölüm kararını veren ya da uygulayan isimlerden bir tanesinin böyle yakalanmış olması hiç de sevindirici bir durum değil. Ama sadece yani ben bunu adaletin yerine geldiği şeklinde yorumlayamıyorum ifadesini de kullanmış. Şöyle birkaç ayrıntı, birkaç detay daha vereceğim. O 1973'teki darbe sırasında o zaman o albay teğmen rütbesindeymiş. Binlerce siyasi tutsağın toplandı o Şili stadyumunda, ki o zaman ismi farklıydı. O görevde görev yapan albaylardan bir tanesiydi. O zaman teğmen rütbesinde. O Pinochet'in kanlı gizli örgütü Ulusal İstihbarat Müdürlüğü olarak tanımlanıyordu o zaman itibariyle. İlk kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesini, bir tanesi olarak öne çıkıyordu. Kendisi mahkemede, ben o sırada, yani Victor Yara öldürülürken orada 44 kurşunla öldürülürken o stadyumda değildim dese de, mahkeme sürecinde tanık ifadeleri bu ismin, bu albayın işkencelerde, infaz süreçlerinde rolünün kesin olduğunu da bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki neden Victor Yara? Victor Lidio Yara Martinez. Gerçek ismi de bu. Çünkü neden dinliyoruz? Neden bir saygı duruşu bugün ona? İşte anlattım, onu öldüren isimlerden bir tanesi yakalandı 53 yıl sonra. Peki kim bu isim? Toplumsal mücadelesini sanatıyla da birleştiren bir isim. Hani yokluk içinde büyüyüp Şili'nin en devrimci, en saygın sanatçılarından biri haline gelmişti. O dönemlerde, o 70'li yılların başında Komünist Parti üyesi Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende, biliyorsunuz, onun en güçlü destekçilerinden bir tanesi olmuştu. 150'den fazla esere de imza atan bir sanatçıydı. 11 Eylül, bakın 11 Eylül'de, yani 11 Eylül 1973 yılında General Pinochet'in gerçekleştirdiği o kanlı darbe, o 70'li yıllar, 80'li yıl, biz de bu darbelere, Amerikan güdümlü darbelere muhatap olmuş bir ülke olarak Şilililerin neler yaşadığını anlıyoruz değil mi? Empati çok unuttuğumuz bir kavram ama mesela Şili'de neler yaşanmış, bir de onu hatırlatalım, yani o gün neler yaşandı. O darbeden, 11 Eylül 73 Pinochet darbesinden sonra, ki devlet o zamanlar, Victor Yara Devlet Teknik Üniversitesi'nde de görev yapıyordu, çalışıyordu orada, gözaltına alındı. Yaklaşık 5000 siyasi tutsak da birlikte nereye götürüldü? O öldürüldüğü Şili stadyumuna götürüldü. Ne yapıldı biliyor musunuz? Öldürülmeden önce 44 kurşun vücudundan çıkartıldı demiştim ya size. gitar çalan elleri, o müzisyen bir herhalde bunu kullanmasın diye, artık o darbecilerin kafası nasıl çalışıyor bunu anlamamıza imkan yok elbette, ama parmaklarının, ellerinin kırıldığını biliyoruz biz. Sonrasında yapılan otopside de bu ortaya çıktı ve öldürüldüğünde 40 yaşındaydı. Sadece 40 yaşındaydı ve 16 Eylül günü o zamanlar birkaç isimle birlikte kurşuna dizildi. Otopsi raporları dikkat çekiciydi. Dediğim gibi Victor Yara'nın bedeninde 44 kurşun yarası ve sayısız kırık olduğu belgelendi o otopsi raporlarında. Katledildiği o yer olan o Şili Stadyumu daha sonraki yıllarda, yani demokrasiye geçişle birlikte Victor Yara Stadyumu olarak da adını andı. İşte o cinayet davasıyla ilgili tabii pek çok gelişme, pek çok detay da verebilirim size, ama Pinochet dönemi 1973-1990 yılları arasında şöyle bir kısaca bir hatırlatmak istiyorum size. 17 yıllık bir diktatörlük rejimi gerçekten Şili'nin tam anlamıyla kan ağladığı yıllar. O resmi veriler, resmi veriler diyor ki 40 bine yakın insan öldürüldü ya da kaybedildi. O 17 yıllık süreç içerisinde hapsedilenler, ağır işkencelerden geçirilenler, dediğim gibi işte Victor Yara'nın başına gelenler ortada, kurşuna dizilerek öldürüldü, elleri kırılarak işkence gördü. Aradan yani 90'dan sonra tabii çok uzun süre geçti ve hala insanlığa karşı işlenen bu suçlardan dolayı şöyle söyleyeyim, yüzlerce devlet görevlisi ve ya da sivil mahkum edildi, ama kayıplar var. Dediğim gibi hala kayıp olan, hala ulaşılamayan kişiler var. Onların aileleri de, o kayıpların aileleri de adalet ya da hakikat mücadelesini hala sürdürmeye çalışıyorlar. İşte ben de bugün Victor Yara'yı hatırlayalım. İşte o Şili darbesinde, Şili'de gerçekleşen Pinochet darbesi sonrası kaybolan, o kaybedilen, öldürülen o 40 bin kişiye bir saygı duruşu için bugün programın başından beri Victor Yara'dan şarkılar, parçalar dinliyoruz. Program kapanırken de yine bir şarkısına kulak vereceğiz. Son 3 dakikam, Simge de beni uyarıyor. Birkaç hatırlatma yapmak istiyorum bugün ve düne yönelik olarak. Futbolla ilgili birkaç hatırlatma yaparak programı da kapatmak istiyorum. Hani dün söylemiştim, yani birkaç gündür bunu konuşuyoruz, kulüplerimizin, futbol takımlarımızın Avrupa'da 26 yıldır devam eden suskunluğu. Yani bir yarı final yanlış hatırlamıyorsam, birkaç çeyrek finalin dışında çok da büyük bir, yani futbola yüklenen anlam kadar, ülkedeki anlam kadar bir başarıları yok. Bunu karşılayacak, buna karşılık verecek bir başarı da yok. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zarpse ile karşı karşıya geldi ve üçüncü eleme ve eledi. Üçüncü eleme turunda rakibi kim? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi oldukça zor, Şampiyonlar Ligi'ne kalana kadar zor bir süreç bekliyor. Sturm Graz takımıyla da eşleşeceğini söyleyelim. Şöyle devam edeyim. Bugün birkaç karşılaşma daha var. Beşiktaş Danimarka'da UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek. Eksikler var Beşiktaş'ta. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Riskli. Onu da söylemiştim. Yani böyle eleme usulü oynanan maçlarda ya da bu tip organizasyonlarda 1-0 hiç de böyle güvenilecek bir skor değil, ama siyah beyazlı ekibimize de başarılar dileyelim. Tıpkı Konferans Ligi'nde yine Inter Turku deplasmanına çıkacak olan, ki ilk maçta 1-1 sona ermişti. Başakşehir'e de yine bugün saat 19'da Turku kentindeki Verya Stadı'nda oynanacak bu rövanş karşılaşması da, 1-1'in rövanşında da Başakşehir'e de başarılar dileyelim. Bugün çok zamanım kalmadı ama hep tanımlarım, hep söylerim. Son bir dakikam. FIFA futbolun NATO'sudur derim ya. Tam da buna uygun, bizim bu söylediklerimizi doğrulayan bir adım. FIFA, Infantino, FIFA'nın başkanı, Dünya Kupası ya da başka ana turnuvaları özel yatırımcılara açma planını gündeme getirdi. UEFA ile arası zaten açıktı. Dünya Kupası'nda uygulanan ya da uygulanmayan kurallar nedeniyle UEFA çok sert tepki gösterdi. Gerekirse katılmayız Avrupa ülkeleri olarak, ki liglerden, ülke liglerinden de, lig temsilcilerinden de açıklamalar var. Yarın bunu daha da detaylandıracağım. FIFA ne yapmaya çalışıyor bunu anlatacağım. Pek çok İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya federasyonları bu karara, bu uygulamaya ya da bu plana tepki gösterirken, bilin bakalım hangi ülkenin federasyonundan çıt çıkmadı şu dakikaya kadar? Doğru tahmin ettiniz. Türkiye'den, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir ses yok. Yani dünya futbolu bunu konuşuyor. Bu futbolun ötesinde, futbolun Amerikanlaştırılmasıyla ilgili bir tartışma diyelim ve yarın detaylarını aktaracağım. Bitirelim. Ne yaptık? 30 Temmuz 2026 Perşembe'nin gündemini aktardık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Teknik Masa'da ve editörlerim İlknur Karadeniz'e, İrem Başkoy'a teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te benzer anlam taşıyan bir sav da yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü birleştirirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı.
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz.
2: Oh ne güzel.
1: Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün ekonomiyi konuşacağız. İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın çıkışları vardı. Bu ne anlama geliyor? Türkiye gerçekten erken sanayisizleşmeye mi doğru gidiyor? Amerika'nın gümrük vergilerini arttırması ne anlama geliyor? Nasıl etkileyecek bizi? Önümüzdeki dönemde neler olacak? Risklerimiz ne? Fırsatlarımız ne? Bütün bunları konuşacağız. Ekonomi Gazetecileri Derneği eski başkanı Recep Elçin'le konuşacağız. Ama öncesinde Recep Bey stüdyomuzda, önce onu bir hoş geldin diyelim.
4: Hoş bulduk İsmet Beyciğim. Bir düzeltme daha yapayım müsaadenizle. Eski başkan, yeni genel sekreter.
1: Ha öyle mi? Evet, ben tabii genel sekreterlik tarafını atlamışım. Evet. Ama o konulara, ekonomiye girmeden önce Türkiye'deki gelişmeleri kısaca birkaç noktayı, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri aktaralım. Ondan sonra ekonomiye gidelim. Ağırlıklı olarak ekonomi konuşacağız bugün. Evet, CHP tartışması devam ediyor. Genel merkezde yoğun bir çalışma yürüyor şu anda. İşte yeni partide kendine göre yoğun bir çalışma yapıyor. Tabii herkesin kafası karışık parti içerisinde. Yani ne oluyor? Herkes bir saf belirlemeye gayret ediyor. Tabii bu arada bir rüzgar var. Rüzgar Özgür Özel'den tarafa, yeni partiden tarafa esiyor. Ancak bu rüzgarın nasıl bir rüzgar olduğunu, yani gerçekten etkili bir rüzgar mı, yoksa bir yerde dinince bambaşka bir hale mi geçecek? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hani bunu ısrarla şunun için söylüyorum. Türkiye'de zaman zaman estirilen rüzgarlar vardır. Bu rüzgarlar kafaları çok karıştırdı ve birçok insanı da farklı noktalara itti. Daha sonra yani bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani mesela Ergenekon kumpasları sırasında hatırlayın, öyle bir rüzgar estirdi ki FETÖ, sanki o insanlar içeride efendim düşmanlar, Türkiye'yi işte mahvetmişler, Türkiye'de darbe yapacaklarmış, şu bu, böyle bir rüzgar esti. Fakat bir süre sonra bunların hiçbirisinin doğru olmadığı, bunun bir Amerika-NATO rüzgarı olduğu, FETÖ'nün bu işte kullanıldığı, onları taşeron olarak kullanıp yaptırdıkları ortaya çıktı. Sonra Silivri duvarları yıkıldı. Yani Türkiye'de şu anda o Silivri davalarına, Ergenekon davalarına gerçekti diyenlerin sayısı herhalde iki elin parmağı kadar falan olsa gerek. Yani büyük bir kesim onun kumpas olduğunu anladı. Hele 15 Temmuz'dan sonra çok daha net anladı. Hani bir yine hatırlarsınız, işte Irak işgali sırasında da benzer bir şey vardı. İşte Saddam'a karşı bir rüzgar estirildi. Ve öyle bir rüzgar estirildi ki Saddam'ın füzelerini Ankara'ya vuracak diye iddia eden başbakan bile oldu. Abdullah Gül de o zamanlar, hiç unutmuyorum, bunları söyledi. Oysa ki yani Saddam'ın elinde öyle kitle imha silahı falan yoktu. Ama 1 milyon Iraklı öldürüldü bu rüzgarla. Arkasından CIA dedi ki şey, Amerikan Savunma Bakanı Powell dedi ki ya bizi CIA kandırmış dedi. İngiltere Başbakanı Tony Blair kandırıldık dedi. 1 milyon insan öldü bu arada ve Irak işgal edildi. Onu da geçti daha yakın zamanda, hani bu rüzgarlara örnek vermek için söylüyorum. Bir ahbap rüzgarı esmişti hatırlarsınız. Öyle bir rüzgar estirdiler ki televizyonlarda şunda Türkiye'nin işte öne çıkmış isimleri, herkes ahbabı anlatıyordu. İnsanlar paralarını götürdüler, oralara verdiler. Fakat bu paraların, o rüzgarın ne olduğunu şimdi öğreniyoruz. Yani o rüzgarlara pek kanmamak lazım. Bilemiyoruz tabii, yeni partiye estirilen rüzgar böyle mi sonuçlanır, başka bir şey mi olur? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi CHP'de bir takım gelişmeler var. Şöyle söyleyelim. Kuruluş kodlarına dönmeye başladı ifadesini kullanacağım. Neden de şu. Dış politika ile ilgili bir komisyon kuruldu. Dış politika kurulu ve bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya baktığımız zaman 4 maddelik bir bildiri ana hatlarla... yani yine dış politikanın bir çerçevesi çizildi. Bu çerçeve CHP'nin önceki politikalarından farklı. Yani daha kuruluş kodlarına yakın bir politika. Mesela şöyle deniyor. Dış politikanın ortak ve tek bir devlet politikası olması gerekir deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti bilinciyle hareket ettiğine dikkat çekilen o açıklamada milli menfaatlerin her zaman günlük siyasetteki polemiklerin üzerinde yer alması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak adına atılması gereken 4 ana başlık söyledi. Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması yapma çağrısı, yani Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması, deniz yetki alanları anlaşmasının bir an önce Suriye'yle de yapılması istendi. Çünkü Suriye'yle de yaptığımız zaman o bölgeye başkalarının girmesinin önü kesilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Suriye. Bu anlamda son derece önemli. Yani biz de burada programlarımıza ısrarla bunu savunuyorduk. Libya, Mısır'la yapılmalı ve yani İsrail'in bölgedeki faaliyetleri durdurulmalı. Yunanistan'ın çok fazla hak iddia eden Amerika'yı arkasına alıp burada bir takım işler yapılmasının önüne geçilmeli diye. Ege Denizi'nde cesus belli, yani savaş sebebi kararının geçerliliğinin koruduğu vurgulandı. Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm konusunda net bir politika belirlendi. Basra Körfezi'ndeki gelişmelerle ilgili olarak da bölgedeki sorunların diyalog ve uzlaşıyla çözülme kavuşturulmasının önemine vurgulandı. Mart ayından bu yana Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan Dışişleri Bakanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin bölgesel barışa katkı sunmasını temenni edildiği belirtildi. CHP'nin dış politika kurulu bir diplomatik temaslar içeriği, hedefleri ve ulaşılan sonuçlar hakkında kamuoyuna daha detaylı bilgi verileceği de ifade edildi. Yani burada Kıbrıs, Suriye'li deniz yetki alanları gibi konular, Ege Denizi'ndeki casus belli kararını tekrar hatırlatılması. Yani bütün bunlar CHP'nin dış politikada geçmişten daha farklı bir, hani Libya'da bizim ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var politikasından bambaşka bir noktaya geldiğini gösteriyor. Amerika yeniden İran'a yönelik saldırılara devam ediyor. İşte efendim dün gece de bazı bölgeleri vurdu. İran'dan sabah aldığım bilgilere göre bazı bölgeleri vurdu. Bu arada Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı askerlere cep telefonlarını dikkatli kullanmaları konusunda bir talimat vermiş. Yani telefonlarda çekilen görüntülerin internete yüklenmesi halinde İran'ın operasyonuna hedef olabileceği uyarısı yapılmış. Ama asıl konu şu, son dönemde İran'ın füzeleri Amerikan üslerinde çok ciddi hasarlar verdi. Ve bunlar da internet yoluyla kamuoyuna dağıldı. Bunları kim çekiyor? Bunları Amerikan askerleri çekip internete veriyor. Ve o görüntüler de işin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Amerikalılar hep yok işte füzeler etkisiz, yok düşürdük şunu bunu diyorlardı. Ama ciddi bir şekilde sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Hani hem o görüntülerin yayılmasından endişe ediyorlar, hem de o görüntülerin yayılmasıyla yani üstlerdeki konumların iyice belirginleştiğini ifade ediyorlar. Ama bence ona hiç gerek yok. Çünkü zaten Amerikan üslerin neredeyse BBG evi gibi izliyor anladığımız kadarıyla İran. Çünkü öyle atışlar yapılıyor ki yani böyle nokta atışları, mesela binanın bir katı vuruluyor. O katta kim olduğunu biz sonradan öğreniyoruz. Yani o bina hedef alınmıyor, bir katı. Hani hatırlarsınız Dubai'deki ünlü bir otel, 7 yıldızlı bir otelin bir katı vurulmuştu o 40 gün savaşları sırasında. Orada Amerikalı subayların kaldığı ortaya çıktı. Yani demek ki gerekli istihbaratı alıp ona göre hareket ediyorlar. O nedenle bu son derece önemli. Ve Amerikalıların bu cep telefonu konusundaki uyarısı, Merkez Kuvvetler Komutanı'nın bu konudaki uyarısı da herhalde her şeyi açıklar. Hatta şey diyor, bu Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı'nın sözcüsü CNN'e bir açıklama yapmış. Bu mesaj personelimize operasyonel güvenliğin önemini hatırlatan genel bir uyarıdır. Oramiral Cooper operasyonel öncelikleri aktarmak için birçok kez benzer mesajları paylaştı diyor. Yani sürekli uyarmıyorlar. Demek ki Amerikan askerleri pek dinlemiyor. Oradaki görüntüleri de internete yüklüyor. İsrail'den bir açıklama var. Ve bu açıklamada Kürt kartını yeniden gündeme getiriyor. İsrail'deki etkili yayın organlarından Jerusalem Post bir makale yayınlandı. Tel Aviv yönetiminin Kürt kartını daha aktif siyasi ve askeri destek vermesi gerektiğini belirtiyor. Kürt kartı dediği şu: hem İran'daki Kürtlerin desteklenmesi, orada kontrol ettikleri Kürt örgütlerinin, hem de Türkiye'deki. Yani bu da son derece kritik. Önümüzdeki süreçte bu noktaları daha dikkat etmek gerekir. Mesela Türkiye'de bir terörsüz Türkiye çalışması var. Yasal düzenleme haftaya salı günü veya da pazartesi günü 3'ünde meclise sunulacağı ifade ediliyor. Yani burada Türkiye Kürt meselesinin başkaları tarafından kullanılmasını önlemek için kendi içinde çözümler arıyor. Ama İsrail bu kartı kullanmaktan vazgeçmiş değil. Yani bu da son derece önemli. Hatta yazıda diyor ki manevi destek yetmez, her türlü destek verilmelidir diyor. Hatta başka da bilgi veriliyor makalede, 1960'lardan bu yana işbirliğinden söz ediyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Yani gerek Irak'taki gerek de Türkiye'deki çeşitli Kürt örgütlerini ta çok eskilerden itibaren devşirdikleri ve bunlara her türlü desteği verdiklerini anlatıyor. Bu da bilmiyorum, herhalde çarpıcıdır. Türkiye'yi yönetenler de İsrail'in bu planlarını görürler. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesinde zaten bununla ilgili çok çarpıcı gelişmeler oldu biliyorsunuz. NATO Genel Sekreterine bir soru soruldu. Dediler ki İsrail Türkiye'ye saldırırsa, işte İsrail ile Türkiye arasında bir savaş çıkarsa NATO'nun tavrı ne olur dediler. Biz Erdoğan'ın böyle kritik bir işin içine gireceğini sanmıyoruz tarzında bir açıklama yaptı. Yani NATO üyesidir Türkiye, biz Türkiye'yi koruruz diyemedi. Bakın çok net bir şekilde NATO'nun genel sekreteri bunu söyleyemedi. Ankara'da düzenlenen Dünya Mer toplantısında, yayınımızda toplantıya katılan konuklarla da yaptığımız programlarda onlar da anlattılar. Amerika'dan gelenler, ki bunların biri CIA analisti, birisi de çok önemli bir asker. O toplantıya katılan askerler Türkiye'yi uyardılar, Türk hükümetini uyardılar. Sakın NATO'ya inanmayın dediler. NATO sizi kandırıyor, sakın NATO'ya güvenmeyin dediler. Yani o da son derece önemli gelişmeydi.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, gelelim ekonomiye. Evet Recep Bey, ne olacak bu ekonominin hali diye. Bir hep siyaseti soruyorlar ya, ne olacak bu siyasetin hali diye. Şimdi ne olacak bu ekonominin hali?
4: Aslında
1: nedir durum şu anda? Kısaca bir özetler misin?
4: Esasen ekonominin hali siyasetin de gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Malum yerel seçimlerde bunun yansımasını çok net bir şekilde
1: gördük,
4: gözlemlemiştik. Yani genel seçimlerde her ne kadar vatandaş istikrardan yana oy kullansa da yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasını yerel seçimlerde iktidara kesmişti. Benzer bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz şey, yeni partiye teveccühün nedenlerinden bir tanesi de esasen ekonomideki vaziyet. Yani yüksek enflasyon, yani dünyanın en yüksek enflasyonu. Hani bir iki tane Türkiye ölçeğinde olmayan ülkeyi, Arjantin gibi işte daha böyle çalkantılı bazı ülkeleri dikkate alırsak, siyaseten çalkantılı ülkeleri, onları dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bazı aylar hatta Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya çıkıyor. Neticede bugün işte Türk İş açıklamış, yani açlık sınırı 30 binlerin üzerinde. Yani şimdi asgari ücrette açlık sınırı arasındaki makas büyüyor.
1: 35'in üzerinde.
4: Tabii 35'in. Tabii 30'un evet. Üzerinde hani şey barem olarak söylüyorum. 40'a evet. Doğru gidiyor zaten. Yoksulluk da artık 120 bin liralara vurmuş vaziyette.
1: Evet.
4: Bu neyi gösteriyor? Yani temel gelirlerle ihtiyacı karşılamak için gereken askeri şeyi diyelim gelirin artık birbirleri arasında büyük makas oluşmaya başladığını gösteriyor. Burada da ücret politikalarını aslında yeniden değerlendirmek gerekecek gibi görünüyor hükümet tarafından, yöneticiler tarafından.
1: Temmuz'da olmadı.
4: Maalesef.
1: Mesela asgari ücret diye bir beklenti vardı, olmadı.
4: Aslında olması belki de gerekiyordu. Tabii orada da reel sektörün biraz durumunu dikkate alıyorlar. İşte içerideki maliyetler o kadar yüksek ki döviz fiyatları da enflasyon kadar artmadığı için şimdi bir ekonomi düşünün, yani ihracat odaklı bir ekonomi diye ortaya çıkıyorsunuz, özellikle büyük bir ihracat ekonomisi kurmuşsunuz, işte dış satımla ekonomimizi büyütmeye çalışıyorsunuz, sektörlerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, burada rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor haliyle. Fakat içeride enflasyonunuz, yıllık enflasyonunuz geçen dönem itibariyle işte ortalama diyelim %30 ama kur artışınız %20. Şimdi hal
1: peki
4: böyle...
1: Peki bu ithalatı teşvik etmiyor mu? Yani yerli sanayiciyi öldürmüyor mu?
4: Bu hem ithalatı teşvik ediyor, ithalatı teşvik ederken içeride de ihracatçının yani mal satamamasına sebebiyet veriyor. Fiyat şöyle söylüyor ihracatçı, fiyatlarımız İtalya fiyatlarıyla aynı ayara geldi.
1: Evet.
4: Tamam, biz kalite olarak İtalya ile aynıydık fakat İtalya'nın bir marka değeri vardı. O yüzden düşük fiyata satarak pazarda hakimiyet kurabiliyorduk. Şimdi fiyatlarımız İtalya ile aynı hale gelince, eşitlenince onun marka değeri yüksek olduğu için mal satamaz hale geldik diye. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da birkaç tane sektör dışında ihracatımızda artış yok diyor. Olmadığını söylüyor. Genel itibariyle baktığımızda zaten miktar bazında ihracatta da öyle çok büyük artış yok. Yani Türkiye şey yapacak evet. kadar ekonomiyi canlı tutacak kadar artış yok maalesef. Genel ekonominin durumu işte yüksek enflasyon, temel ücretlerin işte asgari ücret gibi, emekli maaşları gibi düşük kalması. Yani tabii 80-90 bin lira emekli maaşı olanlar da var. Onlar ayrı tutuyorum. Yani çok ufak bir kesim.
1: Çok az, Türkiye'nin çok küçük
4: bir çok kesim. Çok küçük bir kesim yani, o ayrı. Hani bazıları onu söyleyebiliyorlar, çok küçük bir kesim. Bir de milletvekillerimiz var. Onlar da maaşları güzel.
1: Evet.
4: Allah daha çok versin tabii. Onlar da vatandaşa versinler. Çalışıp yasa çıkarsınlar. Fakat yani tabii eski döneme göre yani %80'lere çıktığı, enflasyon %80'lere çıktığı döneme göre baktığımızda nispeten daha iyi bir durum var ama enflasyonu biz %30'un altına doğru kırmaya başladık. Tam bu yıl başında bu işler düzeliyor derken, faiz indirimleri gelirken biraz da artık reel sektörde rahatlayacak. Hatta konut piyasası canlanacak. Yeniden konut kampanyaları, kredi kampanyaları gündeme gelecek derken, 28 Şubat'ta Amerika'nın sanki bu emperyalistler sanki herhalde işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyorlar. Gene geldiler, bölgemizi ateşe verdiler ve Türkiye'nin bütün aslında dezenflasyon politikası Sayın Mehmet Şimşek'in alt üst olmuş oldu. Dış etki. Yani petrolün 120 dolarlara gitti. Şimdi bir dönemi yaşadık. Tekrar geri düştü. Bak öyle bir salınım oluyor ki 90'dan 70'e doğru düşüyor. 70'den sonra tekrar 100'e doğru çıkıyor. Şimdi bugünlerde mesela gene 93-94 hatta 100'e doğru gideceği konuşuluyor.
1: Evet.
4: Hatta şöyle bir senaryo da var. Yani bugün Hürmüz Boğazı geçen aylarda açılmamış olsaydı şu an 150 dolarları konuşuyor olacaktık. Allah'tan denizlerde çok fazla bir tankerler açıkta duruyor ve milyonlarca ton petrol şu anda açıkta. Hiç değilse öyle bir avantajımız var ama Hürmüz tekrar kapanırsa
1: kapandı şu anda.
4: Kapandı ve işte bu devam ederse
1: hatta Kızıldeniz'in de kapanma durumu var.
4: Evet, maalesef. Badülmemde galiba değil mi? O tarafta evet. Da bir sıkıntı var. Xi Jinping'in sabah açıklamaları vardı. İşte iç pazara yönelmeliyiz diye. Sanki dünyada artık dış satım olayı bitiyor gibi geliyor. Yani korumacılık önlemlerinin çok arttığı. Hani öyle artık ihracat da büyüyelim. İhracatçı olalım, döviz getirelim. Pozisyonların bu türden oluşturulan ekonomi politikaları artık yavaş yavaş geri bu tür politikalar geri adım atılmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Hem korumacı politikalar Çin, hem de bu rekabetçi ortamın bozulması yüzünden.
1: Çin mesela çok uzun süredir aslında böyle bir politikaya yöneldi. Ben 2000 kaçtı 7 o civarlarda Pekin'de bu konuyu onlarla konuşma imkanım olmuştu. O zaman Komünist Partisi'nin 5 yıllık kalkınma planlarının tartışmaları vardı ve özellikle Komünist Partisi içindeki genç delegelerin izlenen politikaya biraz muhalifleri vardı. Mesela şöyle diyorlardı, ihracata dayalı büyümeden vazgeçmeliyiz. Çünkü birkaç nedeni var. Bir, bizim dostumuz olması gereken ülkelerin ekonomilerine zarar veriyoruz. Çin'in kaynakları çok ucuza işte pazarlanıyor. Bu nedenle biz içeride büyümeye önem vermesine, pandemi öncesinde böyle bir karar alması aslında biraz da Çin'in ekonomisinin fazla pandemiden bütün dünya ekonomileri etkilendi. Bir tek Çin çok fazla etkilenmedi. Ve o sürede mesela çok büyük ölçekte yüz milyarlarca dolarlık demiryolu projelerini hayata geçirdiler. İçeride büyüme. Hem bölgesel kalkınmayı da dengelemek hem de yani buna benzer politikaları çok önceden alıyor. Belli ki önümüzdeki günlerde daha çok buna benzer işler yapacaklar.
4: Tabii o da doğru. Yani ona bakınca ama bu tabii dev bir motor. Yani dev bir üretim motoru. Bunu böyle hemen
1: kolay değil o iş zaten.
4: O gemiye dümen kırdırmak kolay değil. Şunu da düşünmek lazım. Genelde mesela Türkiye'de konuşurken işte Çin'den yapılan ithalattan bahsediliyor. Evet, ciddi bir ithalatımız var ama nihai ürün ithalatını dışarıda bıraktığımızda esasen ara malı ve ham madde. Şimdi mesela örneğin bir paslanmaz çelik gündeme geldi Türkiye'de. İşte Kore'den alıyoruz, Endonezya'dan alıyoruz, Çin'den alıyorduk. Türkiye'deki paslanmaz çelik ham maddesi kullanan sektörler, çatal bıçak tencere sektörü diyelim, o ham maddeyi alıp burada işleyip dışarıya ihraç ediyordu markalı evet. Oluşturarak. Türkiye gitti. İçeride Güney Koreli bir firmanın talebiyle antidumping ve vergileri getirdi koydu. Dolayısıyla Çin'den yapılan ham madde ithalatı pahalı hale geldi. Türk üreticisi de alamaz hale geldi. Alsa bile pahalı olduğu için dışarıda rekabet edemez hale geldi ürettiği ürünlerde. Şu anda bütün Türk üreticiler gidiyorlar Çin'de nihai ürün üretip Türkiye'ye getiriyorlar.
1: Daha kötü.
4: Tabii iki ay önce inceledim. Türkiye'nin çatal bıçak ithalatı artmış Çin'den. Ya niye biz ham madde alıp katma değer katıp satmak varken zaten Türkiye'nin ihracat yapısı büyük bir ham madde ülkesi olmadığımız için dışarıdan alıyoruz, emeğimizi katıyoruz, inovasyonumuzu, Ar-Ge'mizi katıp dışarıya satıyoruz. Zaten Türkiye böyle bir ülke geçiyor.
1: Proses yapan bir ülke Türkiye esas olarak. Tabii yani Türk sanayisi.
4: Yani temelden inovasyon üreten bir ülke olmadığımız için bizim bu tür dünyanın bu tür krizli dönemlerinde de maalesef işte kurlarda da enflasyonla mücadele ederken bir takım politikalarda da destekleyici politikalarda geri adım atılınca bizim sanayicimiz, ihracatçımız affedersiniz afişip kalıyor böyle. Evet. Gözüne tutulmuş tavşan gibi ne yapacağız noktasında. Bakın geçen hafta yazdım ben de bayağı bir yer aldı. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alan firmanın ismini söylemeyeyim adam, yani ama hani hazır giyimin en büyük şirketlerinden bir tanesi 2024 yılında 100 küsür milyon dolar, geçen senede 2025'te de 80 küsür milyon dolar ihracat yapan bir firma konkordato istedi.
1: Evet,
4: çok, çok büyük yani hazır giyimde ciddi ve bu dünya ünlü markalara üretim yapan bir firma. Bu tür siparişler kolay alınmıyor, bu tür pazarlar kolay yakalanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki kur konusunda yardımcı olamaz ihracatçısından. Belki birazdan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın sözlerine de geliriz. Yani son derece önemli uyarılar yapıyor kendisi. Onu dikkate almak lazım. Belki kur konusunda yardımcı olamayız. Hani Mehmet Şimşek kuru tutalım. enflasyonist bir takım etkiler yaratmasın diye öyle bir politika gidiyor. Faiz de çok düşürmeyelim, carry trade'de para gelsin, işte içerideki şeyi böyle tahkim edelim, dış borcu böyle çevirelim düşüncesinde.
1: Kaynaklarımız ama oraya gidiyor.
4: Kesinlikle orası öyle var, faiz ödemesine gidiyor. Fakat evet, en azından belki şu noktada Çin Türkiye'nin stratejik bir partneri, Rusya stratejik bir partneri. Onlardan en azından ucuz ham madde alarak Türk sanayisini desteklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum, geçenlerde bir insana da sordum. Ya biz Ural petrolü alırken Rusya'dan $10 $15 dolar düşüyor, niye Brent petrolü fiyatı hep de Türkiye'ye veriyoruz? Bizim Rusya gibi müttefikimiz var enerji evet, portföyünde. Şimdi Çin gibi bir ham maddeyi ucuza alabileceğimiz bir dostumuz var. Endonezya da aynı şekilde. O konuda niye gidip Güney Kore'den daha pahalı çelik alıyoruz, bilmem ne alıyoruz ki üreticimiz zor durumda. Yani burada
1: Amerika'dan LNG alıyoruz ya.
4: Amerika'dan LNG alıyoruz yani.
1: Ya milyarlarca doları boşu boşuna harcıyoruz yani.
4: Şimdi bizim aldığımız bazı siyasi ve jeopolitik kararlar da aslında ekonominin bugün zorlanmasına sebebiyet veriyor. Yani sadece işte yok line'lar koptu. Şey, eski Merkez Bankası Başkanı Cevdet Bey'in dediği gibi. Yok onlar koptu. Yok kurallı ekonomi uğramadık işte. Yok o dönem şöyle yapıldı. Şimdi Berat Albayrak politikalarını eleştirmek için böyle yapılır. Berat Albayrak bu ülkenin enerji güvenliğini sağlayan bir Türk Tokamak projeyi hayata geçirdi. Unutmayalım. Milli bir kambiyo rejimi diyordu o zaman Sayın Devlet Bahçeli. Unutmayalım bunları. Yani Türkiye milli kambiyo rejiminden ne zaman bu aralara geldi? Geri adım atar olduk. Carry trade'çiye faiz öder olduk. En azından madem hani bir ödemeler dengesi krizi gündeme geldi, bir şeyleri toparlamak istiyoruz, farklı bir bakış açısı sunuldu. Eyvallah. Ama üreticiyi korumak için hiç değilse devletin gücünü orada ortaya koyup ucuz ham madde, ucuz enerji, daha tabii uygun koşullarda şu an Avrupa'ya bakınca gene uygun enerjiyle çalışıyor Türk sanayisi ama daha da uygunu gerekiyor.
1: Evet.
4: Çünkü bizim sanayicimiz baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası PMI sektörel verilerine ve TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine, yeni bir endeks oluşturmaya başladı TÜSİAD. Rekabette çok ciddi sınavlarla karşı karşıyayız. Rekabet erozyonuyla karşı karşıyayız.
1: Evet. İşte şimdi zaten oraya gelmek istiyorum. Sizin de hatırlattın İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasına. Şimdi ben de sanayicilerle sık sık sohbet etmeye çalışıyorum. O sohbetlerde en çok dikkatimi çeken konu, ya biz yani yatırımları konuşuyoruz. Yeni yatırım, ya bana gülüyorlar. Ne yatırımı? Yani tepkileri böyle oluyor genelde. Ya biz mevcut durumu vardiyaları azaltmaya başladık diye bunu söylüyorlardı. Ben İlk başta hani bizim şeyde iş adamları genelde ağlarlar ya, öyle diye düşünmüştüm ilk başta. Fakat işin boyutu galiba bayağı ciddi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyüklerini barındıran bir sanayi odası. Yani Türkiye'nin bütün, yanılmıyorsam ekonominin yüzde kaçı İSO'da?
4: Yani tabii üretimin, yani nereden baksan İstanbul'u dikkate aldığımızda ve İSO şirketlerini yani %50'si diyebiliriz.
1: Evet ya, çok büyük bir
4: İhale
1: rakam.
4: Sanayi anlamında.
1: Evet evet. Yani öyle bir sanayi odası ve başkanı Bahçıvan ki iktidara da yakındır. Yani ben son aylık meclis toplantısındaki konuşması sanki bir isyan, sanayicinin isyanı gibi gördüm.
4: Kendisi Cumhurbaşkanı Tarım Politikaları Kurulu üyesi.
1: Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani neden böyle artık İSO bile isyan etti? Yani nedir bu işin sırrı? Siz İstanbul'dasınız, daha yakından takip ediyorsunuz.
4: Şimdi ben tabii Erdal Bey'i çok uzun zamandır takip ederim. Yani göreve geldiğinden beri hiçbir zaman pragmatist davranmamıştır, popülist davranmamıştır. Neyse onu söylemiştir. Şimdi hakkını teslim etmek gerekiyor. Sanayicinin derdi neyse, hatta Merkez Bankası şey olmayan, ne diyelim ona, geleneksel olmayan politika uygularken bile aman finansal istikrarı bozmayalım, yarın öbür gün bu bizim başımıza patlar diye herkes o güzel güzel krediler alıp coşarken Erdal Bey orada uyarısını yapmaya devam ediyordu. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın bir geleneği var. Yani oradaki sanayicilerin bir kültürü var ve bu kültürü yansıtmaya gayret ediyor. Kendi arkadaşlarından da baktığında mesela şimdi kendisini değerlendirince iç piyasaya çalışan bir firma. Ne verse gidiyor iç piyasada şu anda. Mesela ben konuşuyorum gıdacılarla. Biz diyorlar hani bütün zammı yansıtabiliyoruz. Ama ihracatçı yansıtamıyor. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın bugün ihracatının erimesine baktığımızda, ondan sonra karlılıkların erimesine baktığımızda, kazandıkları paranın finansmana gittiğine dikkate aldığımızda, kazandıkları paranın %80'i finansmana gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda yatırım için para ayıramazsın. Yatırım için para ayıramazsan, Ar-Ge için para ayıramazsan, inovasyon için para ayıramazsan, yarın öbür gün dışarıya mal satacağım dediğin zaman rakiplerine karşı geri plana düşersin. İşler evet. düzeldiği zaman, hadi bakalım işe koyulalım dediği zaman yanında adam bulamazsın. Yani bugün şeyini kaybedersen, bakın bugün işsizlik verileri de açıklandı. Türkiye'de işsizlik %8.1 görünüyor. Güldürmeyin beni. İş gücü dışına çıkan nüfusa bakalım. Niye son yıllarda bu kadar büyük bir nüfus iş gücü dışına çıktı? Niye evet. bizim sigortalı çalışan sayımız artmıyor, artması gerekirken artmıyor? Neden bizim sigortalı çalışan sayımız gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek oranlarda değil de düşüklerde kalıyor? Şimdi bunlar hep aslında imalat sanayinin erimesinden kaynaklı. Bunu ilk gündeme getiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'dir. Benle yaptığı bir söyleşide Dünya Gazetesi'nde sanayisizleşiyoruz, sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıya izlemişti. Ben ondan sonra benzer bir konuşmayı İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten duydum. Sonra verileri incelediğimde Türkiye'de geçen yıl itibariyle imalat sanayinin milli gelirindeki payını %15'lere kadar, 15.8'lere kadar düştüğünü gördük. Bu feci bir oran. Çok tehlikeli bir oran. En az 19 olması gerekiyor. Hatta 21 olması istenir de en
1: İmalat
4: az
1: 19. İmalat sanayinin tekrar dersiniz dinleyiciler.
4: İmalat sanayinin milli gelirindeki evet. içerisindeki payı 15.8'e kadar düşmüş durumda.
2: Evet.
4: Bu tehlikeli bir gidişat. Türkiye erken sanayileşme evresine geçti. Diyor, şimdi sanayileşme derken fabrikalar kapanıyor değil. Biz hani fabrikalar alıp çöpe atıyoruz değil, OSB'nin kapısına kilit vuruyor. Her gün OSB açılıyor. Her gün yeni yatırım sanayi bakanımız açıklıyor ama ölçeğe baktığımızda, ekonominin genel büyümesine baktığımızda sanayinin orada yavaş kaldığını görüyoruz. Sanayinin yavaş kaldığı ortamda bir süre sonra ihracat yavaş kalacak. Siz mal ticaretinden döviz kazanmıyorsanız hizmetlerle bu işi bir yere kadar kompanse edebilirsiniz. Şimdi hizmetler tutturmuşuz. Tamam, çok önemli turizm gelirlerimiz. Siz de görev yaptığınız zaman da dış ticarette çok iyi biliyorsunuz. Yani benden bu işleri çok daha iyi bilirsiniz. Ama ne var orada? Sen gelen turistin önüne tabağı neyle koyuyorsun? İthal koyarsan, çatal bıçağı ithal koyarsan, yemeği ithal koyarsan senin bir turizm geliri olmaz ki. Onları bugün yerli tedarik ettiğimiz için bizim turizm gelirlerimiz.
1: Kaldı ki orada da sıkıntı var.
4: Tabii hizmetler tarafında artı verebiliyoruz. Sen lojistikte artı verebiliyorsan, sen kendi demir çeliğinle kendi gemilerini, kendi kamyonlarını, kendi lastiklerini üretebiliyorsan ancak elde edebilirsin. Katma değer elde edebilirsin, yerli katma değer. Öbür türlü gelen gider, gelen gider. Sen de orada hizmetçilik yaparsın en fazla.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Amerika'da mesela Çin'le Amerika karşılaştırılıyor ya hep. Mesela Amerika'da gayri safi milli hasılasının yüzde şimdi kaça düştü bilmiyorum. Daha da aşağı düşme ihtimali yüksek. Şimdi sanayi ve tarımın payı %40'lardaydı. %60'ı hizmet sektörü. Yani sanal alemdeki dönen işler. Çin'de ise tam tersiydi. %60'ı sanayi ve tarımda, %40'ı hizmetler. Bu biraz daha açılmış da olabilir şu an. Son rakamlara bakmadık. Yani
4: Amerika'da da imalat sanayini, ben o zaman Teori dergisinde bir yazı kalem almıştım 2 sene evvel olsa gerek. Amerika'da da imalat sanayinin payının çok düştüğünü, %20'lerin işte altta bulunduğunu.
1: Onu diyoruz. Şu anda Amerika'nın yaşadığı sıkıntı, Trump'ın bir anlamda Trump'ı iktidara getiren durum, işte ensesi kızılların Kongre'yi basacak noktaya gelmiş olması, orta sınıfın hızlı bir şekilde çökmesi, bu yanlışların sonucunda karşımıza çıkan bir manzara gibi gözüküyor. Onun için bu hizmet sektörü meselesini bazen çok abartıyorlar. Yani hizmet sektörü işi çözmüyor. Bir de şimdi yapay zeka gitti. Birçok alandaki iş gücü sayısını da azaltıyor. Yani o da yepyeni bir sorun olarak birçok sektörde karşımıza çıkacak. Olumlu, olumsuz.
4: Üstadım, yapay zeka bize internette, sanal alemde yemek yapıp getirip önümüze mi koyacak?
1: Evet yani. Evet.
4: Çiftçi ekmedikten sonra
1: tarlaya girmeyecek yapay zekayla yani.
4: Evet, fabrikadaki işçi çalışmadıktan sonra, yani önümüze bir tabak yemek gelmedikten sonra, şimdi burada çay içiyoruz, çay üretilmedikten sonra her şeyi ithal getirelim, oraya nerede döviz bulacağız?
1: Evet, evet.
4: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki abinin de kulakları için nasıl Zeki Kıvanç? Sen abi, ben abi, bizim inekleri kim sahip, hepimiz hizmetçi olduk demişti bir dönem. O zaman uyarmıştı, onu da yazmıştık. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. İvedilik de sanayi politikasının gündeme tekrar alınması lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yaptığı uyarı bu yöndedir. Bence çok çok önemli de buluyorum. Yani aman dikkat edelim. Hatta sanayisizleşmeyle ilgili toplantı düzenlediler. Baktığımız zaman mesela ihracatçılarla konuştuğumuz zaman ben iyiyim diyeni duymadım.
1: Evet.
4: İyiyim dedikleri tek dönem pandemi dönemiydi. O dönem işte Çin kapalı da ürün satabiliyorlardı. Şimdi Avrupa'da kapatmaya başladı. Otomotivciler şu anda bakın. Avrupa otomotivcileri kapıları kapatmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu ihracat serüveninin sanki bir felakete doğru sürükleneceğini öngörüyorum. Eğer böyle devam ederse bu işler, evet. Bir an önce bir takım tedbirler alınması lazım ki 1 trilyon TL'lik işte yakın zamanda bir Cumhurbaşkanımız şey açık paket açıkladı. 250 milyar TL imalat sanayine teşvik, 750 milyar TL de yüksek katma değer teknolojiye. Şimdi burada da sanayicimize de bir atalet var ama onu da şey yapmak, biraz da çuvalınızı bu tarafa batıralım. Yani Sayın Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası'na geldiği zaman ben oradaydım. Alma kardeşim alma dediği bir laf var, hep gündeme getirildi. İşte Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle söyler? Halbuki ben olaya şahitim baştan itibaren. Sanayicinin biri çıktı dedi ki bankalar %60 ile 70 ile bize kredi veriyorlar. Ben bunda nasıl yatırım yapayım dedi. Şahap Bey dedi ki alma kardeşim dedi, alma. Bizim Merkez Bankası'nda dedi yüksek katma değerli üretim yatırımlar için özel kredi paketlerimiz var. Gel bana dedi, ben sana dedi oradan şey, eğer dedi projen doğru projesi vereceğiz dedi. Fakat dedi tavuk çiftliği açmak için benden kredi istemeyin dedi. Bu da önemli. Bizim sanayicimiz krediyi aldı. Atıyorum Tekirdağ'ın bilmem ne şeyinde, OSB'sinde perdeci var. Gitti yanına perdeci açtı. Ne yaptı? Yurt dışında gitti. Pazarda öbürü 100 dolara satıyorsa 95'e fiyat kırdı. Kendi kendimizin ayağını kırarak da bazı şeyleri
1: yaptı. Ama devletin bunu, devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. Bunları önlemesi gerekmez miydi?
4: Çok güzel söylediniz. Hemen MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in lafı, devlet planlama teşkilatı benzeri bir yapı yeniden kurulmalı. Evet. Bizim bu sanayideki kapasite sorunumuzu çözmemiz lazım. Atıl kapasite, yanlış yatırımları değerlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı yanlış yatırımlara yönlendirdik. Evet. Maalesef önümüzdeki dönemde bir parasal genişleme olacaksa eski dönemdeki gibi olup da parayı harur parman savurmayalım. Bir planlı ekonomi modeline geçelim. Devlet tabii burada önce olsun. Hatta şöyle bir atıf da yaptı. Dünya Bankası'nın son raporu dedi, kalkınma raporu. Devletin burada öncü olması, yönlendirici olmasını içeriyor. Nitekim Mazzucato'nun da girişimci devlet kitabında bayağı da tartışılıyor 2012 yılından beri dünyada. Girişimci devlet modeli, yani devletin yatırımları yönlendirdiği bir rota çizdiği, kafasına göre serbest piyasayı istediğiniz yatırım yapın demediği bir ortam. Böyle bir dünyaya doğru evriliyoruz bence. Türkiye'nin bunları artık gündemine alması gerekiyor.
1: Evet, yani tabii biz şöyle bakıyoruz. Eğitimde en iyisini yapmışız, yıkmışız. Planlamada devlet planlama teşkilatı çok önemliydi. Yani 5 yıl sonrasında nerede, hangi köye ne gideceğine kadar bunlar planlanırdı eskiden. Ve bizler gazeteciler de bakardık nereye ne yapılacakmış diye. Kalın kalın kitaplarda tek tek incelerdik. Hatta hafta sonları haber bulamadığımızda o kitapların içinden haberler yapardık. Yani öyle bir süre. Şimdi onu kapattık. Şimdi yeniden açmak. Yani yapılan iyi şeyleri de yıkıyoruz. Bu ne zaman? Özellikle bu bizim serbest piyasa serüvenimizden sonra, hatta geriye gidelim, 50'de NATO'ya girdikten sonra Amerika ile ilişkilerimiz, Batı ile ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren, mesela Türkiye'de ağır sanayiye bakıyoruz, Sovyetlerden gelmiş. Demir, çelik, alüminyum falan. Yani bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz, eskide çıkış arıyoruz. Yani hani aa demiş ya, biz bu naneyi niye yedik diye. Şimdi öyle bir durum da söz konusu.
4: İşte enerjide petrokimya türevlerine bağımlılığımızı azaltmak için işte yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Güneş, rüzgar vesaire. İşte şimdi barajlar da yapıldı. Ama 70 yıldır Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl, evet, boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki bir yıllardır oyalandığı. Şimdi
1: de çok açık yani. Evet.
4: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
1: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
4: Bakış açısı bu.
1: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
4: Evet.
1: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor. Sayın Bahçıvan'ın açıklamasında kamu ve özel sektör işbirliğine de vurgu yapıyor sizin belirttiğiniz. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tabii yani şimdi devlet yol gösterecek. Özel sektör de oraya mesela özel kredilendirmelerle beraber yatırım yapacak. Yani özel sektör olmazsa olmaz zaten.
1: Evet.
4: Yani özel müteşebbisi olmadan ekonomi, biz Şimdi serbest piyasaya bırakıldı bu işler derken aslında neoliberalizmi eleştiriyoruz. Yani her şeyi bırakalım. Hiçbir şey devlet şey yapmasın. Elini eteğini çeksin diye. O ne elini eteğini çektiği zaman devletin ne hale geldiğini görüyoruz. Bugün enflasyonun en büyük nedeni, bence fiyatların durdurulamamasının en büyük nedeni keyfi fiyatlamalar.
2: Evet.
4: Şimdi su fiyatları, yani bir şişe su, 500 mililitre su bir yerde 7-8 lirayken 3 harfli marketlerde, bakkalda 15 lira, köşedeki bilmem ne de 25 lira, öbür tarafta 40 lira olur mu, markasına göre değişiyor. Ya şimdi burada bir gariplik var. Yani böyle bir fiyat skalası yok dünyanın hiçbir yerinde.
2: Evet.
4: Kim kime ne tutursa ekonomistin haline gelmiş durumdayız. Bunların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı yoğun uğraş

0: diyorsunuz. Süt Enstitüsü kurumu vardı biliyorsunuz eskiden devletin. Sümer banklar vardı bu işlerde kullanılan. Bunları yok ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki firmalar şunu yaptı. Ama yani sen kendin eskiden niye olmuyordu bu işler?
1: Yani ben tabii hani iç sahada ekonomi üzerine olan biri olarak şunu hani açıkça söylemek gereği duyuyorum. Devletin bence ne olursa olsun hemen kritik bazı sektörlerde piyasayı regüle ettiği üretici güçlerin olması lazım.
0: Evet.
1: Yani bunlara böyle olumsuz devlet süt mü üretir, devlet et mi üretir diye bakmamak gerekiyor. Üretmesi lazım, bulunması lazım ki regüle etsin. Çünkü öyle dönemler geliyor ki siyasi bir takım ortamlar oluşabiliyor. İstikrarsızlık dönemleri görülebiliyor. O siyasi kargaşada bazı ekonomi politikalarında zafiyetler meydana gelebiliyor. İşte pandemi gibi, bu savaşlar gibi vesaire. Devletin orada devreye girip piyasayı regüle edecek, piyasaya yol gösterecek, yön gösterecek. Çünkü şimdi sanayiciyle konuşuyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar zam yapıyorsun? Ya arkadaşım diyor haklısın. Ben diyor ham maddeyi 1000 dolara aldım. Savaş devam ediyor. Ben o ham maddenin 3 ay sonra 1500 dolar olup olmayacağını bilmiyorum ki. Ama diyor satacağım malı da ona göre yapacağım için. Tekrar ham madde. Ben diyor parayla çalışmıyorum. Ham maddeyle çalışıyorum. Atıyorum demir çelikçileri esas alalım. 1000 ton çelikle ben işimi döndürüyorsam diyor 1000 tonun çeliğin fiyatına göre ben baremi oluşturuyorum diyor. Şimdi 1000 ton çeliğin fiyatı speküle edilerek Londra borsasında şurada burada önümüzdeki 3 ayda 1500 olacağı düşünülüyorsa diyor ben ona göre fiyatlama yapmak zorundayım ki malı sattığımda tekrar o 1000 ton çeliği yerine koyabileyim diyor. Şimdi böyle bakın haklı yoksa batarım ben diyor. Stokçularla suçladılar bizi diyor. Ben stok tutmasam diyor. Mal bulamam, mal veremem piyasaya diyor. Depoları bastılar, stokçuluk dediler diyor. Ya olur mu diyor, mecbur stok
0: tutacağız. Ya biz soğan depolarını bastık ama bir arada. Patates depolarını bastık yani. Ya soğan dediğiniz şey bir ayda üretilir, 12 ayda yenir. Depoda bekletirsin bunu zaten yani.
1: Zaten Sayın Nurettin, şimdi aradan zaman geçtiği için söyleyeyim şimdi, kızmaz bana. Bu elma depoları falan, soğan depoları basınca Sayın Nurettin'e bağırdı, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Diyor ki, efendim elma yiyorsunuz diyor. O da evet diyor. Ama diyor elma mevsimi değil diyor. Tamam diye anladım ne demek istediğini diyor. Yani şimdi
0: yani
1: maalesef
0: komik oldu yani bazı şeyler.
1: Maalesef bazılarının yanlış yönlendirmeleriyle yani şimdi düşün, şimdi ben Beştepe'ye de bir şey diyemiyorum. Dünya öyle bir halde ki evet. Yani savaşa girilecek mi? İran'da durum ne olacak? Irak'ta ortalık karışacak mı? Suriye'de istikrar devam edecek mi? İsrail bir deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Ya Yunanistan orada birileri Yunanistan'ı
0: şey yapıyor. Deli fişek demeyelim. Deli fişek bizde olumlu anlamda kullanılır.
1: Yani ben olumsuz anlamda kullanmış olayım da.
0: Evet.
1: Affedersin manyak bir ülke yani. Evet. O hani şeyler yönetiyor. Aklı selim insanlar yönetmiyor orayı şu anda. Yani resmen bir terör devleti.
0: Evet,
1: açıkçası
0: terör devleti
1: söylemek yani. Lazım bunu. Açık açık söylemek lazım. Bir terör devleti yani. Maalesef yani ne olacağı belli değil. Şimdi tepede bir jeopolitikle uğraşırken içeride de bu tür ufak tefek şeylerin böyle vatandaşın algısını bozacak düzeye devam etmesi hoş olmuyor. Şimdi Tekirdağ dedim geçen hafta sebze meyve üreticisi bir çiftçi dedi ki bu yıl dedi soğan dedi 100 liradan aşağı yiyemezsiniz böyle giderse dedi şimdi. Yıllar öncesine gittim. Rahmetli amcam soğan ekmişti böyle beyaz soğan Adapazarı'nda çok da güzeldi. O soğanı o kadar ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki lanet etti bir daha dedi ekmem dedi yani.
0: Ekmedi şimdi.
1: Emeğini karşılayamadı.
0: Niğde'de birçoğu patatesleri sökmedi bile.
1: Şimdi burada ne yapmak lazım? Devletin bence üreticiyi koruyan bir fiyat politikası. TMO'nun belki şeyini genişletilmesi.
0: Evet.
1: Yani mesela
0: eskiden tarım satış kooperatifleri birlikleri vardı. Ant Birlik, Çuko Birlik, Tariş, Karadeniz Birlik, efendim Trakya Birlik.
1: Şimdi yani bakıyoruz mesela fındık geçen sene 350 liraya kadar çıktı. Şimdi 220 lira atıyorum. Yani bu fiyat oynayışlarının önüne geçmek gerekiyor. Böyle serbest piyasa olmaz.
0: Evet.
1: 20 lira 30 lira oynar da ya 100-150 lira oynamaz. Yani bugün Trump ekonomisine dönmüş her yer.
0: Evet.
1: Bir taraftan kriptoyu patlatıyorlar. Altın bir yerden 5000'e gidiyor. Vatandaş altın alıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşa diyorlar ki yani altının bu kadar rally yaptığı ortamda vatandaşı altın alın diyorlar. Vatandaşı zarar ettiriyorlar bazı yorumcular çıkıp.
0: Yani onları da dinleyenler
1: bunlara da
0: düşünsün.
1: Tabii bunlara da tedbir alınması lazım. Yani bir şekilde uyarılmaları lazım
0: evet,
1: işteyse.
0: Evet. Şimdi şeyi söylediniz de biraz önce. Şimdi hemen biz kendi hatalarımızı işte yok marketlere şunlara bunlara da yükleme diye bir hastalığımız da var. Ben de bu enflasyonist ortamlarda biraz önce Demir Çelik'te anlattığınız hikayeyi başka yer mesela mahalle bakkalı ben hiç sohbet ediyorum. Diyor ki hiçbir malın fiyatı bir yani biz diyor o kadar kısa vadeli mal alıyoruz ki eskiden diyor mesela 10 kutu alırdık. Benim dükkanım küçük diyor. 10 kutu alırdık diyor. Arkada bir depo var oraya koyardık bittikçe çıkarırdık. Ama şimdi sadece diyor raflar kadar alabiliyorum. Çünkü sermaye yok. Fakat diyor

0: öyle bir şey var ki sattığımı yerine yenisini koyamıyorum. Yani o rafı dolduramıyorum diyor. Dikkat etti de hatta ben de şaşırdım. Ya dedim dükkan dolu. Öyle mi dedi. Merdiveni getirdi. Dayadı rafa. Bu peçeteler. Dedi ki görüntü güzel dedi. Aç dedi peçeteleri çekti arkaları boş. Bunları hepsini satsam kaç lira eder dedi. Yani dükkanı ucuz ama görüntüyü kurtaracak mallarla doldurmuş. Dedi ki esas fiyatı olan şunlardan kaçar tane var onlara bak. Ben onları çeksem buralar raf boş kalır. Boş bir rafa gelir misin sen dedi. Yani onun için sorun çok yönlü. Yani gerçekten de makro anlamda çözmezsek işler çok daha tehlikeli gidecek. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum, söyleyeceğim şimdi. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya bu sistemde sanayicilik enayilik kardeşim. Ben fabrikamı satsam şimdi faize yatırsam 2 sene sonra bu fabrikamı faiz parasıyla geri alırım diyenler de var.
1: Evet var.
0: Ne diyorsunuz?
1: Evsit Başkanı Talha Özger'le geçen sene konuşuyoruz. İşte babadan sanayici o da. Dedim nasıl yorumluyorsun gidişatı? Ya dedi vallahi şu an dedi fabrikayı kapatsak dedi. Fabrikayı yerini kiraya verse kirayla daha rahat geçiririz dedi. En azından dedi başımız ağrımaz dedi. Şimdi hakikaten sanayici bu noktaya gelmiş durumda.
0: Evet.
1: Şimdi bir düşünmek lazım. Niye bu hale geldik?
0: Evet.
1: İkincisi düşünmek lazım nasıl bu halden çıkarız? Üçüncüsü de vatandaşı nasıl rahatlatırız? Çünkü enflasyonun %20'lerin üzerinde kaldığı ortamda seçime gidilmesi, yani seçimlere böyle bir ortamda gidilmesi, faizin %50'lerde kaldığı ortamda gidilmesi hiçbir hükümet tarafından istenmez diye düşünüyorum. Enflasyonu %20'lerin altına çekecek ki %20'lerde bir katılık oluşacağını çok net biliyoruz. Yani şu an daha %30'ları ancak kırabildik. Kıramadık bile tam olarak yani. Göreceğiz.
0: Kıramadık
1: yani. Ki %20'leri nasıl kıracağız? Orada daha da bir katılık oluşacak. Ancak %20'ler kırılabilirse enflasyon da seçime gidilebilir. Ama şuna da bir mana veremiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na da bunu sormuştum. Hani süremiz azaldı hızlıca anlatayım. Sen şimdi diyorsun ki ben enflasyonu 25'e 24'e getireceğim. Ama bu faizi %40 uyguluyorsun. Bankalar %50-55 uyguluyor. Kredi faizleri riskine göre bazen 60'a falan kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bir büyük bir gap var, uçurum var. Şimdi sanayici diyor ki kardeşim madem ben enflasyonu değil mi 24'e getirmek istiyorum, 20'lere hatta 20'lerin altına getirmek istiyorum. Benim üretim maliyetlerinde de kullandığım işletme sermayesi anlamında baktığımızda, işletme kredilerine baktığımızda o faizi o maliyetin içerisine katıyorum. O mala yansıtmak zorunda kalıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz de enflasyonun bir sonucudur.
0: Evet.
1: Yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda. Belki düşükte çok fazla etki etmiyor ama burada edebiliyor. Şimdi adam o İstanbul Sanayi Odası verilerine bakıyoruz. Ne diyoruz? Sanayicinin karı finansmana gitti. O finansman içerisindeki o faiz maliyeti aynı zamanda vatandaşa da yansıtılıyor ürünler bazında. O zaman demek ki bizim kredi faizlerinde de politika faizinde de daha ılımlı olmamız lazım. Yani öyle dışarıdan sıcak para gelsin diye de bu kadar yüksek faizler ödemememiz lazım. Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz.
0: Hayrı da yok ya. Sıcak paranın Türkiye'ye ne getirdi bugüne kadar?
1: Hayrını da geçtim. Madem bu arkadaşlar bizim müttefikimiz, bu paralar batıdan geliyor. Bize destek olsunlar kardeşim madem.
0: Ay bir de şunu oluyor. Şimdi bu yatarak para kazanma, üretmeden kazanma enflasyonu da arttırıyor. Bakın şurada yan tarafımızda bir alışveriş merkezi var. Geçenlerde oradan gelirken bir kuyumcu var. İşte ekranlardan falan tanıyorlarmış. Çay içmeye davet etti. Ben de merak ettim, oturduk. Dedim ki işler nasıl? Herhalde durgundur diye düşünüyorum. Dediler ki en çok pırlanta türü şeyler satıyoruz. Niye dedim? Yani bu bir tasarruf değil. Çünkü alım satım arasında %30-35 civarında bir düşüş oluyor. Yani %35 kazansam bile yani kar etmen için %50-60'lık bir fiyat oynaması gerekir. Dedi ki yani biraz kemküm etti, biraz sohbet edince durumu anladım. Havadan para kazananlar çok rahat bir şekilde bunları alıyorlar.
1: Yani şey
0: gidip bir... en lüks lokantalarda yemek yiyorlar. Şimdi millet de diyor ki ya işte lüks yerler dolu. Nasıl ekonomi kötü? Doğru.
1: Görüntü öyle. İstatistiğim yok ama işte İstanbul için söyleyelim. İstanbul'da 20 milyon insan var. Toplasan sandalye sayısı 1 milyon yoktur.
0: Evet.
1: Hadi var diyelim. Zaten 20'de bir zengin vardı. Türkiye'de bence 20 milyon kişi...
0: Yani %5 ediyordu.
1: Avrupa Birliği seviyesinde yaşıyor bence. Evet. Belki daha bile fazla olabilir. Yani 5 milyon aile diyorum ben buna. Avrupa Birliği seviyesinde belki daha üstünde yaşıyor. Bir kısım da ona yakın yaşıyor. Bir 20 milyon da 40 milyon. Zaten bir kısmı da taşıyor da. Ortadaki bir ezilen kesim var. Onların ağlanması var. Zaten bu 20 milyon zaten bu AVM'leri doldurmaya, bu lüks arabaları almaya gücü yeter.
0: Recep, 20 milyon büyük rakam. Yani 20 milyon ben olduğunu da sanmıyorum. Yani şimdi bir...
1: Var. Bence 20 milyon insan var.
0: Yani lüks yaşayan.
1: Yani... Ultra lüks değil mi? Avrupa Birliği seviyesinde yaşayan. Yani, bakın vize ağlaması var değil mi? Bunu görüyor. Avrupa vize vermiyor, şey vize bilmem ne. Ya bu kadar pahalılığın olduğu bir yerde nasıl insanlar bu kadar yurt dışına çıkabiliyor madem? Yani, demek işte, ki bir kesimin bir zenginliği ama var.
0: Şöyle bir şey mesela turistik tatile çıkacaklar. Yani bunu söylemek de ne kadar doğru bilmiyorum ama. Giden tüm arkadaşlar, yani yurt dışına giden arkadaşlar gittikleri yerde çok daha ucuza tatil yaptığını söylemeye başladılar. Yani bu da bunu dillendirmeyi bile sevmiyorum.
1: Ya bu doğru ama burada da bir ayrı şey açmak lazım. Belki başka bir gün konuşuruz bunda ama kısaca şey yapayım. Şimdi İtalya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın ünlü tatil yerlerine gittiğiniz zaman Bodrum ayarında fiyatlar. Şimdi bizde tatil deyince Bodrum'a ve Antalya'nın belli yerlerine gitmek akla gelince oralar zaten Türkiye'nin artık şey yerler olmuş. Yani evet. Ben Fethiye'deydim mesela, açık söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda bir turla gittik filan. 2000 liralık bir otelde kaldık geceli. Böyle şey küçük yerdi bizim bütçemizi. Gittik belediyenin bir tane çay bahçesi vardı, orada bir şey yedik ufak bir yerde. Yani normal fiyatlarla döndük. Ama sen şimdi Bodrum'un bilmem neresindeki bilmem ne şeyinde ben şu lahmacun oraya gideceğim diyorsan orada başka bir şey var. Şimdi bizim vatandaşımız da bazı şeylere belli adisyonlar görüyorum. Yani adisyon içine bakıyorsun, öyle içecek fiyatları var ki onlar zaten lüks. Evet. Yani onları yani 100 tane bilmem ne içmiş
0: yo,
1: falan.
0: Yok şey mesela diyelim ki,
1: ama genel itibariyle pahalılığımız da var. Yani, Ruslar da söylüyor.
0: Daha doğru izlenen zaten turistlerin tercihi Türkiye'den yapması. Antalya bölgesinde ben... baktığımda otellerdeki durumun pek iç açıcı olmadığını gördüm. Yani bakma rakamlar şöyle böyle diyorlar ama ben gördüğüm sahadaki manzara pek öyle gözükmüyor.
1: Belli yerler dolu, belli yerlerde boşluklar var. Ama mesela şimdi Türk vatandaşları da hep her şey dahil konuşuyorduk ya, her şey dahil bitirelim filan. Tam tersi, her şey dahil koruması altına girmeye başladı. En azından ne yiyeceğimizi içeceğimizi biliriz diyorlar.
0: Hayır, bir de dışarı gittiğin zaman o kadar çok şey var ki, bir de çocuklu mocuklu gittin, çocuk her şeyi ister.
1: Tabii.
0: Yani karşılamaya kalksan yani otelden pahalıya da gelebilir.
1: Bazı yerlerde artık şeyle açıklanamayacak fiyatlamalar var. Onları da biraz sorduğumuz zaman işletmelere kiraya bağlıyorlar işte. Evet, orada yani. Da işletmeye bir şey diyemem, kira diyor. Kira şeyim çok yüksek. Evet. Bir de diyor personelimi kaçırmamak için yüksek maaş vermek zorundayım diyor.
0: Orada da gitmiş önemli olsun da söyleyeyim. Turizm bölgelerinde ne yazık ki durumu kurtarmak için yani sıkıntı arttıkça ucuz personele yönelmişler. Ucuz personel de hizmette kaliteyi düşürmüş. Yani böyle yani geleceğe riske sokan bir şey. Yani yabancı geliyor, orada gerekli kaliteyi görmezse seneye başka bir yer tercih
1: ama
0: eder.
1: Ama bir şey de söyleyeyim. Yarın şimdi Turizm Bakanımız açıklayacak turizm verilerine. TYA ile çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Yani bunlar hakkını teslim edelim. Müthiş bir tanıtım. Yani belki ülkedeki döviz şeyi böyle olmasa, çıpası böyle olmasa Türkiye turizmde bir şey yazabilirdi. Yani müthiş bir tanıtım ve çalışma. Böyle bir şey görmedim. Bütün turizmciler de memnun burada. Yani bütün olumsuzluklara rağmen turizmde nispeten en azından erozyonu önleyecek düzeyde bir şeye getirmişler. Yani bu da hakkını teslim etmek lazım.
0: Şöyle görelim. Tabii biz sahadaki durumu yani yaptıkları ayrı bir şeydir. Mesela işte diyelim ki konut meselesinde de turizm bölgelerinde bütün inşaatlar birçok yerde yarım kalmış vaziyette. Niye? Tabii. Çünkü belli bir şeye göre yapmışlar. O mesela 1+1 var her tarafta. Genellikle Ruslara yönelik yapılmış. Şu anda Ruslar çekilince onu bizim aile tipine 1+1 biraz tuhaf.
1: Evet.
0: O nedenle birçok konutu müteahhit bitirmiyor. Niye bitirmiyor? Çünkü ben ton masraf edeceğim diyor. Satamayacağım. Yani bina bitmişken boş duracağına yarım dursun diyor. O parayı başka yerde kullanırım. Mantığına gidiyor falan. Neyse. Evet yani sorun çok. Dert. Yani bir dokun bina durumu var. Ama
1: temel mantığı söylemiş olduk aslında. Devletin daha müdahaleci, daha planlıcı planlayıcı ve yol gösterici olması.
0: Evet, devlet ağırlığı kamuculukla beraber özel sektörün yürümesi lazım. Evet, süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Ekonomi Gazeteciler Derneği eski başkanı ve yeni genel sekreteri Recep Ersin. Bak bu sefer hata yapmadım. Evet, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, sayın dinleyiciler, bugün de artık süremizin sonundayız. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: İzlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.